severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, sürecin ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve bölgenin yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine bırakılacağını söyledi. Trump'ın açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Anlaşmanın İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu belirtildi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın ve Balıkesir'de alevlere müdahale sürerken Muğla, Antalya ve Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantajla suçlanıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan Necdet Kuy ifadesinde Haluk Levent'in manipülasyonlarıyla kendisine borç vermek zorunda kaldığını söyledi. Gülistan Vuku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Mecliste kabul edilen af düzenlemesiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçi yaşamını yitirdi. İstanbul'da plakasız motosiklet kullanan bir saldırganın açtığı ateşte bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yakalanan şüphelinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Doğada ne varsa Zevranada.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12 256 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
8: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
0: Reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

control, sense control. Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Karşımızda ballı lokma tatlımız hocamız, hemen karşılayalım hocam, günaydınlar.

0: Diyoruz ve haftayı kapatıyoruz artık. Bugün günlerden cuma ve kızımız zayıf oldukça güzelleşen, güzelleştikçe hırçınlaşan, hırçınlaştıkça şımaran, şımardıkça etrafına adeta iğrenç muamelesi yapan sevgili Sena Şen.
1: Günaydın Sena. Abicim.
0: Günaydın Sena.

0: Nadir yazmış, ben Nadir'ciğimizin mesajını okuyalım, öyle şova başlayalım. Zira onun mesajını okumadan uğurlu gelmiyor.
1: Evet, buyurun Fatih Bey.
0: Teknik ekibe bilgi verir misiniz? İstanbul'da yayın var, arasında kesilmeler olmuyor. Bilgi verin diyor.
1: Doğru, teknik ekibi her zaman sorunda mı bilgi vereceğiz?
0: Yaşa yaşa
1: İstanbul
0: damat.
1: Çok güzel teknik ekip, ellerinize sağlık de, diye de. Arada
0: sönmek lazım. Hocam nasılsınız bu sabah?
1: Teşekkürler Fatih Bey. Gayet iyiyim, gayet güzelim. Haftayı bitirmenin ve Temmuz'u bitirmenin verdiği farklı bir enerji var üzerinde.
0: Temmuz da bitti.
1: Temmuz da bitti. Bugün 31, yarın biri yatıyor.
0: Ne yatıyor?
1: Bağışlar yatıyor.
0: Ha, maaşlar yatıyor.
1: Maaş günü geldi.
0: Bu birinden birine mi yatıyordu?
1: Birinden birine yatıyor. Birinden birine yatıyor. Cumartesi yani bu gece. Bu gece sevgili Yıldırım çilink diye uyanırım.
0: Çilink diye diyorsun.
1: Çilink diye uyanabiliriz. Hop gidiyor bak. Neler?
0: Yırtıl dedim. Baktım arkada abla oturuyormuş. Sevgili dinleyiciler, saat 7.11 dakika geçiyor. Alem FM'de Uğur Deniz Dondurucu'nun katkılarıyla show devam ediyor. Şimdi sevgili kızımız Sena arka tarafta, yani ne derler ona, ana kumanda masasında bizlere eşlik ediyor. Şakalarımızı Sena yazıyor. Biz buradan acizane yapmaya çalışıyoruz. Metin yazarlığı sevgili Sena'da.
1: Elimizden geldiği kadar biz de
0: yapmaya çalışıyoruz, seslendirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Olduğu kadar, olmadığı
1: kader.
0: Teşekkürler. Peki uyanıp da günaydın çakan bahçeli bir eve sahip olsun mu çocuklar?
1: Olsun.
0: Altınları şey olsun mu, kâra geçsin mi?
1: Geçsin.
0: Geçsin. Uyanıp da günaydın çakan dinleyiciler, acaba diyorum ki uyanıp da günaydın dinleyiciler.
1: Evet.
0: Acaba diyorum ki.
1: Abi.
0: Evet. Uzun ve hayırlı bir ömür yaşasın.
1: Amin yaşasın, inşallah. Yaşasın.
0: Bakalım kimler geliyor, herkescikler orada mı? Baktım şöyle, katılım gayet iyi.
1: İyi, güzel. Peki, günaydınlar, günaydınlar.
0: Şimdi yağmur, fırtına, boran moran bir şeyler diyorlardı en son. Bugün ve yarın için ne durumda?
1: Rüzgar sevgili Yıldırım. Özellikle rüzgar. İstanbul, Trakya, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı meteoroloji tarafından. Dün de biliyorsun rüzgar vardı. Rüzgarın yarın ve 1 Ağustos Cumartesi günü de 40-60 kilometre saat sevgili Yıldırım.
0: Ne diyorsun?
1: Esmesi bekleniyor. Hızlı geçecek, çatı uçması gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. 40 kilo ve altı dışarı çıkarken dikkat etsin.
0: Dikkat etsin. Sena uçmasın. Artık Sena.
1: Artık Sena. Artık Sena. Yolda uçabilirsiniz diyor. Dikkat dikkat.
0: Evet, yarın ve öbür gün değil mi?
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Peki sadece Marmara bölgesi için mi geçerli?
1: Ya genelde öyle verdiler. Trakya, Kocaeli, o yani Marmara eşeğinde etrafında, etrafında. Öyle oldukça yüksek rüzgarlar var. Zaten şeyde de var. Ege'mizde de çok rüzgar var ki sevgili Yıldırım. Yangınların
0: doğru.
1: Zorla söndürülmesi, bir anda yayılması, bir anda yayılması falan, hepsi rüzgarın da etkisiyle.
0: Peki var mı bu kutlamamız, bir şeyimiz?
1: Var var var. Ha, sevgili Yıldırım, var. Avrupa sahnesinde dün akşam iki takımımız vardı. Bir tanesi Başakşehir, bir tanesi Beşiktaş. Başakşehir deplasmanda Inter Turku'na 2-0 mağlup oldu. Avrupa Konferans Ligi'ne, Avrupa'ya veda etti. Ama Beşiktaş'ımız sevgili Yıldırım, rakibi Midtjylland'i 2-0'lık skorla mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.
0: Oldu mu lan bu sefer?
1: 3. eleme turunda.
0: Oldu mu?
1: Radek Kralove ile eşleşti.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Yolumuz açık.
0: Efendim, herhangi bir Türk takımı bir ecnebi takımını yendiğinde mutlaka marşını çalarız değil mi çocuklar?
1: Yendiğinde
0: o göğsündeki arma yeter. Doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Arkadaşlar doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Beşiktaş'ımızı ve bütün Beşiktaş taraftarını kutluyoruz.
1: Kutlarız.
0: Zira Türk bayrağını sahada dalgalandırdığı ve galibiyete ayrıldığı için.

0: öpüyoruz efendim. Bütün takım taraftarları da WhatsApp'tan yazmış. Tuğçe ablam bir şey yazmış sana Senacığım. Günaydın Alem efendim, tatlı insanlara. Senacığım, çiçeğim, prensesim. Nasıl kilo verdin? Zayıflamak isteyen biz dinleyicileriyle paylaşır mısın diyor. Kızımıza soralım.
1: Yemedi.
2: Evet, yemeyerek.
0: Yemedi.
1: Yemedi.
2: Sabah ya, sesleniyorsun ya, Sena gel, şu var yiyelim, bu var. Ben hep hayır diyorum.
0: Hayır dedi.
1: Asla
0: hayır
1: gelmedi. Gelmedi. Asla. İnanılmaz bir dirayet sevgili Yıldırım.
0: Evet, birazcık dilinize, ağzınıza sahip çıkacaksınız. Evet,
1: hakim olacaksın.
0: Doğru muyum?
1: Gırtlağına hakim olacaksın.
0: Hakim olacaksın abi. Aa,
1: kapatacaksın, kilit vuracaksın ya. Başka çaresi olur mu?
0: Bitti gitti.
1: Başka çaresi yok. Öbür türlü olmuyor. Yedikçe
0: yiyesi geliyor insanın. Geliyor. Kutlarız Beşiktaş'ımızı bir kere daha, alkışlıyorum çocuklar.
1: Bravo. Tebrik ha, tebrik ha.
0: Efendim sabahın sticker'ını da gönderelim. Ramazan Çetinkaya, bunları çekebilmek için çok emek sarf ettim diyor. KU plakasını bulmuş, kafa açan uzman plakasını bulmuş ve günün ilk sticker'ını yakaladı. Ramazan Çetinkaya.
1: Geldi.
0: Tam müdür görmüş. Yardımcısı adı tam. Tam Ramazan vallahi.
3: Çetinkaya. Hoş geldin aramıza.
1: Onun devamı da çok iyi ya.
0: Ver bakayım yol durumunu ver yavrum.
1: Vereyim sevgili Yıldırım. İstanbul trafiğe yoğunluğu sabah saatlerinde %27.
0: Gayet güzel.
1: %27 kimse yok ya. Neye yayın? Trafiğe yayın yok ya.
0: Kime yayın yapıyoruz?
1: Kime yayın?
0: Bomboş.
1: Neye yayın?
0: Bomboş, bomboş
1: ya. Bu olmuyor İstanbul, olmuyor.
0: Allah hepimize Sena iradesi versin diyor inşallah diyor.
1: Amin inşallah.
0: Başakşehir'i üzüldük ama Beşiktaş için de sevindik diyen var. Koç Hasan Koç yazmış
1: efendim. Hasan Bey selamlar.
0: Ondan sonra şimdi kıymalı ponçiklerim, günaydın diyor. Nurten Hanım aramıza gelmiş çocuklar.
1: Günaydın Nurten.
0: Katılım gayet başarılı. İyi,
1: gayet güzel.
0: Evet. Ben de zayıflama iğnesiyle zayıfladım diyor. Olur efendim, bu
1: olur,
0: doğru.
1: Olur, çok güzel, çok güzel. Olabilir ya, olabilir.
0: Gayet olur, gayet olur. Olmayacak.
1: Daha kısa süreli yapılıyor galiba değil mi? Hiç böyle hani spora daha gitmeyeyim, hızlı, yemek hızlı, yememezlik yapmayayım çat, gibi çat düşüne. Çat çat çat vuruyorsun, çat çat. Nereden vuruluyor zayıflama iğnesi? Göbekten mi? Kendin mi vuruyorsun?
0: Oğlum onu? Aynı yerden değil mi ya?
1: Ay, göbektenmiş.
0: Göbekten.
1: Göbekten.
0: Abo.
1: Kendin vurabiliyor musun yoksa sürekli bir eczane? Kendin de vuruyor.
2: Kendi vuruyor insanlar.
1: Sen kendin vuruyor, vurabilir misin kendine?
0: İnsanlar kendi vuruyor.
1: Kendi vuruyor, kendi vuruyorsun.
0: İnsanlar kendi vuruyormuş.
1: Kendi vuruyor.
0: Yani
1: sen ilginç vurabilir misin?
0: Asla, asla. Kendi... Oğlum ben kendime cimcik atamıyorum.
1: Yapamazsın
0: ya,
1: değil mi?
0: Asla yapamam
1: vallahi
0: şey.
1: Ben de yapamayabilirim ya.
0: Ama insanlar kendi vuruyor.
1: Kendi vuruyor.
0: Nasıl yapıyorlarsa bunu yapıyorlar valla.
1: Ellerine olsun sağlık, ellerine sağlık.
0: Çok zorda kalırsam kendime vururum.
1: En son
0: artık
1: ihtimal.
0: Artık en son artık ihtimal kendime.
1: Dünyada bir kişi kaldı.
0: İğne yapmam lazım, İğne kendime vururum.
1: En son kendime artık.
0: Kendime vururum.
1: O zaman yapacak bir şey yok. Evet.
0: Banu Hanım gelmiş çocuklar.
1: Günaydın Banu Hanım.
0: Evet, Banu Hanım gelmiş. Burada aramızda, buralarda bir yerlerde. Amsterdam'a selam çıkın çocuklar.
1: Günaydın Amsterdam.
0: Samsun gelmiş görüyorum.
1: Samsun günaydın.
0: Gayet iyi.
1: Akıyor. Harikasınız akıyor beyler bayanlar.
0: Peki.
1: Selamlar.
0: Sayın hocam bir ara gideceğiz. Aradan sonra sizleri Derya Ulu hanımefendinin Şımarık isimli eseriyle karşılayacağız. Uygun mu?
1: Uygundur efendim.
0: Eser şöyle başlıyor.
1: Nasıl bakalım?
0: Şu. Boğa. Duydunuz mu? Boğa. Boğa. Boğa.
1: Şey gibi giriyor ya.
0: Ney?
1: Label gibi girişi var.
0: Label mı?
1: Yani o tarz, anladın mı? Sefo, label.
0: Oh, oh.
1: AT 652 gibi.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı.
4: Baba!
3: Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: köy servisi gelmiş. Serviste herkes uyuyor diyor.
1: Günaydın. Uyuyor, yatıştalar.
0: Evet.
1: O zaman günaydın İtalyan lisesine diyelim.
0: İtalyanca da bari de.
1: İtalyanca.
0: Buyurun efendim.
1: Come stai, buongiorno. Independiente. It's the football, that's the football. Comandante, Italiano Fatih Terimo. Inter. Inter Milano. Roma di Cagna Massata. Ria Mataca Massata. Comancero.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: insanları sevmem.
1: Ben şımarık insanları sevmem diyor Derya Hanım. Birazcık manasız olmuş çünkü ya şımarığı seven var mı? Yani mesela böyle açıklar bizi çok rahatsız eder. Ekip olarak da bizi çok rahatsız eder.
2: Kim sever ki?
1: Ya bilmiyorum, ben yalancı insanları sevmiyorum ya. Yani yalancıyı seven mi bu?
2: Ben biraz sizden farklı düşünüyorum. Ben ahlaksızları sevmem yani.
1: Sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor biliyor musun? Yani böyle ikili oynayanlardan nefret ediyorum biliyor musun?
2: Bir de suçu bir anda suç atıyor bak şimdi. Kendi şey yaparken ben hani sizin gibi düşünmüyor olabilirim.
1: Beni biliyorsun, ben yalancılardan çok hoşlanmıyorum.
2: Öyle abiyorum.
1: Yalancılardan çok hoşlanan mı bu?
2: Var mı biri? Mikrofonu uzatsak yalancıları seven çıkar mı?
1: Manasız.
2: Ben yalancıların hastasıyım.
1: Şarkıda da öyle söylüyor. Derya Ulu, ben yalancılarda hoşlanmam diyor.
2: Şımarık insanları sevmem sen de diyorum. Onlardan birisin.
1: Mehmet Sait Yaşar abimiz bir sitem dolu bir mesaj atmış. Allah buna Allah. Hemen teknik ekip müdahale ediyor. Gördünüz mü?
2: Şimdi sitem Adana, dolu deyince bize karşı diye düşünüyor.
1: Adana'da birçok bölgede yayınınızı TRT Radyo 1 ile paylaşıyorsunuz diyor. Biraz Umut Hoca'nın sesi geliyor. Biraz Belkıs Akkale. Biraz Fatih. Sonra İzzet Altınmeşe.
2: Muhteşem
1: yayın direkt. Karışım duruyor diyor. Teknik sorumlular bilgi verin lan diyor.
2: Tamam, vereceğiz vereceğiz. Enteresan bir karışma sevgili Yıldırım.
1: Yani Mehmet Sait Bey.
2: Ama ortaya çıkan sonuç güzel olmuş. Karışması hoş olmamış ama ortaya güzel sonuç çıkmış. Belkıs Akkale sen
1: ben. Potpourri olmuş. Potpourri biraz potpourri olmuş.
2: Muhteşem dörtlü bak. Başka bir yerde bir araya gelemeyecek ünlüleri radyo bir araya getirdi.
1: Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi?
2: Ya inanılmaz.
1: Bakış açısı çok önemlidir. Bakış açısı çok önemlidir. Mehmet Sait Beyciğim, Adana'dan hiç şikayet gelmedi ve çok bizim için önemli bir bölge ama yine de biz bir şey yapalım, söyleyelim. Bir tane şikayet gelmiş, bunun üzerine gidelim.
2: Bakalım
1: gidelim,
2: neymiş?
1: Bakalım neymiş? Neymiş? Acaba nedir? Peki, abi bu grubu Mahmut Tuncer toparlar. Pardon, toplar.
2: Toplar. Bir halaya.
1: Ben de vefasızları sevmem Banu Hanım. Tabii hastalık dönüşü oldu.
2: Tabii insan birazcık daha kırılgan bir yapıya sahip oluyor. Kırılgan. Daha böyle şimdi, duygusal bakabiliyor olaylara.
1: Türkiye'de ücretlerle dünyaca prestijli bazı üniversitelerin ücretleri karşılaştırmış. Biliyorsunuz tercih dönemi şu anda.
2: Evet.
1: Ve fiyatlara bakıyoruz. Manyakça fiyatlar var. Hazırsanız onları söyleyeyim.
2: Sevgili Yıldırım.
1: Haberde olanı söylüyoruz. Evet. Haberde ne yazıyorsa
2: haberde
1: onu söylüyoruz.
2: Haberde neyse o.
1: Türkiye'deki ücretler dünyaca prestijli üniversitenin ücretleri. Oxford Üniversitesi ne kadar biliyor musun?
2: Nedir sevgili Yıldırım?
1: 3 milyon 900 bin.
2: Oo, TL karşılığı 3.900.
1: Evet. 3.900. Nişantaşı Üniversitesi ne kadar?
2: Ne kadar?
1: 3.740.
2: Allah Allah.
1: Yani inanılır gibi değil. Oxford, burada, Nire.
2: Bu en pahalı şeyleri değil mi? En üst seviyedeki bölümleri muhtemelen öyle yazmışlar. Bölümleri yazmadıkları için.
1: Cambridge 4.400. Acı Badem Üniversitesi 3.300.
2: Allah Allah.
1: Yine bir milyon var.
2: Cambridge'e git gel yol parası onu da ekle.
1: Bir de onlar var. MIT meşhur Massachusetts.
2: Massachusetts.
1: Teknoloji Enstitüsü biliyorsunuz.
2: Evet MIT. Kaç paraymış MIT?
1: 3.
2: Çok iyi. En iyisi MIT.
1: Koç Üniversitesi kadar?
2: 3.5.
1: 3.249. MIT'den?
2: Daha yüksek.
1: Daha yüksek.
2: Daha yüksek.
1: Fiyatlar böyle.
2: İsteyen varsa.
1: Çok parası olan varsa buyursun gelsin. Fiyatlar böyle ama yani şimdi Oxford'un 3.900 olduğu yerde Nişantaşı Üniversitesi'nin 3.740 olması veya işte Koç 249, 3.249, MIT 3.
2: 3.
1: Bu normal değil yani.
2: Değil, bunlar normal şeyler değil. Zaten şey sevgili Yıldırım, hani haberlerimizde var ya dünyadaki üniversitelerde Türkiye... Deki üniversitelerin sıralamaları falan. Bugün öyle bir haber daha vardı. Sene atmıştı. Bak tam denk geldi senin haberinin üzerine. Heh, dünyadaki 1000 üniversitede Türkiye 13 üniversitede yer almış. Şimdi en pahalı üniversitemiz bizim orada MIT'den yüksek olan Koç'tu değil mi?
1: Koç'tu evet.
2: MIT dünyada ilk 5'te.
1: Koç var mı?
2: 832.
1: Fiyat niye öyle peki?
2: Fiyat.
1: Fiyat hiç öyle demiyor.
2: Bak Türkiye'deki en iyi üniversite şu an Hacettepe. Hacettepe 585'te.
1: Bence o listeyi fiyat sıralaması yapsalar daha düzgün olur.
2: Bir de Koç.
1: Diyebiliriz yani.
2: Öyle ilerleyen bir süreç, bir para, bir meblağ, bir eğitim, öğretim ücreti.
1: Türkiye'deki üniversitelere selamünaleyküm dediğinde %50 burs veriyor zaten diyor. İşte Mahmut Bey yazmış efendim. Katılıyor musunuz Sayın Hocam?
2: Ya çok katılmıyorum sevgili Yıldırım. Şimdi burada bahsede Koç Üniversitesi'ne bir burslu girebilmen için de.
1: Tabii.
2: Yani orası bile yüksek puanlar.
1: Öyle.
2: Öyle şey, bunlar mahalle üniversitesi değil, Koç Üniversitesi.
1: Hemen girebileceğiniz
2: yok,
1: şeyler
2: değil. Yok öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Tabii ki de yani gömelim de o kadar da gömmeyelim yani. Her üniversite gibi değil.
1: Değil mi? Değil mi?
2: Ama fiyatlandırmada dünya sıralamasına baktığında MIT'nin yeriyle Koç'un yeri çok belli. Arada 800 üniversite var ama fiyatımız daha yüksek.
1: Ya çok acayip ya.
2: Olmaz.
1: Olmaz, hakikaten olmaz.
2: Olmaz.
1: MIT dediğiniz nerede abi diyor. MIT nerede? Yozgat'ın bir köyünde.
2: Çok... Hepsi, bu sayılanlara İngiltere, Amerika.
1: Peki geçtik efendim. Başka ne varmış? Şöyle bakıyorum. Bakıyorum.
2: Harika yine ya.
1: Fırtınayla ilgili çok haber var.
2: Evet.
1: 1 Ağustos Cumartesi günü 40-60 kilometre arası hızla esecek. Bunu siz söylediğiniz zaman yineleyelim. Vapur seferleri iptal olabilir. Çatı uçmaları olabilir. Aşırı stres, yorgunluk, nefes almakta zorluk ve sinirlilik hali de olabilir diyor.
2: Birçok sahillerde sevgili Yıldırım, zaten oranın belediyeleri girilmeyecek yerleri söylüyorlar. Buralarda denize girmeyin diye. Geçtiğimiz günlerde o uyarıları dinlemeyen iki tane çocuk vardı.
1: Ya onu gördüm.
2: Gördün
1: ya.
2: Gördün mü?
1: Ya evet ya.
2: Denizin üstünde duruyorlardı öyle dalgalarla
1: beraber. Ya evet
2: beraber.
1: Ya işte abi denizde şaka olmaz
2: hakikaten. Şaka olmaz
1: ya.
2: O yüzden edeceğiz. Uyarıları dikkate almak ya. Ben oğlum yıllardır oğlum biz Boğaz'da öğrendik.
1: Öyle olmuyor işte öyle, işte. O öyle olmuyor.
2: O değil.
1: Aman dikkat.
2: Lütfen.
1: Aşırı stres, yorgunluk hissi, nefes almakta zorluluk, sinirlilik hali. Bunları yaşayabilirsiniz diyorlar.

0: sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni. Al gönlüne deli gibi yar beni.
1: Muhabbet solsun, gönüller coşsun. Harun Öksüz. Ya kardeşim demin saydıklarınızı ben her sabah yaşıyorum zaten diyor. Benim fırtına nerede kopuyor acaba demiş. Şimdi fırtınalı havalarda böyle stres hali, yorgunluk, bezginlik, işe gelmeme isteği.
2: Bunlar fırtınaya gerek yok diyor bunlar için diyor.
1: İçtekilerden nefret etme hali, önüne geleni dövme arzusu. Bunların hepsi diyor bende zaten var diyor.
2: Dövme arzusunu da kendi mi yazmış sevgili Yıldırım?
1: Yok, Banu Hanım yazmış. Bende de insanları dövme arzusu var demiş.
2: Banu Hanım'a eğer böyle bir arzu geldiyse olaylar...
1: Gerçekten serinlenmiş demek.
2: Bak gerçekten başka şeyler vardır. Gerçekten yani, başka şeyler vardır.
1: Çünkü zaten Banu Hanım iki şeyi yapar.
2: Birini ya, yırtacak belli yani, ağzını burnunu yırtacak.
1: Ya döver ya ağlar. Çok duygusaldır tersimiz. Evet. Aşırı duygusaldır.
2: Çok acayip uçları var.
1: Tabii.
2: Acayip uçları var. Yengeçlerde bu çok oluyor sevgili Yıldırım.
1: Yengeçler böyledir. Yengeçler. Biz yengeçler böyleyiz. Arnavutlarda böyle vallahi. Abi keşke sizi cumartesi de dinleseydik. Şu an şimdi İstanbul'dakiler fırtınadan dolayı nefes dargınlığı yaşayacak. Nefes dargınlığı.
2: Bizi cumartesi dinleyeceksiniz arkadaşlar. 4-6 arası özel yayınımız var.
1: Cumartesi Kahramanmaraş'ta özel bir yayın var.
2: Tabii ki dinleyebilirsiniz yine. Sabah değil sadece.
1: Evet efendim. Abi Yunan adası Midilli. Şunları bir yapıştırsan da tatilim güzel geçsin demiş efendim.
2: Ne olmuş Midilli'ye?
1: Türker Bümen yollamış.
2: Ne olmuş, bir şey mi, haber mi var?
1: Antalya'dan Yunan adası Midilli'nin fotoğrafını çekmiş. Sahil kenarından şunları bir yapıştır da tatilim güzel geçsin diyor.
2: Fotoğraf. Ya oradan bir tükürsen zaten gider oraya bir kardeşim. Bizi niye yoruyor şimdi?
1: Şu an tatildeyim, kahvaltıda sizi açtım. Herkes bana bakıyor. Hocamızdan bir Şirin Baba gelir mi diyor.
2: Şirin Baba.
1: Midilli oğlum. Midilli.
2: Midilli. Alayım mı Adana elinden?
1: Alayım mı Adana?
2: Nerede Şirin'e nerede?
1: Ya şu adaya baktıkça bu kadar yakın bir adanın...
2: Olamaz ya.
1: Ya yüzerek... Olamaz bu ya. Bu nedir ya? Bu nedir be kardeşim?
2: Ya yüzerek gidilir ya. Yüzerek gidilir.
1: Şuna bak. Bizim ya burası.
2: Dibimizde ya.
1: Dibimizde ya. Türker.
2: Türker vallahi bir şey yapardık Türker. Benden izin sana Türker. Benden izin.
1: Biz de aynıydık ya. Kaçtan geçerken adaları gördük ya. Moralim bozuldu. İki gün kendime gelemedim ya.
2: Gelemezsin tabii. Gelemedim çok abi. Dibinde çünkü. Çok dibinde. Bazıları özellikle...
1: Fazla yakın.
2: Burun burunasın.
1: Burun burunasın ya. Cumartesi günü yayın abonelere mi özel? Yok, herkes dinleyebilir.
2: Yok, herkese açacağız.
1: Ama böyle yayınlar yapacağız ileride inşallah.
2: Açacağız abonelere özel canlı yayınlar.
1: Hatice Akbulut, bugün ablamın doğum günü.
2: Happy birthday ablanıza.
1: Gülseren Hanım'ın doğum günü. Kutluyoruz çocuklar.
2: Doğum gününüz kutlu olsun Gülseren Hanım.
1: Güzel, harika, başarılı. Ver bir haber.
2: Veriyorum sevgili. Aileye en çok değer veren ülkeler sıralamasında.
1: Kesin biz varızdır.
2: Biz kesin varız zaten. Biz varız. İlk üçteyiz hatta sevgili Yıldırım.
1: Neymiş?
2: Bir numarada Meksika.
1: Meksika.
2: İki numarada İtalya.
1: İtalya.
2: Üç numarada Türkiye.
1: İtalya ile zaten bu anlamda kültürlerimiz yakın.
2: Çok bir benzeşiyoruz.
1: İspanya, İtalya, Türkiye bunlar böyle şeyleri, değerleri önem verir.
2: Dörtte Hindistan.
1: Hindistan.
2: Hindistan. 5'te Brezilya.
1: Brezilya.
2: Evet, bunlar var. 6, 7, 8, 7'de Yunanistan var.
1: Yunanistan yine mi var?
2: Yine var.
1: Ama 7'de mi?
2: Ama 7'de.
1: Evet.
2: Biz onların üzerindeyiz.
1: Antalya'dan Midilli'yi nasıl çekmiş diyor dinleyicimiz. Niye çekemiyor mu hocam Antalya'dan Midilli'yi?
2: Çeker herhalde ya, niye çekemesin? Bakalım şeye bakalım. Dur, açıyorum şu an. Antalya, ama Antalya'da cidden...
1: Oğlum Midilli nerede? Antalya nerede?
2: Ama neresinden çıktı?
1: Ben Antalya
2: abi
1: mı dedim az önce?
2: Antalya demedi ki, Antalya mı dedin?
1: Öyle mi dedim? Dur bakayım, mesajı bulmaya çalışıyorum da bulamadım şu anda. Bizi yedin bu tabii.
2: Antalya demedin ya. Antalya mı dedi?
1: Vallahi mesajı bulamıyorum. Neyse. Şurada Türker buldum.
2: Aktı gitti.
1: Buldum. Yoo, Antalya dememişim.
2: Dememişsin değil mi?
1: Hayır, biz Antalya'dan geçerken dedim.
2: Evet doğru. Heh.
1: Tamam şimdi oldu.
2: Tamam, Antalya diye okumadık.
1: Öyle bir şey okumadık ya canım. Hayır öyle bir şey okumadık. Biz de Antalya'dan geçerken o adaları gördük
2: lütfen
1: de dedim.
2: Lütfen kulaklarımızı kullanalım.
1: Lütfen.
3: Tatilde dedi, Antalya demedim.
1: Evet. Dinleyicimiz zaten tatildeyim demiş. Peki Sayın Hocam ara gidiyorum, sonra
2: buyurun,
1: devam.
2: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Uygun mu?
2: Uygundur.
1: Sevgili dinleyiciler, aranızdan 5 dinleyicimize sticker vermek istiyoruz. Hemen şimdi.
2: Dadas.
1: Dan.
2: Gelsin.
1: Hazırsanız soruyu soruyorum.
2: Oo, soru da var aklımızda.
1: Az önce Türker Bümer'in attığı mesajda.
2: Evet.
1: Hangi adaya bakıp sinirlenmişti dinleyicimiz?
2: Oo, soru çok bu. Erken soru geldi.
1: Nasıl?
2: Çok erken
1: nasıl?
2: Geldi soru. Çok erken. Ben üstü geldi.
1: Aranızdan 5 dinleyicimize Alem FM stikerleri. 10 sayfa var çünkü içinde. Türker Bümer bir adaya baktım ve moralim bozuldu. Şunları yapıştırın da tatilim güzel geçsin dedi.
2: Dedi.
1: O hangi ada?
2: Adanın adı nedir?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Galina Şef demiş ki Türkiye'deki en sevdiğim geleneksel yemek aşure diyor. Çok güzel bir şey diyor. Üzerine bunu sinema filmi yapasın demiş. Aşure'nin üzerine bir sinema filmi bence olmalı.
1: Ya o kadar çok seviyor, o kadar çok beğeniyor ki evet. Sinema filmi olsun istiyor.
0: Evet.
1: Vay be, Danilo'ya bak.
0: Buradan o zaman Farah Zeynep Abdullah'a duyuralım.
1: Sinema filmi varsa.
0: Aşure rolü için.
1: Aşure değil, içeride bir nohut olsun en azından.
0: Farah Zeynep'in oynadığı Aşure filminin adı Faraşure.
1: Faraşure.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Keyfin yerine geldi mi yavrucuğum?
1: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu.
0: Beni
1: benden
0: al.
1: Beni benden alırsan seni sana bırakmam.
0: Dududum.
1: Nasıl güzel şarkıdır değil mi?
0: Çok. Girişi güzeldi. Giriş çok güzeldi hakikaten. Sevgili dinleyiciler, 7.49 ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek. Keyfiniz yerindedir diye umut ediyoruz efendim. Haberler var, yoğun bir gündem var. Evet. Haftayı kapatıyoruz çünkü.
1: Araya gireceğim haber okumadan önce sevgili. Dün bir paylaşım gördüm. Haber niteliğinde değil de böyle hani uydurma gibi hissettiğim paylaşımlar vardır ya. Hmm. Sana en iyi gelecek burçlar. Bakalım var. O tarz bir şey gördüm. Aldım. Neden aldım? Normalde programlarımızda böyle asla olmayan bilgilere asla yer vermeyiz. Fakat... Burada seninle alakalı bir şey gördüğüm
0: ya,
1: için...
0: O kadar inandırıcı değilsin ki abi. Hiç katılamıyorum sana yani.
1: Seninle alakalı bir şey gördüğüm için almak istedim.
0: Benle ilgili bir haber.
1: Hayır, senle
0: haberleri
1: ilgili...
0: Haberleri mi düştüm?
1: Haberin içinde seni yakaladım. Seni yakaladım.
0: Ha, beni yakaladın.
1: Yani seninle ilgili bir bilgi. Ha,
0: adım geçiyor mu haberde mi?
1: Adın geçmiyor.
0: Ha, aman
1: adın
0: oğlum geçmiyor. Korkutma beni ya. Ben korkarım böyle şeylerden
1: adın
0: ya.
1: Adın geçmiyor. Doğdu.
0: Elim ayağım titriyor. Şuraya
1: dur,
0: bak
1: sakin,
0: ya.
1: Sakin.
0: Ha, elim ayağım boşaldı ya.
1: Sakin. Daha bir şey yok. Daha bir yere düşmedik.
0: Şuraya bak, ellerim titriyor.
1: Yapma. Daha bir yere düşmedik. Daha bir yere. Görüntüler bende. Daha kimseye vermedim.
0: Ya hadi ver hadi söyle bakayım.
1: Şöyle başlık şu: doğduğun aya göre sana en iyi gelen şehir enerjisi diye bir başlık atmışlar.
0: Benim ne alakası var bu
1: haberin? Şimdi burada Temmuz'da Antalya yazıyor.
0: Ya.
1: O yüzden.

0: Au!
1: Tamam be.
0: Şu, bak. Şunu yapman gerekiyor. Dil hafif üst damakta, arada boşluk bak.
1: Tamam hadi oğlum hadi.
0: Tamam teyze. Okuyorum. Ocak ayında doğanlar. Müjde.
1: Evet her şey.
0: İstanbul ben. Ankara. Ocak ayında doğanlara gelen en iyi enerji şehirleri.
1: İstanbul Ankara iyi mi hissettiriyor?
0: İstanbul Ankara size iyi hissettirecekmiş. Ya da orada olanlar iyi hissedecek. Şubat doğumlular İzmir Çanakkale. Mart doğumlular Muğla Antalya. Nisan Eskişehir İzmir. Mayıs Bodrum Aydın. Haziran Rize Trabzon.
1: Ne dersin
0: ya? Vallahi billahi gelmişler. Temmuz
1: ya.
0: Antalya Mersin. Ağustos Muğla Bodrum. Eylül Çanakkale İzmir. Ekim Eskişehir Muğla. Kasım Ankara Nevşehir. Aralık Rize Çanakkale demişler. Sanki 8 tane şehrimiz var gibi.
1: Diğerleri ne oldu? Yozgat'ım nerede benim?
0: Sinop nerede mesela?
1: Sinop nerede?
0: Yok.
1: Ağrım nerede?
0: Yok hiçbir yer yazmamışlar. Bu kadar mı? Diğer iller ne oldu? Bana bunu yapan çıksın ya.
1: Yanlış bir haber geçiyorum.
0: Yanlış tabii tabii.
1: Rize Ardeşen'de üşüyoruz demiş efendim. Selam ederim.
0: Selam olsun.
1: Ardeşen'e selam ederim. Çok selam güzeldi. Olsun. Çok güzeldi. Canım Karadeniz çekti be.
0: Gelmiş.
1: Bana bak senin. Bir ayarlasana ekiple beraber bir Karadeniz turu yapalım.
0: Ekiple?
1: Hı hı. Bana onun da iyilesin. Kesin
0: Karadeniz
1: gelmek
0: turu dediğin bayağı uzun bir şey ya. Hani git bir günde gelebileceğin bir şeydi ki Karadeniz
1: hayır,
0: turu.
1: Hayır, onun cuma çıkacağız. Cumartesi pazar. Pazar akşam döneceğiz.
0: E tur değil o zaman. Bir yere gideceksin aslında. Bir iki yere.
1: Ya, komple Karadeniz'i gezemez. Gezemezsin yani. Artvin, Rize, Trabzon öyle değil. İki gün.
0: Belli bir noktaya.
1: Gideceğiz. Muhlamamızı yiyeceğiz. Geri döneceğiz.
0: Tamam. Okey.
1: Çok güzel olmaz mı?
0: Çok süper olur.
1: Çok eğleniriz.
0: Harika olur.
1: Harika olur. Uçağımıza biniyoruz.
0: İniyoruz.
1: İniyoruz. Geziyoruz. Cumartesi günü kalıyoruz.
0: Kalıyoruz.
1: Pazarda geziyoruz. Akşamına dönüyoruz.
0: Akşamına dönüyoruz.
1: Çok güzel yerler var, sizi götüreceğim.
0: Süper. Nereye? Rize'ye mi, Trabzon'a?
1: Valla her yer olur abi. Rize olur, Artvin olur.
0: Tamam.
1: Çamlı'ya bir şey olur. Ayder olur. Ayder'e de gidebiliriz.
0: Olur, yaylaya da çıkabiliriz.
1: Ayder'in yayla olduğunu sonradan öğrendim biliyor musun? Dernek zannediyordum. Ayder ya. Vallahi ilk duyduğumda Ayder'e gidelim dediler. Üniversiteyi kazandığımda. Ulan Ayder'e niye gidiyoruz diyorum ya. Ayder'e gitmiyor muyuz? Ayder'e gidelim. Haydi Ayder.
0: Bir de toplu halde gidildiği için dernek sanmış olabilirsin
1: ben
0: tabii.
1: Ben de korktum tabii abi. Herhangi bir derneğe üye olamam dedim. Ya. Üniversite öğrencisiyim ben falan.
0: Yapmayın abi.
1: Oğlum
0: de.
1: Yayla dedi oralar ya. Bir gittik. Nasıl yayla?
0: Yayla.
1: Yayla yani. Çok yayla. Güzel.
0: Öyle böyle. Yayla çok güzel bir şeydir ya.
1: Çok. Koş. Deli dana gibi koşarsın.
0: Hiçbir şey yok abi. Mis gibi hava. İlk başta uyutur muyutur derler ya böyle. Bir ya değişik tabii, yapar. Vurur bir, seni oksijeni vurur.
1: Böyle bir kafa şeyi geçirirsin.
0: Kafa travması.
1: Travma değil de onun adı.
0: Bulanıklaştırır. Evet, zihni bulanıklaştırır.
1: Çok güzel hissettirir ikinci üçüncü günde. Akşam mı uçağa bineceksiniz? Ben de gelebilir miyim? Arkadaşlar ekip çek dedik lütfen.
0: Lütfen.
1: Rica edeceğiz yani. Siz de gelin ama sıkılırsınız.
0: Yani herkese yer yok zaten.
1: Sena tamam sen de gel. Bakışlardan anladık. Gel sen de gel tamam gel.
0: Tamam.
1: Sen de gel. Abi babam Eskişehir'de oturuyor ve İzmirli ve Nisan'da doğdu. Az önce okuduğun haberle ilgili gelmiş.
0: Denk gelmiş mi o zaman? Denk
1: gelmiş,
0: geliyor demek ki.
1: Gelmiş.
0: Evet.
1: Peki geçtim.
0: Buyurun.
1: Geçtim. Başka ne varmış efendim? Şöyle bir tarıyorum, haberleri tarıyorum. Bunu nasıl okuyacağız ya? Yok bunu oku. Sena bunu niye attın?
0: Hangisi?
1: İstanbul'da bir vatandaş binanın girişine tuvaletini yapan kuryeye
0: pisliğini
1: temizletti.
0: Evet, yakalamış.
1: Yakalamış.
0: Yakalamış.
1: Tamam geçiyorum bunu. Konuşmaları da yazmışlar
0: yaz,
1: buraya.
0: Onlardan birkaç tane okusana.
1: Yok. Neyi ne okuyacağım dedirme be. Geçiyorum evet.
0: Kardeşim derhal temizler misin? Ya, diyor.
1: sevgili dinleyiciler aday sürücüler için bunu okuduk. Bunu okumuştuk geçenlerde. Böyle bir haber okuduk. Bunu geçiyorum. Efendime söyleyeyim. Başka ne varmış? Sena kafayı sallıyor. Hayır okumadın diyor da. Senacığım buna benzer bir şey okuduk ya. Aday süreciler için alkol sınırı falan. Demedik mi hocam yanlış mı hatırlıyorum?
0: Tabii doğru. Biz değil kendimiz mi? Konuşmuştuk. Kendimiz konuştuk. Daha yeni konuştuk.
1: Kendimiz radyoda konuşmadık mı?
0: He radyoda konuştuk. Tamam. 0-20 dedik.
1: Ama kızımız promil kafayı salladı hayır.
0: Haber olarak atmamış olabilir. Biz kendi aramızda muhabbet ediyorduk ya öyle bir şeyler çıkıyor böyle. Oradan.
1: Tamam ben hatalıyım ya. Tamam ben hatalıyım abi. Ben bir şey demiyorum.
0: Konuşuldu mu? Konuşuldu.
1: Tamam abi tamam.
0: Konuşuldu yani. Tamam, bunlar konuşuldu.
1: Peki, tamam peki. Türkiye'de trafikte meydana gelen asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51.6 azalma var.
0: Güzel. Güzel azalma sevgili Yıldırım. Gittikçe de azalacaktır. İstanbul'da birçok yere de yeni şeyler koyuluyormuş. EDS'ler 123 noktasına. Bunlar da oldukça çünkü birçok kişi uymamaya devam ediyor hala. %50 bir azalma var ama.
1: Fazla uyan da var.
0: Evet, bayağı uyan
1: var. Biz olmuş. Şunu bir daha bir söyleyelim ya. Allah rızası için ne olur? Şu yollardaki gereksiz hız düşürme tabelaları var ya. Mesela 120 ile gidiyorsun, bir yanda 40 diyor mesela. Oğlum ben 40'a bir yanda nasıl düşeyim ya?
0: İmkanı yok ya. 90, 70, 50 hemen orada radar duruyor.
1: Ya olmaz öyle ama bak.
0: Olmaz. Hani bunlar bir sürü tabela değiştirildi. Binlerce tabela değiştirildi. Okuduk burada yeni düzenleme geldi. Ama kalanlar var hala.
1: Var var.
0: Kalanlar
1: yakın
0: var.
1: Yakın zamanda şu uzun yolculuk yaptık. Orada gördük var. Ki hala var.
0: Anında böyle bir anda düşüyor hız.
1: Allah rızası için şunu düzeltelim ya, ne olur ya.
0: Kaldıralım.
1: İzmir Bozdağ Yaylası'ndan selamlar. Yasin Kaşıkçıoğlu Bozdağ Yaylası'ndan dinleyicimiz dinliyor.
0: Yasin günaydın.
1: Vay be, nerede acaba bu Bozdağ Yaylası? Bakayım hemen. Bozdağ Yaylası. Google'ladım. Evet, açtı.
0: Güzel mi?
1: İzmir'deymiş. Evet hakikaten.
0: İzmir. İnanmamış mıydın dinleyicimize?
1: Ulan iki dağın arasında böyle sanki Karadeniz yaylası gibi ne güzel görünüyor. Hiç İzmir demezsin.
0: Ada parsel var, bakayım kaç para ediyor.
1: Çok güzel bir yer. Peki. Efendim.
0: Dün Şanlıurfa'da bir haber vardı, gördün mü onu?
1: Neymiş?
0: Şanlıurfa'da bir grup şahıs jandarma kılığında araç çevirerek 2 milyon TL ve 12 kilo altın gasp etmiş.
1: Ya bu filmlerde olur be kardeşim.
0: Yapmışlar abi.
1: Bayağı.
0: Çocuklar özenmiş galiba filmlere.
1: Yakalanmışlar.
0: Muhtemelen yakalanmışlardır. Kaçamazlar hiçbir yere.
1: Nereye kaçacak canım? Rize Fındıklı'ya gelin, çok güzel diyor. Sizi ağırlayalım burada demiş Fındıklı'da.

0: levhası neden yok?
1: Nasıl yok?
0: Anlamadım ki.
1: Her yerde var ya hız levhaları.
0: Var var, birçok noktada var ya.
1: Olmayan yerlerde de zaten belli kilometrelerde gidebiliyorsunuz.
0: Radyocu dinleyiciye inanmıyor, dinleyici radyocuya inanmıyor. Ne güzel bir ilişkiniz var.
1: Kimse.
0: Ceza oranlarını isyan edenlere mana veremiyorum. Nasıl da kısa sürede sonuç alınmış. Herkesin anladığı dilden konuşmak gerekiyor demek ki diyor Gökhan. Bravo. Biz bunu hep savunduğumuz,
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, yani biz cezayı savunmuyoruz ama bundan anlıyoruz biz maalesef. O yüzden savunuyoruz.
0: Cezalar artırılsın. Yani
1: cezalar arttırıldıkça bunlar düştü. Niye düştü? Kendi kendine düşmedi ki.
0: Ondan düştü.
1: Eğitimle mi düştü yani? Hayır, cezayla düştü.
0: Cezayla düştü yani.
1: Ver cezayı.
0: Araya gidiyoruz saat başına. Alem FM Haber Merkezi'ne. Sonra geri geleceğiz. Şovu sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'a gelince bir eli böğründe yedireyim size diyor.
1: Yiyeceğiz artık, eli böğründe yiyeceğiz. Ne bulduysak yiyeceğiz. Maraş bizim için bir yemek deneyimi, gastronomi macerası sevgili Yıldırım, biliyorsunuz.
0: Eli böğründe neydi ya, dur ona bakacağım şimdi.
1: Bir fotoğrafına bak bakayım, yemiş de olabiliriz ya geçen geldiğimizde.
0: He, yedik tamam. Yedik mi? Biz bunu yemedik.
1: Yemedik mi?
0: Yok, yemedik. Yok, yedik. Yedik, yedik, yedik, yedik, yedik, yedik, yedik, yedik.
1: Yok ya, bunu yedik.
0: Yedik, yedik, bunu yedik, bunu yedik.
1: Bunu yedik. Şu siyah tavadakini görünce anladım.
0: Eli böğründe, hakikaten ya. Bu, şimdi eli böğründe muhtemelen adı şuradan geliyor. Yedikten sonra, anam bu ne? Elini böyle böğrüne atarak, bravo. Anam.
1: Yandım anam.
0: Anam, anam, bu nasıl yemek? Eli böğründe o. Oh.
1: Kendine vura vura.
0: Çok güzel görünüyor be. Şu an herkes bir Google'lasın da bir görsün.
1: Görsün o tepsiyi böyle.
0: Tadı da o bir o kadar güzel.
1: Onu süreceksin böyle fırına, odun fırınına.
0: Anam anam. Alem FM Haber Merkezi sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, sürecin ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve bölgenin yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine bırakılacağını söyledi. Trump'ın açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Anlaşmanın İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu belirtildi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın ve Balıkesir'de alevlere müdahale sürerken Muğla, Antalya ve Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantajla suçlanıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan Necdet Kuy ifadesinde Haluk Levent'in manipülasyonlarıyla kendisine borç vermek zorunda kaldığını söyledi. Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Mecliste kabul edilen af düzenlemesiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçi yaşamını yitirdi. İstanbul'da plakasız motosiklet kullanan bir saldırganın açtığı ateşte bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yakalanan şüphelinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Siyah beyazlılar playoff turuna yükselmek için Radek Kralov'la mücadele edecek. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın revanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup oldu.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar. Expert.

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: yol şarkılarını sundu. Vay be, ikinci blok nasıl aktı gitti anlamadık. 8'i 8 dakika geçer, yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Yani gün geçmiyor ki baba oluyorum haberleri bitmesin.
1: Yine geldi.
0: Evet, Kemal Öztekin Bey diyor ki be kızım oluyor diyor gençler diyor. O kadar yazmış ama o kızım kadar oluyor gençler yazmış.
1: Zaman falan yoksa galiba sevgili Yıldırım.
0: Yok, yine haberi yine almış olabilir, hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Güzel haber alan varsa aramızda başka yazsın. Yani hayatımda şöyle de güzel bir şey oluyor.
1: Hep kötü şeyler olmaz.
0: Önce Sena'ya sor. Sena'cığım güzel bir haber var mı hayatından? Yok, teşekkür ediyoruz. Hocam sizde var mı?
1: Yarın Maraş'a gidiyoruz.
0: Yarın Maraş'a gidiyoruz. Evet. 1 Ağustos'ta Maraş'ta yayınımız var.
1: Evet.
0: Alayınızı bekliyoruz efendim.
1: Şu güzellik bu hayatımdaki sevgili.
0: Var mı hayatınızda güzel bir haber? Güzel bir haber. Şu oldu. Sena hala düşünüyor.
1: Ne olmuş olabilir ya? İlla
0: yok
1: bir şey vardır
0: kız,
1: ya.
0: Yok mu, bir şey yok mu ya?
1: Allah Allah.
2: Sağlıklıyım sadece, bu kadar.
0: Bu arada evet. Sena bugün üstüne halı giymiş. Halıdan yeleği var kızımızın. O halı şeyi mi? Ne o?
1: Perde deseni.
0: Perde de benziyor. Halıya da benziyor.
1: Perde deseni.
0: Çok da yakışıyor.
2: Bir arkadaşımın annesi yapmış. Teşekkür ederim.
1: Hmm. El yapımı mı?
2: Evet, el yapımı.
1: Oo, güzel. Oo. El yapımı güzel. Güzel. Güzel.
0: Handmade. Değil mi?
1: Handmade.
0: Anne oluyorum mesela, bak. Gelmiş. Anne oluyorum. Güzel haber. İsmi yazmıyor ama bir hanımefendidir. Muhtemelen.
1: Bugün maaş yatıyor diyenler var.
0: Oo, güzel haber, güzel haber.
1: 2 ay sonra ben de erkek babası oluyorum diyenler var sevgili Yıldırım.
0: Bugün de sizi dinleyebiliyorum mesela, bu güzel canımsınız.
1: Güzel yarın haber, maaş. Yarın izne çıkıyorum, tatile gidiyorum, siz çalışın demiş.
0: Kart borcumun asgarisini ödeyebiliyorum.
1: Güzel haber. Müdür oldum diyor. Müdür oldum.
0: Müdür mü?
1: Müdür oldum.
0: Müdür.
1: Müdür.
0: Bugün müdürümüz Hülya Çakır'ın doğum günü diyor. Alın size güzel haber diyor.
1: Hadi bakalım, Hülya Hanım doğum gününüz kutlu olsun.
0: Kutladık.
1: 19 senedir çalıştığım yerde kadroya geçiyorum diyor Mustafa Bey.
0: Hayırlı olsun inşallah. Gençler güzel haber vereyim ben size demiş. 20 kilo verdim diyor 2 ayda diyor.
1: İnanılmaz. Vay. 20 kilo. Çok güzel ya, nasıl yaptınız o işi?
0: Güzel haber, bugün son çalışma günüm. Ne oldu? Emekli mi?
1: Bitti mi? Ne oldu? Hayat bitti mi?
0: Hasta halimle sizi dinliyorum diyor, güzel haber.
1: Maaşa zam aldım. Herkes maaşa zam almış ya. Nedir bu maaşa zam geldi?
0: Hayırdır?
1: Maaşa... Ne oluyor abi?
0: Aa, bir dakika.
1: Ara zam mı?
0: Temmuz'da ara zam yapan şirketler var.
1: Aa.
0: Tabii, o işte onu söylüyor. Tabii. Sena hala mı düşünüyor diyor. Hiç güzel haberi yok mu diyor. Senacığım hala mı yok?
1: Bakıyor şu an. Yapay zekaya soruyor, bana güzel haber ver.
0: 20 günlük izne çıkıyorum. Al sana güzel haber diyor efendim.
1: Harika haber. 2 hafta sonra eşimle Japonya'ya gidiyoruz. Al güzel haberi diyor.
0: Vay.
1: İstifa etmiş son çalışma günüm diyen dinleyicimiz Mihriban Hanım.
0: Güzel haber mi oluyor bu? İşte,
1: herhalde onun için güzel haber. Kurtuldum diye bakıyor.
0: Ayrılmak istiyorsa tabii. Kurtuldum çok normal diye bakıyor. Yani. Ayağımı sakatladım ama akşam tatil için yola çıkacağız, güzel haber. Diyor.
1: Sakat da tatil şimdi. İnşallah geçici bir şeydir, böyle 1-2 günlük. Sağ bir burkulma gibidir.
0: Dur bakayım. Dün arabanın depoyu doldurabildim. Güzel haber.
1: Çok güzel.
0: Kredi kartımı kapattım, borcum yok. Güzel haberler var.
1: Ama istifa edenler ne konuda? Çok var ya.

0: Büşra Erşahin, her sabah anneannesini bırakırken ağlayan kızım bu sabah güle oynaya anneannesine gitti diyor. Benim için de en güzel haber budur diyor.
1: Alıştı herhalde.
0: Alışmış. Maşallah.
1: İşe yetiştim, al sana güzel haber.
0: Patronun için güzel haber.
1: Güzel haber.
0: Ormana yürüyüşe gidiyorum. Evet, güzel haberler var efendim. Güzel haberler var maşallah.
1: Tüm ebelerimize de selam olsun bu şarkıyı da özelinde sevgili.
0: Niye yıldırım. Ebelere selam oluyor onu anlamadım ben.
1: İçeride söylüyor Berkay ya.
0: Ne diyor ki?
1: Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Eben baktıkça allanıyor.
0: Yok o öyle değil.
1: İnadına inat.
0: Ebe anlamında değil o. Ben anlamında yani ben baktıkça.
1: Ben demiyor mu?
0: Ben anlamında. Hani, ben anlamında.
1: Düşünüyormuş E'si.
0: Hı, düşünüyorum E'si.
1: Ben deyince.
0: Ben baktıkça. Öyle mi diyor acaba ya? Belki de öyle diyordur bilmiyorum.
1: Belki de seviyordur abi. İnsanlar bazı ebelerini tanır bilir. Köydedir bir
0: şey. Siz ebenizi tanıyor musunuz?
1: Ben ebemi görmedim.
0: Hiç mi görmediniz?
1: Yok görmedim.
0: Ben gördüm biliyor musun?
1: Daha ebemi görmedim.
0: Kaynanamı ameliyat ettiriyorum. Alın size güzel haber diyor çocuklar.
1: Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun. Hanımın maaşı yattı beyler diyor.
0: Hanımın maaşı yattı.
1: Hanımın maaşı yattıysa benimki de yatmış sayılır herhalde.
0: 10 saat sonra mesaim bitiyor. Benim için de güzel haber bu demiş.
1: Bir şey
0: efendim.
1: Kalmamış ya. Başladıysa bitti.
0: İnadına ballanıyor ne demek demiş. Şarkıda geçiyor diyor.
1: İnadına ballanıyor demiyor, bağlanıyor diyor.
0: Bağlanıyor diyor.
1: Tabii.
0: Bağlanıyor.
1: Orada ebeden İnadına bahsettiği bağlanıyor. İçin ebe bağlar biliyorsun.
0: Şu an tatile gidiyorum ve siz dinliyorum. Ama yol 8 saat ve sadece 7 ile 9 arası eğleneceğim. Bu arada asgari ücret ne demek? Ben de bilmiyorum. 11 yaşındayım Kerem.
1: Ha Kerem yazmış.
0: Kerem yazmış.
1: Kerem iyi yolculuklar, tatile gidiyor Kerem.
0: İyi yolculuklar da 7-9 arası ne yapacağını söyleyelim.
1: 7-9 arası
0: yapalım. Pardon 7-9 arası eğlenecek sonra kalanında ne yapacağını söyleyelim. Tabletten devam Kerem'cim. Tabletten yapıştıracaksın
1: devam,
0: ya.
1: Devam ya aileye huzur vereceksin konuşmadan etmeden. Olmadı baba tarafından şey podcast açılacak.
0: Kerem tableti bırak babacığım. Kerem.
1: Biraz yola bakalım hadi anneciğim. Biraz yola bakalım.
0: Hadi biraz yol izleyelim.
1: Bakalım etrafta neler var.
0: Ya baba izlemeyeceğim yolu ya.
1: Olur mu oğlum bak geçtiğin yerleri biraz fark et ya.
0: Ya baba valla tabletimi ver artık ya yeter ya tatille verecektiniz baba ya.
1: Ya bak.
0: Vallahi, ya anne babama sorarsın tabletimi versin ya.
1: Vallahi camdan atarım bu tableti ya.
0: Vallahi ya baba camdan ya.
1: Atarım. Yeter ya bir bak nereye gidiyoruz ya bir gittiğimiz yeri görüyorsun bir eve geliyoruz orada yollarda neler oluyor bak şu bak.
0: Baba ben acıktım ya.
1: Şurayı görüyor musun şu sağ taraftaki tarlayı?
0: Görüyorum.
1: Eskiden bizim de orası dedenlerden kalma sattık orayı. Sattık orayı.
0: Tabletimi verdi.
1: Ayten bu çocuk olmadı ya.
0: Tabletimi istiyorum.
1: Yok tablet yok yok internet yok oğlum neye bakacaksın tablette?
0: İnterneti kapattın çünkü.
1: Kapatacağım tabii ki. Bitirdin internetimi 4 saattir yolda. Kişisel erişimim bitti. Zedelendi kişisel erişim noktam. Faturayı sen mi ödeyeceksin babacığım?
0: Babacığım.
1: Babacığım sen mi ödeyeceksin? Hafif, biraz yükseldik ya.
0: Tabii.
1: Babacığım faturayı sen mi ödeyeceksin?
0: Gönlünü edelim. Biraz olsa kafa açın uzman Kahramanmaraş'a geliyor. Alsana güzel haber. Demiş hatırlatmış olalım. Yarın inşallah Kahramanmaraş'tayız. Bir yaşın... bir aydır görmediğim kızımla kavuşacağız diyor. Güzel haber budur.
1: Aa ne kadar güzel. Bir ay uzun bir süre. Uzun bir süre. Gerçekten tam da az önce yaptığınız gibiyiz diyor. Evde, yolda, her yerde.
0: Neymiş?
1: Baba tabletimi ver. Anne tabletimi ver. Oğlum etrafa bak biraz.
0: Günaydın. Hiç Hakan Altun çalmadığınızı fark ettim demiş Gökhan Bey.
1: Lütfen.
0: Bu bize hakarettir ya.
1: Hiç çalmıyorsunuz diyemezsiniz. Az çalıyor olabiliriz. Daha
0: az çalıyor olabiliriz doğru.
1: Ama Hakan Altun hiç çalmıyor değiliz. Hakan Altun'u severiz. Hakan Altun'un sahnesi falan güzel insandır. Kendisi de güzel insan. Sesi falan çok iyi değil mi Hakan Altun'un?
0: Çok çok. Çok güzeldir sesi.
1: Onu Ata Demirel çok güzel yapıyor
2: biraz,
1: Hakan.
2: Biraz da sesi böyledir.
1: Değişik.
2: Biraz böyledir sesi.
1: Hakan'cığım ne yapıyorsun?
2: İyi ne yapayım aynı kardeşim.
0: Al sana Hakan Altun.
1: Ha, gelsin.
0: Seversin.
1: Hastasıyız.
0: Sanatçımız seslendiriyor. Gül Belalı'dır.

0: Kafa açan uzman. Yapıştır.
1: Abi geldin abi.
2: Hoş geldin aramıza.

0: Ama size Hakan Altun efendim çalmıyor diyemezsiniz
1: buyurun,
0: ya.
1: Buyurun.
0: Ema Sigorta'dan ferdi kaza sigortası kazandım. Alın size güzel haber diyor.
2: Ya,
0: ne kadar mutlu olduk. Güle güle kullanınız efendim. Kayınpeder geçen dünya gözüyle şu malı bölün. Kardeşler birbirine girmesin demiş. Hafta sonu babacığımın yanındayım. Hayırlı olsun.
1: Babacığım.
0: Çibili babacığım.

0: O Hakan Altun çalmıyorsunuz diyen Yasin Bey yazmış.
1: Ne diyor Yasin Bey?
0: Gençler bu kadar hızlı aksiyon alıyorsanız tişört de gönderin diyor. Teşekkür ederim çaldığınız için diye de eklemiş.
1: Sağ ol, sağ ol Yasin.
0: Yasin Beyciğim rica ederim.
1: İşimize efendim. Gelen yerde aksiyonu hızlı alırız.
0: Aynen öyle.
1: Deret deret deret.
0: Bugün 7 yaşında kızım ilk defa karne alacak, gururluyum. Alın size güzel. Ne karnesi ya?
1: Ne karnesi bugün ya?
0: Allah Allah ya.
1: 31 Temmuz'da.
0: Aa, yurt dışından yazmış. Artı 49 koduyla.
1: He, Almanya'dan yazıyor. Almanya'da ya. Okul mu var ya 31 Temmuz'da?
0: Ne bileyim öyle ya.
1: Allah şöyle. Enteresan.
0: Köye ev yaptırdım. Alın size güzel haber diyor.
1: Aa bak, en güzel, günün en güzel haberi.
0: Ali Baş yazmış.
1: Vallahi köye ev yaptırmak. Hayalleri, herkesin hayallerini gerçekleştiren insanlardan biri işte Ali.
0: Çağatay demiş ki az önce Ferdi kaza sigortasını güle güle kullanın mı dediniz? Evet.
1: Aslında çok güzel bir hediye ama kullanmak inşallah nasip olmasın ya.
0: Abi güle güle bak şöyle düşün.
1: Güle güle.
0: Şöyle düşün bak şöyle güle güle.
1: Aa ben... kaza yaptım ama.
0: Hayır öyle. Öyle
1: ama,
0: değil.
1: Ama Rina.
0: Programdan kazandım. Öyle değil.
1: Ay ayağım kırıldı. Olsun be, Ferdi kazan var.
0: Öyle değil. Şöyle bak. Kötü bir olay yaşamışsın.
1: Tamam başarılı.
0: Çözümü de yok.
1: Ferdi kişisel
0: yurt dışındasın. Ya bir sürü olay üst üste gelmiş.
1: Evet. Böyle düşün. Olabilir.
0: Ama bu değil. Kaza sigortan olduğu için hızlı çözülmüş.
1: Hızlı çözülmüş ve
0: ülkenin sigorta... güle güle dönmüşsün.
1: Falan. Güzel güzel. Yurt dışı seyahat sigortaları da bunun için çok önemli.
0: Tabii
1: işte,
0: güle güle dediğim o yani.
1: Evet evet.
0: Hani
1: evet.
0: İyi ki ayağınız kırıldı anlamında değil. Onu kastetmiş olabilir miyim efendim? Evet. Peki.
1: Az önce bir miras şey yazmıştı ya, bölüştürün beyler artık diye dinleyicimiz hani
0: evet,
1: babacığım çağırıyor dedi kayıp ederine. Onunla ilgili bir tesadüfen bir haber geldi önüme sevgili Yıldırım. Yine bir miras. Ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Yargıtay ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılığında yapılan tapu devriyle ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı. Nedir bu şimdi?
0: Bir dakika, ölünceye kadar beni bakarsan bu tapuyu senin üzerine yapıyorum.
1: Heh, şimdi eşi öldükten sonra bir dede torununa diyor ki bana ömür boyu bakarsan bütün arsaların tapularını sana devredeceğim. Bunda da noterli motelli şeyi yapıyorlar. Dede devir şeyini yapıyor. Hı. Ama sözleşme şartı var tabii ki.
0: Tamam.
1: Dede daha sonra torununun bakım yükünlüğünü yerine getirmediğini, hastalığında ona yardım etmediğini, hatta bayramlarda el öpmeye bile gelmediğini söyleyerek başvuruyor. Mahkemeye diyor ki ya diyor ben diyor bu tapu devrini diyor sonlandırmak istiyorum diyor.
0: Hı.
1: Yerel mahkeme ve ardından da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu dedeyi haklı buluyorlar.
0: Ne diyorsun ya?
1: Sahip çıkalım dedeye. Mumdan çıkmış yangın.
0: Öyle üstüme aldım. Artık bitti
1: ha,
0: yok.
1: Bitti yok. Çünkü sözleşmeyi yapmış dede kardeşim. Yani dedene de bak yani hayatı sağlıkta sağlıkta bir şeydi.
0: Bir zahmet.
1: Dolayısıyla tapu devri iptali söz konusu olmuş. Dede verdiklerini geri almış. Hayattayken yaşaması güzel olmuş. Görmüş, güzel olmuş. Artık başka bir yere verir, bırakır.
0: Rize Ardeşen'e gelirseniz 12 yaşında kızım Serdar gelmesin onu döverim dedi. Yazdıklarımı okumuyor diyor.
1: Döverim.
0: 12 yaşında ama. Madem Hakan Altun çaldınız demiş Cüneyt Bey.
1: Evet.
0: Benim de isteğim çanın ulan diyor. Ulan yazmış. Ünlem var bir de.
1: Ünlem. Ne istiyor?
0: Ebru Gündeş fırtınalar gelir mi diyor.
1: Ulan dediyse gelir.
0: Korktuk.
1: Ciddi çünkü.
0: Varsa Ebru Gündeş fırtınalar. Evet bakayım.
1: Ula deseydi çalmazdık bak ula. Var mı? Geliyordur.
0: Olma mı?
1: Varmış be.
0: Olma mı?

Kısa bir ara, ara dönüşünde show devam eder. Kusura bakmayın, süremiz yetmedi efendim. Hadi bir ara, sonra buradayız, geliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Abileri İbrahim kahvaltı yapmıyor bu sabah. Kızar mısınız demiş efendim.
1: Aa,
0: bakayım İbrahim'in fotoğrafı da gelmiş.
1: İbrahim kaç yaşında?
0: Kahvaltı yapıyor.
1: Okula mı gidiyor?
0: Yani taş çatlısı 10-12 yaşındaydı.
1: Ha, İbrahim 12 yaşında.
0: Kocaman çocuk.
1: İbrahim kocaman çocuk abi. Bu saatten sonra İbrahim senin söylediğini dinlemiyorsa babası bizim söylediğimizi asla dinlemez.
0: Değil hani, mi?
1: Sabah canı istemiyor olabilir. Belki yol okulda bir tost yiyecek belki de. Belki tost yiyecek girişte.
0: Ona bir birey gibi davranın.
1: Yanına koyun.
0: Çocuğun üstüne gitmeyin.
1: Verin elini 10 lira okulda gönlünce yesin.
0: Kendi 10 lirayla mı? 10 ne yiyecek oğlum 10 lirayla?
1: O, kaç para ki? Bir tost ne kadar?
0: Bize ekmek alır.
1: Bizim kantinde öyle ilkokulda.
0: Senin oğlunun okulunda mı?
1: Yok benim ilkokuldaki.
0: 40 yıl önce.
1: 40 yıl önce.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sana kıyamam.
1: Teşekkürler, teşekkürler. 8.35 show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'ya da teşekkür ederiz katkılarından dolayı.
2: Nazilli günaydın, aydın Nazilli.
1: Nazilli Uğur Derin Dondurucu fabrikasına gidip Ahmet Bey'e selamınızı iletmek istiyorum ama aydın merkezden yarım saat bir sticker gönderin, teşvik olsun diye efendim. Sticker gönderseniz olur.
2: Prim istiyor, teşvik prim istiyor.
1: Evet efendim. Verelim olur. Mi? Verelim.
2: Verelim, verelim.
1: Verdik efendim. Deniz Büyük sabitledim
2: Selacığım. Deniz Büyük, Deniz Büyük. Fabrikanın girişindeki güvenlik görevlilerine soracağız. Deniz Büyük diye bir arkadaşımız geldi mi?
1: Geldiyse...
2: Eğer gelmediyse sticker'ı geri yolla kardeş.
1: Oğlum öyle yapmayalım. Gün içinde arayalım güvenliği. Tamam derse gönderelim.
2: Ha gönderelim.
1: İki iş olmasın
2: tamam,
1: ya.
2: Tamam olur. Anladın o mı? Da olur. Ben diğerinde bir heyecan olsun istedim sevgili Yıldırım. Adrenalin.
1: Siz diyor iyice yaşandınız diyor. Önceden dinleyici sizden şarkı istediğinde babanızın radyosu mu? Öyle kafanıza göre şarkı çalamayız diyordunuz.
2: Doğru, doğru.
1: Şimdi lak diye çalıyorsunuz demiş.
2: Bizim de duygusallaştık sevgili Yıldırım. Yaşlandıkça.
1: Yaşlandıkça.
2: O gelir
1: o zaman ya. Yeni etiketi veriyorum.
2: Yaşlandıkça.
1: Yaşlandıkça. Yaşlandıkça. Buyurun Sayın Hocam.
2: Yaşlandıkça nefes nefese kalıyorum.
1: Nerede? Nasıl?
2: Her yerde.
1: Koşarak.
2: Her yerde. Merdiven çıkarken. Mesela
1: yaşlandıkça.
2: İnerken çıkarken ikisi de birlikte.
1: İnerken değilim.
2: İnerken de.
1: İnerken değilim.
2: Bak bir yokuşa çıkmak mı zor, inmek mi zor?
1: Abi çıkmak daha zor.
2: İnmek daha zor yokuşu.
1: Allah Allah.
2: Normal yürüyerek yokuş inmek...
1: Ayak kaslarına sorun olabilir mi?
2: Yok belki. İnmek daha zordur abi. Çünkü düşmemek üzerine de kendini korumak zorundasın.
1: Ne alakası
2: çıkarken
1: var?
2: Çıkarken düşmemek gibi bir sorunun söz konusu değil. İnerken yokuş aşağı iniyorsun ya.
1: Vücudu geriye at.
2: Vücudu geriye at. Dizleri hafiften kırman gerekiyor. Yani bir şeyler gerekiyor inmek için.
1: Hiç aynı fikirde değiliz.
2: Kesinlikle öyle.
1: Değil, bence öyle değil.
2: Soralım.
1: Neyi soralım?
2: Soralım abi. İner yokuşu inmek mi zor, çıkmak mı zor?
1: Abi niye başkasının onayına sunuyoruz
2: abi, lütfen.
1: Bunu? Lütfen. Öyle değildir.
2: Bu bir kamuoyu yoklama. Kapatamam lütfen.
3: İnmek zor bu arada. Parmak uçlarına böyle bence tutarsın kendini.
2: Zor. İnmek zor inmek.
1: Abi aşağı sal kendini gitsin ya. Neyi inmek zor ya?
2: Ne bu
1: sal
2: boşa
1: ya.
2: Bu, araba mıyız biz? Boşa alacağız.
1: Fizik kurallarına göre. Fizik kurallarına
2: salarsan
1: göre.
2: Salarsan koşa koşa böyle böyle gidersin. Yaldır yaldır.
1: Bak fizik kurallarına göre inmek daha kolay. Çünkü... Orada şimdi vektör diye düşün onu. Vektörler olarak.
2: Tamam,
1: aşağı evet. Doğru vektör çiz bir tane.
2: Tamam çizdim.
1: Ağırlık ne yaptı? Öne verdi.
2: Tamam verdi.
1: Ağırlık öne verince ne oldu?
2: O öne hızlandırdı. Birazcık şey yapman ama derdimiz hız mı?
1: Hız tabii hız.
2: Değil hız değil derdimiz hız.
1: Derdimiz hız değil. Derdimiz hocam, enerji hocam, harcamamak.
2: Enerjiyi daha az harcamak. İşte bu. Evet hız değil.
1: Evet.
2: Hızsa tabii ki. Hızsa.
1: Yani neymiş?
2: Yani buyurun çıkmak mı zor inmek mi?
1: İnmek.
2: İnmek.
3: Oradaki zorluk zaten düşme tehlikesi.
1: Hiç,
3: düşme
1: çok,
3: korkusu.
1: Çok saçmalıyorsunuz şu anda. Biraz fizik bilseniz şu an bu muhabbeti yapmazdık biliyor musunuz?
3: Pardon.
2: Beyler en zoru ne biliyor musun? Yokuşta durmak diyor.
1: Yaşlandıkça çok sinirli birine dönüştüm demiş efendim. Valla günaydın yayınlar. Oğlum için sticker göndermişiz. Efendim öyle bir bağış, böyle... bağış kuru şeyi gibi değil ya, de
2: şu
1: yani.
2: Şu mesaj o değil. Şu mesaj
1: bu,
2: o değil.
1: Bu o değil. Bu o değil.
2: Mesela Ferhat az önce ne dedi? Az önce dinleyicimiz ne dedi? Eğer gönderirseniz bana bir teşvik olursa Aydın Nazilli'deki fabrikaya gider selam gönder. Yani bir şey var. Bir şey oluşuyor ortada.
1: Evet. Mete Bey yaşlandıkça koltuk kenarlarında... He,
2: uyuklama mı?
1: Anlamsız esneyerek uyuyor. Ben de koltuk kenarları deyince koltuk altı ile ilgili bir şey... Hani kararma oldu.
2: Renk değiştirmeye başladık.
1: Ben öyle zannettim ya yani, kusura bakma. Koltuk kenarlarında kararma yaptım. Çok pardon ya.
2: Beyazlatıcı rulonlarımız.
1: Yaşlandıkça prostat olduğumu düşünüyorum.
2: Düşün.
1: Olabilir bir tedavi
2: olalım. Bir kontrol ettirelim. Bir kontrol evet. Ettirelim.
1: Siz bir eşya yüküyle balığa gitseniz... Dönüşte çıkmanın ne olduğunu anlarsınız demiş Aran Bey.
2: Tabii
1: bu
2: yani
1: size kapak olsun.
2: Ya yüklü yani başka abi. Bu şimdi şey gibi şimdi fabrika koşullarında araçların ortalama litresi 4.6 yakıyor diyor ya. Hayatında yaklaşamıyorsun. Aa onun gibi bir şey oldu bu.
1: Yaşlandıkça kaz ayakları ile burnumuz düşüyor demiş efendim.
2: Evet evet doğru. Evet,
1: normal bir süreç.
2: Gürültüye tahammülüm benim çok azaldı diyor yaşlandıkça diyor. Etraftaki gürültüye tahammülüm azaldı.
1: Böyle oluyoruz ya. Yüksek sesli müzik dinleyemiyoruz, gürültüye tahammül azalıyor.
2: Daha sakinlik istiyor insan evet. Değil mi?
1: Kavga gördün mü artık bulaşmıyorsun, bırak yesinler birbirlerini diyorsun.
2: Allah'ından bulsunlar diye.
1: Yaşlandıkça duyarsızlaştı bazı bölgelerim diyor. Yani şey işte.
2: Kas, kalbi.
1: Kalp mesela.
2: Kalpte duyar.
1: Ya da vücutta hissizlik oluşur.
2: Oluş. Allah Allah öyle mi? Hissizlik olur.
1: Bende var mi? Mesela. Ben
2: nerede var ya hissizlik?
1: Diz kapağı, sol diz kapağımı sağa.
2: Allah Allah. İç bölge.
1: İç bölgeye doğru. Böyle bir hissizleşme.
2: Çapraz bağlarla ilgili problem olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Belki aklıma
1: yaşlılıkla ilgili değil de. Yaşlandıkça yaşlanıyorum.
2: Yaşlandıkça hiçbir şeye şaşırmamaya başladım diyor. Her şey normal geliyor.
1: Arkadaşlarım azaldı lan benim diyor yaşlandıkça. Ölüyorlar mı diye mi söylüyor?
2: Yok şey bir safe mode oluşturmuştur kendini artık sevgili yıldırım. Yani
1: acaba dedim hani.
2: Gerekli gereksiz insan azalmıyordur aslında. Daha doğru yoldasındır.
1: Ayıkladı.
2: Ayıklanmıştır. Ayıkladı. Ayıklanmıştır. Azalmamıştır. Ayıklanmıştır. Yaşlandıkça kulaktaki kıllar.
1: Toprak çekiyor.
2: Çeker.
1: Babama benziyorum Samet mesela yaşlandıkça.
2: Onda uykum gelmeye başlıyor. Şimdi, yaşlandıkça uykusu gelir mi insanın? Gelmez aslında değil mi? Duyduklarımızı geç yatarsın erken kalkarsın falan. Yok ama ya, gün içerisinde uyuklamalar çok oluyor orada.
1: Yaş ilerledikçe uyku geliyor ya.
2: Gün içi uyuklamalar erken çok olabiliyor. Uyku. Bir kendini bulduğun köşede bıraktığın köşede yatıyorsun.
1: Yaşlandıkça muhafazakarlaştım.
2: Herkesin her şeyine laf etmeye başladı değil mi? Böyle etek mi olur? Böyle kıyafet mi olur? Böyle araba mı park edilir?
1: Hiç ahlak kalmadı sizde.
2: Sadece şeye karşı değil, her şeye karşı muhafazakar oluyorsun. Yani araba park edene de, karşıdan karşıya geçene de, iş yerindeki hekime de, yolda gördüğün kişiye de, herkese.
1: Ama o anlamda bir muhafazakarlaşmadan bahsetmiyor bence. Daha çok din iman konularıyla ilgili.
2: Olabilir, öyle de olabilir.
1: Bence onu yazmış dinleyicimiz.
2: Daha edebi muhaşeret.
1: Daha böyle bazı konulara uyandım. Yolun sonu görünüyor.
2: Hemen
1: kendime geleyim.
2: Kendime geleyim. Gerekli hazırlıklarımı yapmam gerekiyor.
1: Zararın diye. Neresinden dönülse kârdır gibi bir yerde olabilir.
3: Cumaya gitme sıklığı artar
1: gibi onları söylüyor bence.
2: Eve küçük küçük hazır. Eve seccade alın da. Değil mi? Yokmuş mesela. Gerçi olmayan ev yoktur Türkiye'de herhalde.
1: E tabii yani.
2: Herkes de vardır.
1: Tabii. Evet. Yaşlandıkça muhafazakarlaştım. Bir beyin cerrahı olarak söylüyorum. Okan Bey beyin cerrahı mısınız efendim gerçekten? Ne kadar güzel.
2: Ne diyor Okan Bey? Çok önemli Okan Hocam.
1: İnmek daha zor diyor. Denge yolları devreye girer. Düşme korkusu oluşma olasılığı artar demiş Okan Bey.
2: Beyin cerrahına her zaman güvenirim. Okan Bey ne diyorsa doğru.
1: Okan Bey'in yalnız beyin cerrahı olup olmadığı konusunda yani bazı çekincelerim var.
2: Ya birkaç tane Latince bir şey yazın da Fatih Bey öğrensin Okan Bey.
1: Okan Hoca'yı bir arayayım mı çocuklar?
2: Arayalım Okan Hoca'yı.
1: Valla ben o konuda birazcık yani hocam kusura bakmayın ama bir beyin cerrahı olarak hani beni ikna etmedikten sonra çok beyin cerrahı olduğunuzu arıyorum çocuklar.
2: Arayalım sevgili Yıldırım.
1: Ameliyatta.
2: Hocam Okan Hocam, saygılar.
1: Hocam günaydın.
0: Buyursunlar merhabalar nasılsınız?
2: Sağ olun teşekkürler siz nasılsınız hocam?
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ve her gün keyifle dinliyorum sizleri. Sağ olun.
2: Neredeyiz Okan Hocam? Neredeyiz? Hangi bölgedeyiz?
0: Isparta. Bölgesi Isparta. Isparta, evet.
1: Hocam yanlış anlamazsınız. Kendini beyin cerrahı olarak tanıtan çok dolandırıcı insan var. Biz
2: çünkü az önce
1: Hocam bu konuda bizi ikna edecek bir iki kelamınıza ihtiyacımız var.
0: Efendim ne diyebilirim? Yani isterseniz diplomamı göndereyim şeyini.
1: Diploma sicilini oyu verebilir miyiz diploma. Hocam? Diploma sicilini biz hocam, buradan bakalım.
2: Hocam bende de MIT'den diploma var. Cemina'ya yaptırdım. Şimdi.
1: Hocam yani bizi ikna etmenize o kadar ihtiyacımız var ki. Bugün çünkü aramızda kaç tane beyin cerrahı var Allah aşkına yani. Çok kıymetli bir meslek.
0: Ya zorlukları her zaman için var tabii ki ve sayımız da giderek azalıyor maalesef zorluklarından ötürü. Ne diyebilirim?
1: Şöyle
0: yani...
1: beyinle ilgili bir iki tane böyle bize bilemeyeceğimiz değil mi çocuklar?
2: Çok önemli. Mesela beynin farklı bölgeleri o bölgeye ne derler siz?
0: Yani iki bölümden ayrılır.
2: Bu bölümün adı nedir? O bölümün adı nedir? Bunu bilirseniz eğer hocam.
1: 10 puan kazanıyorsunuz bizden.
2: Hani evet. Sağ ve sol bölge o bölge değil de ne derler ona?
0: Hemisfer derler. Sağ hemisfer.
2: Hemisfer fare hocam yanlış. Hemisfer fare.
1: Doğru cevap lob olacaktı hocam.
0: Hayır onlar iki bölüm yani loblar farklıdır.
2: İlla ki ön lob arka lob her yer farklı.
0: Aynen temporal lob, parietal lob, o cerebellum, bunların hepsi ayrı. Bunlar lobdur. Onlar hemisfer, bizim beynin iki kısmıdır. Yani bir ceviz düşünün, bir sağ sol, bunların şeyler hemisferdir. Ama loblar farklıdır. Temporal lob, frontal lob, parietal lob.
2: En sevdiğiniz lob hangisi hocam?
1: Evet, tam ben soracaktım hocam. En sevdiğim lob şudur dediğiniz bir lob var mı?
2: Bize en yararlı lob hangisi?
0: Frontal lob.
2: Ön lob değil mi?
0: Aynen.
1: Hocam size size çok teşekkür ederiz. Bizi ciddiye aldığınız için Alem FM stickerları gönderiyoruz. İlk beyin cerrahı ameliyatında hastamızın alnına bir tane ver. Var onu oku hocam. Hangi hastanedesiniz bu arada? Buradan oraya selam çakalım.
0: Özel bir hastane, isim vereyim mi? Medikaya Hastanesi.
1: Verebilirsin, sorun yok. Bizden de buradan selam olsun. Hastanede kim varsa hepsine. Isparta'ya değil mi? Isparta'daydınız.
2: Isparta'da.
0: Evet, Isparta. Evet.
1: Eyvallah. Hocam Isparta. Çok sağ olun.
2: Hocam saygılar, sevgiler, selamlar.
0: Keyifle dinliyorlar, saygılar. Benden de size saygılar,
1: eyvallah. İyi çalışmalar. Var olun hocam. Alkışlarla uğurluyoruz Okan hocamızı.
2: Bravo hocam. Biliyor, hocam biliyor.
1: Sağ olsun.
0: Sizler de sağ olun. Sağ olun. Teşekkür.

0: kafa açan uzman.
1: Müzik koysam rahatsız olur musun?

0: Ya burası beni çok güldürüyor ya.
1: Ritimle çok ilginç.
0: Samet diyor ki aman be, siz de hemen hocanın cerrah olduğuna inandınız. İkna oldunuz. Geçenlerde eşini yıllarca hakimim diye kandıran adamın çete lideri haberi okumadınız.
1: O duygu darbukayla geçmiyor.
0: Evet. Bak çocuklar, Aylin Hanım yazmış.
1: Aylin Hanım.
0: Ben de beyin cerrahıyım. Beni ne zaman yayına alırsınız demiş.
1: Oo, öyle mi?
0: Aylin Hanım şu an süre kalmadı ama başka zaman sayın
1: hocam. Tabii ki
0: hocam,
1: her zaman. Başka zaman her inşallah. Zaman alırız ya. Hocalarımız kıymetlidir. Kıymetlidir, hekimlerimiz efendim. Kıymetlidir.
0: Var olsunlar.
1: Okan Hoca'nın numarasını özelde de kaydet Fatih Bey. O lazım olabilir. Allah korusun.
0: Ara gidiyoruz, sonra veda. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Uygundur. Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: Mutfak

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hep tercih mutluluğu. Jolly'de
7: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: 8.54 artık programın sonu geldi. Veda. Ama akşam 18'de biz tekrar burada olacağız. Sadece hocam olmayacak. Hatırlatalım, yarın Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta bir fuar var. Biz de o fuara davetliyiz. 16-18 arası yayın yapacağız. 18'de de inşallah sahnede olacağız. Bizim Serdar da olacak, onu da söyleyelim. Oğlan heves etmiş, dedik gel.
1: Ya sen de gel.
0: Gel dedik.
1: Ne olursan ol gel.
0: Bugün 31'i.
1: Uğur'un kampanyasının
0: kampanya
1: son
0: bitiyor.
1: Günü.
0: Bugün son günü. Anlaşmalı bankalarda 9 ay taksit imkanı var. Valla bugün bir Uğur Bayi'ne gidip bu kampanyadan yararlanın.
1: Artık kaçırmayın.
0: Çünkü önemli. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alıyorsunuz Uğur'dan. 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu size hediye ediyorlar.
1: Hediye ediyor.
0: Bedava veriyorlar, bedava.
1: Bitti mi? Bitmez.
0: Bitmez. Bir de şey var. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı aldınız. Onda da 9.170 lira değerinde bir davlumbaz.
1: Hediye yine Uğur'dan.
0: Bugün son gün bak. Son gün bugün.
1: Altını çiziyoruz arkadaşlar.
0: Klimada da çok önemli. 12'lik alırsanız 9.545. 18 ve 24'lükte de 12.610 lira değerinde bir.
1: Su sebilini Uğur size hediye ediyor. 31 Temmuz son gün.
0: Bugün son gün.
1: Haydi bakalım.
0: O harcırah falan da alırsınız siz şimdi demiş. Gidiyorsunuz ya şehir dışına diyor.
1: Harcırah nedir?
0: Harcırah şey oğlum işte yani şirketler böyle veriyor ya. Oğlum şehir dışına çıkıyorsun hani.
1: Nasıl?
0: Şeyi al diye. Para şirket, para al.
1: Yıllardır çıkıyor nerede?
0: Ben alıyorum senin yerine.
1: Ne zaman aldın ya?
0: Ben alıyorum oğlum. Sen yiyip içiyorsun ya şehir dışında.
1: Ha, o mu?
0: Para vermiyorsun yani.
1: Evet.
0: Ben mi ısmarlıyorum onu?
1: Şirket mi ısmarlıyor?
0: Sen ben mi ısmarlıyorsun?
1: Ben hep sen diye.
0: Oğlum onu şirket veriyor.
1: Bu kadar. Ben hep sen kendin.
0: Hayır canım şirketin harcırağı o. Yiyin için gezin
1: onun
0: kalın.
1: Onun için şirketten mi? Ben hep yıllardır senden yiyip içiyoruz ya da.
0: Hayır hayır.
1: Ne kadar yüce gönüllü insan şirket. Diyordum şimdi. Geri aldım.
0: Saçmalama ben sana niye... Şey yemek ısmarlayayım ki
1: ne
0: yani.
1: Ne bileyim yani.
0: Hani bir kere
1: işte.
0: Ismarlarım iki kere ısmarlarım da yani
1: her
0: yıllardır.
1: Her gittiğimiz yerde.
0: Hayır abi niye öyle bir şey
1: yiyoruz yapayım? İçiyoruz her kahvesinden.
0: Ha oldu iki ev bakıyorum ben. Bir sizinkine bakıyorum bir bizimkine bakıyorum.
1: Öyle öyle olmaz, gibiydi. Yok. O zaman şirketimizden Allah razı olsun.
2: Hoş geldin aramıza.
0: Hadi Sena'cığım çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim Mahmut'cığım.
0: Sağ ol. Bugün yine suratsız bir şekilde bizlerle beraberdi.
1: Harika bir Sena.
0: Surat beş karış, mahkeme duvarı, sevgilisiyle tartışıyor, geliyor.
1: Hıncını bizden alıyor.
0: Hıncını bizden alıyor. Hadi hadi gidelim artık.
1: Hadi gidelim.
0: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Alem FM Job. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB

0: Aziz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
9: Garanti BBVA Kripto.
10: Saat 9. Bu bir reklamdır.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Türkiye genelinde son 24 saatte çıkan 169 yangının 163'ü kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç'te alevlere müdahale sürerken Ayvalık Bergama Karayolu ulaşıma kapatıldı. Aydın ve Mersin'deki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin'de 80 ev tahliye edilirken 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Öte yandan meteorolojiden 11 kent için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi. Bu illerde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıkacak. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump sürecin ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini ve bölgenin yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine bırakılacağını söyledi. Trump'ın açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Anlaşmanın İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu belirtildi. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantajla suçlanıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan Necdet Kuy ifadesinde Haluk Levent'in manipülasyonlarıyla kendisine borç vermek zorunda kaldığını söyledi. Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Mecliste kabul edilen af düzenlemesiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçi yaşamını yitirdi. İstanbul'da plakasız motorlar

0: Motosiklet kullanan bir saldırganın açtığı ateşte bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yakalanan şüphelinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Siyah beyazlılar playoff turuna yükselmek için Radek Kralov'la mücadele edecek. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın revanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup oldu.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 73 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.439, yarım altın 20.314, çeyrek altın 10.157, gram altınsa 6.221 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Parafly'in katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
9: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
12: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en

0: yeri. Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Bunun gibi.
1: Ya da bunun gibi.
0: Ya da bu. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Serviz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Televizyon deyince vatan. İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimiz.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş Mijilanta deplasmanda 2-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Siyah beyazlılar playoff turuna yükselmek için Radek Kralov'la mücadele edecek. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın revanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Katar ekibi Alsa'da 1-0 mağlup oldu.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi %0,13 puan artışla 13.310 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.438, yarım altın 20.312, çeyrek altın 10.156, gram altın ise 6.221 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

de alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: arası. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Tamam. Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 3. gününe giren orman yangını ise büyük oranda söndürüldü. Yangınların büyümesine neden olan şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. Meteorolojiden 11 kent için sarı kodlu fırtına uyarısı geldi. Bu illerde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıkacak. İstanbul merkezli 8 ilde 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Mecliste kabul edilen af düzenlemesiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. MTV'sini ödemeyenler araçlarını satamayacak, muayenesini yaptıramayacak ve muayene yaptıramadığı için de cezayla karşı karşıya kalacak. İkinci kez polise yakalandığında ise aracı trafikten men edilecek. Fas'tan denize girerek İspanya'ya ulaşan yaklaşık 49 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. 18 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı. Rus bilim insanları melanom cilt kanserine karşı aşı geliştirdi. Aşının yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulanması planlanıyor.

0: Ben Deme Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi. Tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada.

0: birazdan. Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi, ekspertise,
2: Dynobile. Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal.
2: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
3: Attention please. Turkish.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok, onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok, sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti. Baresi 66 yaşındaydı. FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nı kontrol edecek.

0: milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.277 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.201, yarım altın 20.193, çeyrek altın 10.096, gram altın ise 6.184 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Aa, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: 90'lı yılların
4: en iyileri.
3: Alem Efendi.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesat.

0: Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Her dönemin en iyisi.

0: reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki alevlere müdahale sürerken Balıkesir Gömeç'teki yangın büyük oranda söndürüldü. Balıkesir'deki yangının nedeni belli oldu. Kaynak yaparken yangın çıkardıkları belirlenen iki kişi tutuklandı. Yangınların büyümesine neden olan şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. Meteorolojiden 11 kent için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi. Bu illerde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıkacak. İstanbul merkezli 8 ilde 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile İBAN mağdurlarına verilecek ceza.

yaptıramayacak ve muayene yaptıramadığı için de cezayla karşı karşıya kalacak. İkinci kez polise yakalandığında ise aracı trafikten men edilecek. Fas'tan denize girerek İspanya'ya ulaşan yaklaşık 49 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. 18 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı. Rus bilim insanları melanom cilt kanserine karşı aşı geliştirdi. Aşının yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulanması planlanıyor.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Gazla gitsin. O seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdım. Unut gitsin. Unuttuğunu görsün. Zerlensin.
1: Birazdan.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemek.

0: etmektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA emeklilik.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: BTTAVM.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hanım çok şaşırıyor, mutlu oldu demiş
1: şu anda.
0: Biz aslında yapay zekayız yenge.
2: Gerçek değiliz.
0: Evet, biz gerçek insanlar değiliz. Hüseyin gündüz bizi kodladı bilgisayarda.
1: Serdar Gökalp versiyon 1.0.
0: Sen de tanıt kendini.
2: Ben Adem Kılıçalan versiyon 15.
0: Ben şimdi 1.0'da böyle konuşuyorum. Sen 15'te hala aşamamış mısın bu konuşmayı?
2: Beni tam yüklememiş ki.
0: Tam yüklememiş mi?
2: Evet, eksik kodlamış.
0: Evet, Adem'de şey wireless çekmemiş yenge Adem'de.
1: Sahibinin sesi versiyon 1.0.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti. Baresi 66 yaşındaydı. FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına tepkiler devam ediyor. UEFA, Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: BIST 100 endeksi 13.277 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.201, yarım altın 20.193, çeyrek altın 10.096, gram altınsa 6.184 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: 90'lı yılların
4: en iyileri.
2: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık...
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih

0: Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
1: Hatta Kafundalar diye de ekleyeyim mi?
0: Ekledin zaten yavrum.
1: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
0: Yok, sen bir son bir toparla onu bir.
2: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: birazdan. Birazdan.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
6: Gençlik Kulübü mü?
7: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: aziz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'da oynayacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Galatasaray Avusturya kampını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Galatasaray 2 Ağustos'ta Fransa temsilcisi Rennes'le, 8 Ağustos'ta ise İspanya ekibi Villarreal'le hazırlık maçlarında karşılaşacak. İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti. Baresi 66 yaşındaydı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.237 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 63 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.130, yarım altın 20.156, çeyrek altın 10.078, gram altın ise 6.172 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni...

0: sunar. Ya minibüstesindir. Ya otobüste.
1: Azlak bile olan var mı?
0: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te başlar. Tarih 31 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam olsun.
1: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 İstanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed.
0: Ne oluyor şey?

0: 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901. WhatsApp numarasını ezbere biliyor musun Hüseyin?
1: Biliyorum.
0: Söyle.
1: 0530.
0: Ne diyorsun oğlum? Kimin numarasını veriyorsun?
1: Ne diyorsun? Kendi numaramı veriyormuşum yani.
0: Evet, WhatsApp numarasını ezbere biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Söyle.
1: 0536 901 8902.
0: 530'u kimdi?
1: Ben bir an ağzım şey oldu.
0: Ne oldu ağzın? Bir an ağzım. Unuttun değil mi?
1: Unutmadım.
0: Bırak unuttun değil mi?
1: Unutmadım.
0: Unuttun değil mi?
1: Vallahi unutmadım.
0: Şuncacık aklında Allah aşkına beni niye kandırıyorsun? Unuttun değil mi?
1: Her gün önümde nasıl unutayım?
0: 0536 900 1-8902 değerli dinleyenler, hep unuttuğumuz şeyler.
1: Evet.
0: Hep unuttuğumuz şeyler. 536 900 1-8902 hep unuttuğumuz şeyler. Kiminin şifresi, kiminin telefonu, kiminin işte ne bileyim mutfaktaki ampulü. Kiminin oyu, kiminin boyu, hep unuttuğunuz şeyler.
1: Yalnız
0: sevgili dinleyenler.
1: Yine iyi yerleştirdin.
0: Neyi?
1: Konuyu.
0: Niye?
1: İyi yerleştiriyorsun ya genelde. O yüzden.
0: Tamam işte senden sektirdim değil mi bu sefer senden sektirdim.
1: Benden sekti evet.
0: Örneği alalım hemen. Hep unuttuğumuz şeyler. Ver bakayım bir örnek bana.
1: Hep
0: hemen.
1: Unuttuğum şeyler.
0: Evet.
1: Ben plan yapınca unutuyorum. Plan yapmamam lazım.
0: Plan yapınca unutuyor musun?
1: Evet.
0: Neyi mesela atıyor mesela. Cumartesi bir şey planlaşsak mesela seninle. He ben cumartesi Kahramanmaraş'tayım gel. Bak ben de onu unutmuşum. Ben cumartesi yokum. Planlaşamayız yani.
1: Evet.
0: Evet. Geçen gece yayında kazandığımız tişört için Alem FM'den arandım. Doğruluğunu anlamak için Hüseyin sen misin dedim. Kahkahayla karışık evet deyince inandım. Selamlar herkese. Merhabalar efendim, selamlar. Hüseyin aradığı zaman yüzüne karşı gülün olur mu? Lütfen size zahmet.
1: Ama her zaman değil canım.
0: Hep. Artık. Hayır. Hüseyin'e gülün. Gülün.
1: Hüseyin'e gülün.
0: Oğlum güzel bir Instagram adı olur bu aslında, biliyor musun? Hüseyin'e gülün.
1: Hüseyin'e gülün.
0: Evet. Güzel isim
1: değil mi? Ayrı bir hesap olacaksa neden olmasın?
0: Hüseyin'e gülün.
1: Ben Hüseyin diye
0: gülün aramayacağım. Gülün Hüseyin'e. Vurun Hüseyin'e.
1: Ben Alem FM'den Hasan diye arayacağım.
0: 536-901-8902. Hep unuttuğumuz şeyler sevgili dinleyenler. Hep unuttuğumuz şeyler. Buyurun bakalım. Neyi unutuyorsunuz hep?

0: Bodrum'a gittin mi hiç?
1: Gittim.
0: Gittin mi?
1: Gitmez miyim?
0: Kaç kere?
1: Yani çok onun üzerinde gitmiştimdir yani.
0: Kimle gittin?
1: Ya arkadaş grubumla gittiğim oldu. Arkadaş gittiğim oldu.
0: Arkadaş. Hüseyin çok enteresan, her yere erkekle gitmiş gibi davranıyor, biliyor musun? Rahat ol oğlum, benim yanımdasın ya.
1: Biliyorum sıkıntı. Ya ortaokuldan sonra ben de senin gibi erkeklerle konuşmayı bırakırdım yani.
0: Ben çok öyle oldum. Ben ortaokuldan sonra erkek atmosfer çevresini bıraktım abi, ben bıraktım.
1: Ne gerek var?
0: Hiç gerek yok abi. Muhabbet hep aynı.
1: Değişmedi değil mi?
0: Hep aynı. Oğlum şu araba ne güzel. Oğlum şurada otur. Abi şu kıza bak falan. Kızlarda öyle bir şey yok. Ya hiç yok. Ben bıraktım yani. Borçlarımı hep unutuyorum. Alırken mi verirken mi? Hangisi? Ne zaman mangala gitsem ya bıçak unutuyorum ya da maşayı unutuyorum. Hiç eksiksiz. Yakamadım o mandalı. Mangalı, pardon, mandalı demişim. Twitter şifremi unutuyorum. Girmem gerektiğinde hep sıfırlıyorum. Bakalım ne zaman sorun olacak. İş yerinde hep kulaklığı unutuyorum. Kullandığım makineyi paydos etmeden yarım saat önce programı kapatıp sonra cihazı kapatmam gerekiyor. O son yarım saati bazen kaçırıyorum. Mesela bugün kaçırdım. En çok unutulanlardan bir tanesi şifre. Ama yeni şifre almak için değiştirip tekrar şifre kombinasyonu oluştururken en son kullandığınız şifreyi tekrardan oluşturamazsınız dediği anda fena oluyorum demiş efendim. Evet. Genelde o şifre mesela. Dur lan şuna zor bir şifre koyayım diyorsun, atıyorsun. En son şifrenizi koyamazsınız diyor mesela. Doğru diyor. Evden çıkarken telefonum şarjda ise almayı unutuyorum abi hep demiş. Abi inşallah biz de cumartesi günü neymiş bu? Devos Klasik Araçlar Derneği olarak sizi bekliyoruz. Ufak hediyemiz olacak sizlere. Çok seviyoruz sizleri. Hayırlı yolculuklar şimdiden. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Var olun. Hiçbir hediyeye gerek yok. Sizin gelmeniz en büyük hediye olur. Çok güzel olur yani gelirseniz. Biz yarın Kahramanmaraş'tayız sevgili dinleyenler. Beni sabah kaçta alacaklar biliyor musun?
1: Kaçta?
0: Beşte.
1: Beşte?
0: Evet, Ünsal aradı. Dedi ki abi beşte alacağız seni. Oğlum bire kadar radyodayım zaten dedim. Hani
1: buradan alsınlar.
0: Şey dedi, eve git bir tuvalete falan girersin dedi bana. Öyle dedi yani. Vallahi.
1: Benim bir sorum var sana.
0: Sor.
1: Maraş'tan bana ne getireceksin?
0: Maraş'tansa oğlum ben kendim gideyim geleyim de.
1: Ama yani böyle
0: bak şöyle
1: ya.
0: Yapıyorum ben genelde. Mesela benden bir şey mi istiyorsun?
1: Evet.
0: Ben gidiyorum orada alıyorum. Aldığım yere adresini veriyorum. Oradan sana gönderiyorlar. Ben oğlum beni uçağa kırmızı biberle bindirmeye çalışanlar, bana kebap getir diyenler.
1: Hayır canım, öyle
0: anladın
1: değil
0: mı? Yani olmaz. Bir ne istiyorsan söyle, alayım oradan, vereyim adresini, gelsin.
1: Tabii gönlünden ne koparsın.
0: Kendime de öyle yapıyorum ben, kendime de. Ben kendime de öyle yapıyorum. Çünkü dediğim gibi şimdi öbür türlü olursa mesela bir elde turşu bidonu, öbür elde dondurma falan. Böyle gelmen lazım, olmaz o yani.
1: Evet.
0: Onun için ben en güzeli öyle yapıyorum. Mesela gidiyor, dondurma mı istiyorsun? Alıyorum dondurma, veriyorum adresini senin. Abi diyorum buraya gönderirsiniz. Bu yani, bu
1: tamam,
0: kadar.
1: Tamam.
0: Şimdi ben uçakta gözünü seveyim bohçacı gibi, zaten kendime malik değilim ben. Oğlum uçağa bineceğim bak, çok tedirginim ha, çok gerginim zaten.
1: Seni gevşetmeye çalışıyorum.
0: Vallahi burada döverim Hüseyin bak, bugün benim hiç görmediğim yanlarımı görebilirsin. Söyleyeyim. Ben değil de eşim B12 içmeyi unutuyor. Hem de içme sebebi unutkanlık var diye demiş. Ben de bunu anlamıyorum. Mesela hafıza tazelensin, hafıza güçlensin diye balık yediyorlar değil mi?
1: Balık.
0: Balık yediyorlar. Lan balığın kendi hafızası yok. Balık hafızası derler. Yani ben bunda bir senkron hatası yok mu kardeşim?
1: Öyle değil ama yani.
0: Ama balık hafızalı derler.
1: Evet.
0: Balık hafızalı, ben şimdi balığı yiyince hafızam nasıl benim? Balık hafızalı şimdi, nasıl çürüdü bende?
1: Hani yaptığını yapıp.
0: O
1: var ya o.
0: Ya. Arkadaş arıyor, açamıyorum, sonra ararım diyorum, tekrar aramayı unutuyorum demiş efendim. Benim telefon kullanımı çok acayip Hüseyin.
1: Nasıl
0: çok yani? Acayip. Bir gün bir uyanıyorum 70 cevapsız çağrı. Bir gün bir uyanıyorum kimse aramamış, akşama kadar da senden başkası aramıyor mesela.
1: Ha işte günün sonunda hep ben arıyorum ama.
0: Arıyorsun da değişik değil mi? Bir gün 70 kişi aramış, bir gün hiç kimse aramamış. Bir gün mesela bir uyanıyorum şeyde WhatsApp'ta işte okunmamış 350 mesaj. Bir gün bir uyanıyorum bir tane bile yok. Değişik bir şey var, evet. Yani telefon şeyi var bende, değişik. Ama çok konuşmayı sevmiyorum ben, yazışma benim işim. Yaz bana.
1: Ben bazen yazıyorum, bazen arıyorum.

0: Evet, Allah razı olsun. Yayını 30 saniye kala arar hep.
1: Evet.
0: 30 saniye kala yani. Okuduğum kitapların sonunu hep unutuyorum demiş efendim. Karıma verdiğim sözü unutuyorum. Arabayı kilitlemeyi unutuyorum. Arabanın kapılar kilitlenmiyor dedi dinleyici, aklıma geldi. Bu kamp için bir araç topluyorum yani ben.
1: Evet.
0: Mekanik anlamda işte bitti gibi bir şey, testi var. Bugün arabayla geldim işte, bugün onunla geldim.
1: Onunla mı geldin?
0: Onunla geldim deneyeyim diye. Hani sağında solunda bir şey var mı diye. Sol arka kapı içeriden kilitleniyor, dışarıdan kilitlenmiyor.
1: İşte içeride değil mi şu an araba?
0: Araba burada, burada. Ha.
1: Burada, burada, tamam burada. Bakalım o zaman. Merak ettim.
0: Olur bak.
1: Ben bir gideyim.
0: Bak. İki yayın arası senin motorla çıkıp hafıza kartı almamız lazım.
1: Arabayla gidelim.
0: Oğlum ben niye motorla diyorum sence?
1: Niye?
0: Demek ki arabayla gidilmeyecek bir yer. Şurası çünkü.
1: He, gidelim.
0: Arabayla git gel denerdik falan o. Yeni tanıştığım insanların isimlerini hep unutuyorum. İşte bende onun için abicim ablacım hastalığı var.
1: Ama ben de bazen bu konuya tilt oluyorum.
0: Niye?
1: Ya ben isim özürlüyüm falan. İsim hafızam yok. Bu nedir ya?
0: Ben abicim ablacım.
1: Ama senin başka bir şeyin var şu an. Senin yıllardır böyle şimdi her gün WhatsApp'tan isim görüyorsun, tanışıyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Buna tamamım ben.
0: Ben de şey mesela. Çok artist oluyor öyle. Atıyorum senle mesela Van'da tanışmışız biz.
1: Evet.
0: Van'da ışıklarda beklerken tanıştığımız Hüseyin diye kaydetmişim seni telefona.
1: Bir de kaydediyorsun.
0: Tabii. Arada ben öyle hikayeyle kaydediyorum ben. Aradan zaman geçiyor, beni arıyorsun mesela. Abi ne haber? İyi, sen nasılsın? Tanımadın değil mi abi? Tanımaz mıyım oğlum? Kimim abi ben? Oğlum Van'da ışıklardayken tanıştık ya filan.
1: Ama bu başka bir şey.
0: Oğlum Van'da işte ışıklardayken tanıştık ya filan.
1: Strateji ama.
0: Yani diyor vay be abi, helal olsun sana ya filan diyor mesela. Anladın mı?
1: Güzelmiş, çalacağım bunu.
0: Neyi, bunu mu?
1: Sendeki bu.
0: Ben de öyle oğlum, benim telefon rehberi çok, garip.
1: Ya.
0: Aç bana mesela garip olan telefon rehberinde garip bir kaydı söyle bakayım bana.
1: Benim mi?
0: Evet, garip bir kaydı söyle.
1: Vallahi bakmam lazım, kesin vardır ama ya.
0: Söyle.
1: Bak bakayım, bilmiyorum ki şu an sıra.
0: Tamam, geçtim onu. Bir harf söylüyorum hemen. T. T de üçüncü kişiyi ara bana.
1: Evet. Ya niye benim her gün böyle?
0: T de üçüncü kişiyi ara bana. Gel T'ye gel, T harfine gel.
1: Tarkan çıktı.
0: T de üçüncü, Tarkan. Ara, sıkıntı yok. Sen aramazsan ben arayayım.
1: T kim ya?
0: T de üçüncü kişiyi ara bana.
1: Ya bu T yazınca çıkmıyor bu.
0: Ara ya, bırak bu işleri. Bırak palaverayı bırak. T de üçüncü kişiyi arasan oğlum
1: ya
0: bana.
1: Ya bu çok şey bu.
0: Kim o?
1: Eski okuldaki hocam.
0: Tamam ara İlk, hocam nasılsınızdı?
1: Kadın hastaydı en son.
0: Geçmiş olsun. Tamam öyleyse bunu şey yaptı.
1: Şimdi
0: tamam.
1: Nereden?
0: Peki. Tamam başka. O da birinci kişiyi ara, O'da.
1: O mu?
0: Evet, O'da birinci kişiyi ara. Ara O'da birinci kişiyi ara. Kim? O'da birinci kişi kim bu arada? Onu da söyle de bana. O'da bir kim?
1: Ya bir tane şey vardı. Bunda da sorun oldu.
0: Ney? Lan hep var ya.
1: Yemin ederim ona denk geliyor.
0: Lan hep
1: yani.
0: Dümencisin ya. Başka. Hep dümencisin be. Tamam başka söylüyorum. Başka bir harf söylüyorum. Ne söyleyeyim mesela? U. U da ikinci kişiyi ara, U.
1: U diye birisi yok bende ya.
0: Nasıl yok? Umut Bezgin de mi kayıtlı değil?
1: Kayıtlı da Umut Bezgin'i mi arayayım şimdi?
0: Oğlum ikinci kişi dedim. Kaç U'da, kaç kişi var U'da?
1: U'da yok. Hep böyle bir şey kısaltmışım. Onun adı o değil.
0: Oğlum bak. Gör delikanlılık gör. Söyle lan bana bir harf.
1: Derya Ulu diyor.
0: Derya Ulu mu diyor?
1: Evet.
0: Söyle bana bir harf söyle.
1: J.
0: J'de kim? Bende.
1: Ne oldu?
0: Jasmin var.
1: Jasmin kim? Hayır, Türkçe biliyor musun?
0: Bak ne yazmışım biliyor musun? Bak ne yazmışım biliyor musun? Şöyle bir bakayım.
1: Ne yazmışsın?
0: 2017 yılında Antalya'dan Jasmin.
1: Ara.
0: Yok şaka.
1: Hayır ama.
0: Yok lan, şaka yaptım sen.
1: Ha, yok.
0: Gül diye.
1: Tamam. İnşallah yoktur yani.
0: Evet, söyle bir harf söyle.
1: Trabzon.
0: Trabzon, bir dakika, önce T'ye gelmem
1: Trabzon
0: lazım.
1: Trabzon 8.
0: Tamam, önce bir dakika dur oğlum, bir T'ye gelmem lazım. Ben öyle direkt gelemiyorum. Trabzon 8 mi?
1: Evet.
0: Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arıyorum kardeşim.
1: Kim?
0: Tamam mı? Taha.
1: Ya ama bu şey gibi, hep herkesi aramışsın sen yani 20
0: yıl. Yok hayır oğlum, bizde şöyle bir olay var. Ben arayamayacağım adamı niye telefonumda kaydedeyim ki? Ben
1: ama
0: sen miyim?
1: Canlı yayında arayamayacağım adam diye bir şey hiç
0: al
1: işte, bir şey
0: al,
1: aklıma
0: al,
1: gelmedi
0: al,
1: ki.
0: Al kardeşim, al, arıyorum, al.
2: Aradığınız kişiye şu an ulaşıyor.
1: Aha.
0: Al, bitti. Gördün mü? Delikanlılık gör oğlum.
1: Mesela ben de bir
0: tane... Bırak. Allah, hayır istemiyorum ben. Bir ara vereceğim. Şey hayır. Hayır istemiyorum, ara vereceğim ben. İstemiyorum. Sen de git başka programlarda takıl. Gelme bir daha buraya. Git. Sen de git. Sen.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avoya çok iyi ya, çok iyi ya Avoya.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Reklam.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
14: Güzellikler dünyası.
15: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini...
1: Boynumu bir kütletemedim biliyor musun? Şöyle tik sahibi oldum yemin ediyorum.
2: Seni kütleteyim mi?
1: Ben kendimi sana emanet eder miyim oğlum?
2: Çok iyi kütletirim sırttan.
1: Hüseyin'cim bundan sonra Serdar Bey şeklinde ilerliyoruz.
2: Serdar Bey kütletelim mi?
1: Evet. Ama o da olmadı yani. Serdar Bey kütletelim mi falan. Ne garip bir teklif değil mi? Kütletelim mi?
2: Kütletmek.
1: Kütletmeci ama biz tabii halk arasındaki adını söylüyoruz. Kütletmeci. Onun bir adı vardı. Neydi? Kaydırmacı neydi?
2: Kayropraktik.
1: Kaydırmacı nedir ya?
2: Kaydırmacı
3: nedir?
1: Derya Uluğ tanıyor musun Derya Uluğ'u? Bir arkadaşlığın mı var Derya Uluğ'la?
2: Yo.
1: Anladım. Dikkatimi çekti de sadece. Ben bir sorayım istedim.
2: Yo, Derya'yı tanımam.
1: Anladım.
2: Tanımam peki. Etmem yani.
1: Anlıyorum peki. Ben tanırım. Yani sen Derya diye. Bütün starlar benim arkadaşım. Yani. Şımarık falan diyor. Sevdim ama bu şarkıyı.
2: Güzel değil mi?
1: Evet. Yıldızların dinlediği radyo programı devam ediyor. Serdar Trafik'te şimdi radyonuzda sevgili dinleyenler. Mümtaz abi bey ne ya demiş. Bırak Mümtaz abi, bana bir tek bu bey desen artık.
2: Mümtaz bey.
1: Hayır, bana bundan sonra bey, Serdar bey bundan sonra böyle.
2: Tamam.
1: Duydun mu?
2: Duydum.
1: Senin için de güzel olur işte, böyle starla 24 saate alışmış olursun.
2: Tabii.
1: Yo iki yayın arası bunun işim var, motoruna ihtiyacım var da onun için. İstediğini de.
2: Hemen. Soruyor. Defterime bakıyorum Serdar Bey.
1: Serdar Bey, sana bir şarkı çalayım mı? Böyle oynak.
2: Çal.
1: Oynak bir şarkı çalayım mı?
2: Çal oynak.
1: Bir dakika dur, enişteden çalayım. Nerede? Murat abi aradı da beni. Bodrum'a gidiyorlarmış. Murat Başaran. Tanıyorsun Murat Başaran.
2: Tanımaz mıyım?
1: Bizim enişte.
2: Öyle mi?
1: Evet, enişte. Dedi ki acaba Kahramanmaraş'a gelsek mi dedi. Vallahi abi Bodrum, Kahramanmaraş. Yani ayağın kaysa gelirsin zaten yani, o kadar bir mesafe.
2: 3 güne.
1: Gönüller bir abi. Yani Kahramanmaraş'a da gelmek istersen tabii baş tacısın. Hatta ben duyurayım şöyle. Sonrasında hani herkes, gelmek isteyen herkese kapı açık. Ama abi geçen hafta Murat abinin evine gittik. Evinde misafir etti bizi. Tabii ben ev diyorum da. Değil. Değil, ev değil yani.
2: Değil mi?
1: Bir uçmuyor moruk. Hani bir uçmuyor, o da yüksek ihtimalle adres belli olsun, ikametgah değişmesin diye uçan almamış yüksek ihtimalle. Yüksek ihtimal öyle olmuş. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı, harika bir enerji, nefis bir atmosfer, biliyorsunuz zaten. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku. Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında Kafın Fuar alanında kapılarını açıyor. Kepenkleri biz açıyoruz. Bu yılki ana tema ailecek, fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yeme içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. Bombada iki haberimiz var. Kafa açan uzman oradan yayın yapacak. 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında ben otelde masajımı yaptırırken bizim çocuklar yayında. Sonra yayın bitiyor. 19'da sahneye geliyorlar. Üçümüz aynı sahnedeyiz değerli dinleyenler. Üçümüz aynı sahnedeyiz. Saat 19'da değerli dinleyenlerim. Saat 19'da. Katılım tamamen ücretsiz, kişi ve yaş kısıtlaması Nine Davut. Yok. Bana soran oluyor mesela. Abi bilet var mı, o mu bu mu falan diye. Aslında Umut Bezgin'e yönlendirmek lazım. Umut'a paranızı kaptırmayın, haberiniz olsun. Yani şey değil. Şimdiden söyleyeyim. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle maalesef düzenlenememiş. 2024 yılında tekrar kapılarını açmıştır. Hepinizi fuara bekliyoruz. Bu sene kepenkleri biz açıyoruz. Yarın oluyor bu. Ağustos'ta 16'dan 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki Kafum'da ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz o enerjiyle sevgili arkadaşlar. Yarın oradayız. Yalnız bırakmazsanız seviniriz değerli dinleyenler. Bir dakika, nerede? Dur şuradan. Ha, tamamdır. Yapma! Kudur! Zılgıt atabiliyor musun zılgıt?
2: Deneyim.
1: Dene. Hadi bakayım. Aslan. Bu kadar mı ya? Ne bu kadar? Ne lan, cırcır böceği gibi zılgıt mı atılır?
2: Hayır, bizde böyle.
1: Anladım.

0: Acaba dönüşte ben mi uğrasam Bodrum'a Murat abilerin yanına?
1: Maraş'tan mı?
0: Evet.
1: Yani uçakla gideceksin herhalde.
0: Uçakla gidemem uçakla. Araba kiralar öyle giderim.
1: Çok uzun sürer ya öyle.
0: İlk defa mı sürüyor be Hüseyin?
1: Serdar Gökalp'in zamanı değerli ya, o yüzden dedim ben.
0: Ne? O, sen orada bir fışır fışır sesler geliyor oradan.
1: Su,
0: ne oluyor?
1: Su.
0: Ne yapıyorsun?
1: Su içiyorum.
0: Su mu? Anladım. anladım. Evet, dur bakayım şuradan. 0-536-900-189-02. Hep unuttuğumuz şeyler. Sevgili iyi dinleyenler, hep unuttuğumuz şeyler. Arabanın anahtarını evde unutup tekrar eve gitmek. Hiç anahtarı unuttun mu?
1: Unuttum,
0: evde mevde filan.
1: Unuttum.
0: Ne oldu? Çilingir çağırdın mı çilingir?
1: Çağırdım.
0: Çilingirler çok pahalı ya.
1: Aşırı pahalı, özellikle şu dönem.
0: Kapıda kalmışsın ya, o biliyor ya mesela açamayacağını. Adam bir de şey mesela. Bizim bir arkadaş kapıda kaldı, bak üstü kitlemiş, altı kitlemiş. Anladın mı? Öbür taraftan bir şey yapmış falan, çilingiri arıyor böyle. Abi anahtar içeride kaldı ya. Lan anahtar içeride kalmamış, bırak bu işleri. Diyor ki anahtar içeride kaldı abi, biz denedik açamadık. Lan nasıl açacaksın? Nasıl açacağım banka kapısı gibi kapıyı?
1: Bir kapıyı. De çilingir şey diyor ya, işte anahtar içeride kaldı. Kitli miydi? Evet, çarpı 2.
0: O çarpı 2, aradığın saat de farklı. Mesela bak çilingirler çok enteresan. Gece saat 4'te 5'te ara, hiç kızarak açmaz telefonu. Hiç. Hani 4'te 5'te arıyor. Mesela 4'te arıyorsun. Ben...

0: Mesela çilingirim, tamam mı? Ara beni mesela.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo. Çilingir Bey.
0: Ah, merhaba, benim o.
1: Müsait misiniz?
0: Evet.
1: Bir sıkıntımız var da bizim.
0: Tamam tamam, hallederiz, bu saatte aradığınıza göre acil galiba, değil mi?
1: Evet, çok acil.
0: Tamam, ben de alete... Yağ var mı, ben getireyim mi?
1: Yok, hiçbir şey yok.
0: Tornavidayla falan zorlayacağım yani. Onun için... Var mı, ben getireyim mi yani? Mesela marangozu falan o saatte arayamazsın yani.
1: Oo, yani kapına kalasla gelir.
0: Evet, işkenceyle gelir. İşkence nedir biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Nedir?
1: İşte böyle sıkıştırıyorsun ya.
0: Heh, aferin. Aferin.
1: Biz de yani çocukluğumuzda.
0: Biz de deriniz diyorsun.
1: Tabii.
0: Yani.

0: Park halinde arabanın anahtarını unuttum. Bir hafta sonra araba lazım oldu, o zaman anladım. Bak bunu her yerde anlatıyorum. Bizim Umut Bezgin var ya.
1: Evet.
0: Arabanın anahtarı içindeyken araba kilitledi kendini.
1: Aa, bir kere bende de oldu o.
0: Arabanın anahtarı içindeyken kilitledi oğlum araba kendini.
1: Çok garip bir olay ama o.
0: Böyle bir güvenlik açığı olabilir mi ya?
1: Evet.
0: Böyle bir şey olabilir
1: Doğru.
0: mi?
1: Doğru.
0: Neymiş? Bagajdaymış. Anahtar bagajda diye kilitledi. Böyle saçmalık olur mu ya?
1: Aynen, benim de başıma geldi o.
0: Seninki de mi bagajdaydı?
1: Evet. Üstelik Allah Allah. Arkadaşımı, o zaman kız arkadaşım vardı. Havalimanına almaya gidecektim. Arabanın bagajına kilitlendi araba.
0: Bizde bir kere şöyle oldu. Biz de Bodrum'a gidiyoruz iki arkadaş. Normal hani akıllı anahtar, artık kontak montak falan filan yok ya. Bursa'da ara verdik. Yani mola verdik Bursa'da bir yerde. Yemek yedik. Arabaya geldim, anahtar yok. Yok anahtar.
1: Molada.
0: Yok anahtar, yok anahtar. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bastım, araba çalıştı, dedim ki demek ki arabanın içinde.
1: Ama yeri ne bilmiyorsun yani.
0: Arıyoruz arıyoruz yok. Bütün valizleri indirdik. Yok yok kardeşim, anahtar yok yani. Tamam, yok anahtar. Gittik Bodrum'a, yolda mola veriyoruz mesela, şey, kapıyı açık bırakıyoruz molada, nöbetteşe gidiyoruz filan. Otele gittim, dedim ki abi gözünüzün önünde bir yere alın, kapıyı da dedim ufaktan dedim açık bırakın. Niye? Anahtar dedim, yok kilitlerse dedim kalırız burada filan dedim. Çocuk buldu anahtarı. Nereden bulmuş anahtarı?
1: Nereden?
0: Bir tahmin et, nereden bulmuş?
1: Koltuğun arasına mı girmiş?
0: Yok.
1: Nereye girmiş?
0: Gözlük koymak için arabalarda şey var yani.
1: Evet.
0: Oraya koymuşuz.
1: Basmalı.
0: Evet. Oraya koymuşuz yani. Abi işkenceyi biliyor. Gerçek halkın çocuğu artık Hüseyin. İnşallah domatese de 300 lira vermemiştir demiş.
1: Yok efendim. Yemiyorum.
0: Domates yemiyor musun?
1: Arada yani, çok tadı tuzu yok domateslerin artık.
0: Benim arkadaşım da domatese düşman.
1: Niye?
0: Kabuğu midenin bir numaralı düşmanı. Kabuğunu bir ayda anca şey yapabiliyor. Kabuğunu şey yapıyor, kabuğunu.
1: Ben böyle memlekete gidince yerim.
0: Antep'e.
1: Antep'e.
0: Aslında seni de alıp götürmek, oradan Antep'e geçmek lazım.
1: Evet, evet.
0: Biz zaten önce Antep'e geçiyoruz. Antep'ten araçla geçeceğiz.
1: Evet. Gaziantep Havalimanı.
0: Kaç saat sürecek?
1: Yani 2 saat falan sürer ya. Yani.
0: Havalimanından Kahramanmaraş 2 saat sürüyor. Daha önce çok gittim de vallahi hiç hatırımda değil, aklımda
1: yani
0: değil ya.
1: Yani 2 saatten az da gidersiniz.
0: Değerli dinleyenlerim, Gaziantep'te havalimanından Kahramanmaraş'a, fuarın olduğu yere... Kaç saat sürer araçla acaba?
1: Ya aslında 1,5 saat de sürebilir şimdi.
0: Oğlum sen bırak. Hayır. Sürebilirleri boş ver. Ben oradaki adamlara soruyorum. Siz buna bakmayın sevgili dinleyenler, yazın siz.
1: Ya 1 saat sürüyor mesela bizim evden Maraş.
0: Sizin ev nerede, ben ne bileyim, köyün i̇şte, muhtarı mıyım ben?
1: Ya havalimanına yakın.
0: Hangi? Ama... Antep Havalimanı'na yakın.
1: Evet.
0: Yakın. Antep yani Havalimanı.
1: O civarda, o tamam. Civarda evet.
0: Bak geldi, 1 saat 20 dakika, 1 saat 45 dakika, 1 saat 10 dakika, hiç aynı saati yazan yok.
1: İşte ben de onu diyorum.
0: Hiç. 1.45, 1,5 saat, 1,5 saat, tamam ben 2 saat diyeyim ben ya.
1: 2 saat de o yüzden diyorum, çünkü şeyin, fuarın olduğu tam yeri bilmediğim için bir şey diyemiyorum.
0: Telefonu Kemal Sunal filmleri indirdim hep.
1: Uçakta
0: evet.
1: mı?
0: Evet uçakta.
1: İnşallah.
0: İnşallah kulaklığı unutma. İnşallah. Kulaklığı unutursan hepsi çöp olur.
1: Oo.
0: Yine hiç tanımadığım bir adamla el ele gelmem inşallah. Ben business uçuyorum ya.
1: Tamam, business uçuyorsan verirler kulaklık sana.
0: Yani aa, doğru diyorsun, evet.
1: Tabii canım.
0: Kulaklık önemli değil de ben havlu yoksa uçak.

0: anlamıyorum ben biliyorsun. Bizim çocuklar yazık, onlar ekonomi uçuyor, ben business uçuyorum. Daha hala haberleri yok galiba. Birkaç dinleyici söylemiş ama onlara.
1: Öyle mi?
0: Evet evet. Ben yani birkaç dinleyici söylemiş ben business. Evet. Ah be abi, sayende tüm Türkiye tanıdı. Bizim Ünsal yazmış. Peki benim 8.30'daki uçak için Ünsal'ın beni saat 5'te evden almasına ne diyorsun?
1: Ama adam haklı, ne yapsın?
0: Öyle tabii, ben gidip uçağı kontrol edeceğim. Önce bir kaldırıp indireceğim uçağı. Kullanabiliyor muyum bakacağız değil mi hep beraber?
1: Şimdi senin gidip orada uçağa alışman da lazım.
0: Uçağa... Oğlum 8.30'daki uçak için beni niye 5'te alıyorsun diyorum. Anca abi diyor bana.
1: Doğru anca.
0: Ya bırak. Senden sonra işim var abi. Ben seni bırakıp dalgama bakacağım desene bana. Allah Allah. 8.30'daki uçak için beni niye 5'te alıyorsun? Ünsal diyorum. Gülerek soruyu yok ediyor. Mesela bana de ki. Ben şimdi Ünsal'ım. Bana de ki oğlum 8.30'daki uçak için beni niye 5'te alıyorsun de bana.
1: Oğlum 8.30'daki uçak için beni niye 5'te alıyorsun?
0: Abi ya. Bir daha sor.
1: Oğlum 8.30'daki uçak için beni niye 5'te alıyorsun?
0: Vallahi her gün dinliyoruz abi ya. Şarkıdan sonra ara aradan sonra geliyoruz.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüseyin'im şuradaki su benim mi acaba?
1: Hangisi bakayım ben anlarım.
0: Açık olan.
1: Evet.
0: Şu emin misin?
1: Evet, çünkü ben orada kapalı genelde sular.
0: Peki. Gaziantep Kilis 40 dakika. Normal şartlarda 1 saat arabayı sen kullanırsan tabii. Yoksa 1,5 saat. Şimdi nasıl eminseniz ben kullanırsam ben yani 4 saate falan giderim o zaman ben.

0: Kahramanmaraş 3 gündür çok sıcak. Hele saat 16'da. Şeyde fuar alanında inşallah böyle bize yakın bir yerde bir dondurmacı falan vardır ya.
1: Her yerde
0: vardır. Vardır yani, vardır değil mi? Aa, göndermiş vallahi. Neyse, sıcaksa da buz gibi dondurmalarımız sizi bekliyor olacaktır.
1: Nerede?
0: Thank you efendim ya.
1: Nerede?
0: Vallahi neresi burası bilmiyorum ama. Sabırsızlanıyoruz yarın için. Yani, vallahi ben de sevgili dinleyenlerim.
1: Serdar Gökalp, Fatih Yıldırım, Umut Bezgin. Buraya dondurmasız gidip de gelirseniz üzülürüz.
0: Oğlum.

0: Gelirken tamam, hani o kuru buz diyorlar galiba. Ondan kuru falan buz, ya buz. Oğlum beni uçağa dondurmayla bindi. Ben diyorum ya sana, ben nasıl geleceğimi bilmiyorum. Sana şaka geliyor galiba.
1: Yok, sen yok.
0: Yani oradan söyleyeyim, buraya göndersinler dondurmayı. Bir de Antepli adamın benden Maraş'tan dondurma istemesi saçmalık tamam. Değil mi ya?
1: Ben baklava istemedim ki, dondurma yani...
0: istedim. Camdan bağırsan evden çıkıp Maraş'tan duyuyorlar oğlum seni.
1: Tamam. Peki. Yani... Görüyorsunuz işte.
0: Lan burada götüreyim Hüsü seni bir yere.
1: Olmaz. Bir yolun bir hikayesi var.
0: Arabaya her bindiğimde start stop'a basmayı unutuyorum. 44 derece şu an Kahramanmaraş.
1: Maşallah.
0: Maşallah 44 derece. Gözlüğü unutmamam lazım.
1: Kesinlikle.
0: Gözlüğü unutmamam lazım.
1: Ben hatırlatayım sana istersen yazı çıkarken.
0: Telefonun kulaklık... şarjı zaten yetmeyecek.
1: Tamam. Bana. Yazayım mı gece
0: sana? Ne yapacağız? Şarj aleti yok, almıyor. Orada buluruz herhalde değil mi şarj aleti?
1: Abi yani.
0: Vardır ya.
1: İstemediğin kadar bulursun.
0: Vardır yani. Yoluma kaldım bir çare. Evet, ah. Ne yapıyoruz? Ara mı veriyoruz?
1: Evet, saat başı. Tamam.
0: Şu anda Maraş'tan anlık geldi efendim, 46 derece şu anda. Of, Ebru Hanım of, göndermiş. Of. Esra Hanım pardon. Esra Ebru'ymuş evet, 46 derece. Ha, vallahi 46 derece. Esra Hanım yarın bekliyoruz sizi ama ben gele inşallah yani biz gelene kadar su birikintisi olmazsınız. Düşsene bir gidiyorum. Önümüzde devamlı kavano. Bunlar kim? Bunlar dinleyiciler. Sizi beklerken böyle oldular falan. Aman ha, dikkat edin yani. Aman. Gerçi 19'da. Saat 7 gibi nasıl oluyor hava? 16'da bizim çocukların yayını var. Onlar herhalde su birikintisi olur. Benim işim 7'de sevgili dinleyenler. Ben 7'yi bilirim. Saat 7'de nasıl olur?
1: Güzel. Saat...
0: Güzel olur değil
1: tam
0: mi?
1: Tam öyle esmez de yani hafif hafif böyle bir güneş.
0: Ben 7'ye kadar otelde böyle klimalı otel.
1: Az önce biri şey yazmış.
0: Ne yazmış?
1: Instagram'da gördüm. İşe klima var diye gidiyorum.
0: Bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Benim bankam
3: İş Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
4: Bankası. Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: için.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangına ise müdahale ediliyor. Fethiye'nin Üzümlü mahallesinde kontrol altına alınan yangında rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Balıkesir yangınının çıkış nedeni belli oldu. Kaynak yaparken yangın çıkardıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Eda Ece, Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a bağış yapmadım dedi. Kerem Bürsin ise derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. İrem Helvacıoğlu ise firmalarla dernek arasında koordinasyon sağladığını belirtti. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde 0850'li numaralar üzerinden vatandaşa toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için

0: Gıda ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan firmaların ifşa edildiği liste yenilendi. Listede 34 yeni ürün yer alırken bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında bulundu. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti, 1 yoğurt ürününde ise jelatin tespit edildi. Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı. 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira ceza kesildi.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Koskoca ödüllü radyo programlarını bunun tuvaletine göre şey yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ayarlıyoruz. Yayına gece mesela biri sen bağlanmışsın yayına. Başka bir dinleyici var. Vur patlasın çal oynasın eğlence. Yani reyting lambaların hepsi yanıyor önümde. Türkiye'de o an herkes bizi dinliyor. Öyle. Abi iç yazışmaya bir bakıyorum. Bu yazmış. Abi lavaboya gitmem lazım. Görmezden geliyorum. İki dakika sonra bir bakıyorum. Abi çok fenayım. Onu da görmezden geliyorum. Yine bir daha bir bakıyorum. Abi ya ara ver ya ben gidiyorum. Bunun tuvaletine göre yayın akışı belirliyoruz.
3: Ama bir şey diyebilir miyim?
1: Ben sana dediğimi de. Bunda arada sistem yok. Boru var böyle, ağız var. Böyle boru aşağıdan dökülüyor. Sistem yok arada.
3: Var bu arada, baktım ben.
1: Ne var?
3: Aradaki o şeyler sizde olan bende de var.
1: Tamam, boşaltım sistemini say.
3: Çıkış.
1: Köprüden önce son çıkış değil mi?
3: İsmi gelmedi aklıma.
1: Çıkış.
4: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Adana 41 derece ve araç ilerlemiyor. 41, 1. Abi Allah razı olsun, tam yola çıkacaktım. Bir saattir ne almadım diye düşünüyorum. O ara gözlük dedin demiş efendim. Görürsün bak, ben unuturum. Görürsün ben unuturum yani. Konu nedir diyenlere, konu devamlı unuttuğumuz şeyler. Devamlı unuttuğumuz şeyler sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım. Kahramanmaraş kafamın önündeyim şu an. Sıcaklığı görüyorsun abi. Araba sabit güneşin altında durmuyor. Bu arada çalışıyorum. Sıcaklık sensörü de geçen hafta değişti. Veriler doğru yani demiş efendim. Video göndermiş. Dur bakayım şuradan hemen. Abi çok uzaktan, daha uzaktan çekseydin abi. Ben meteoroloji binasını çekseydim, ben tahmin etseydim şeyi. Gözükmüyor ki. Kaç.

0: Serdar, 42 yaşındayım. Daha evden çıkar çıkmaz tek seferde bir yere gittiğimi hatırlamam. Mutlaka unuttuğum bir şeyi almak için geri dönmüşümdür demiş efendim. 3 defa kapıda kaldığım için çilingir çağırdım demiş. 3 defa kapıda kaldığım için çilingir çağırdım. Ha, demin sana onu soruyor. Sen çağırdın değil mi çilingir?
1: Çağırdım.
0: Kaç kere?
1: 2 kere falandır. Çok böyle olmadı yani öyle olaylarım.
0: Bayağı para aldı mı?
1: Yani 500 lira falandı o zaman.
0: 500 lira falan.
1: 500 lira.
0: Bazı çilingirler şey yazıyor ya mesela. İç dükkanı güzel. Arayın gelirim.
1: Evet evet. Numara. Çalışmıyor bile. Evet, kapıda sadece gelirim. Numara var yani.
0: Serdar Bey, bir ara sıklıkla eş değişti. İş galiba bu.
1: İnşallah. İştir yani.
0: Toptancıyım. Müşteriden çıktıktan sonra acaba hangi firmadaydım, hangi araç benim diye unuttum. Altında da düzeltmiş. İş değiştiriyordum diye. İçim rahatladı. Vallahi içim rahatladı. Her sabah arabayı nereye koymuştum diye kapıda düşünüyorum. Hep unuturum.

0: Maraş'ta kalacak mısınız? Yok abi, biz gece döneceğiz. Yine Antep. Antep üzerinden yine gece döneceğiz.
1: Sevgili dinleyenler. O zaman Antep'ten de mi bir şey istesem sen?
0: Oğlum Anteplisin sen.
1: Tamam da gitmiyorum ki, sen gidiyorsun.
0: Efendim?
1: Sen gidiyorsun ama.
0: Tamam da yani sen Antepli değil misin? Kütük nerede oğlum senin?
1: Antep.
0: Ne konuşuyorsun o zaman?
1: Yani.
0: Kimdim ben?
1: Serdar Bey.
0: Bu bravo, ha tamam. İnsan ararken bile gülermiş gibi. 6 sefer kontakta anahtar unuttum. İlk 2'de çilingir çağırdım. Geri kalanları tecrübe edinip kendim açtım. Kontakta anahtarı bırakınca kilitleniyor demek ki. Ha, öyle mi araba? Ha?
1: Öyle mi oluyormuş?
0: Öyle miymiş bilmiyorum. Bir selam ve saygılar yazmak o kadar zor olmamalıydı. Araya kaç telefon, kaç WhatsApp mesajı girdi sayamıyorum demiş. Hoş geldin Yaşar abi. Ne yapıyorsun? Şeye geliyor musun, Kahramanmaraş'a? Oralarda mısın? Bir kez öğrenci evimdeki komşumun, bir kere de şimdiki komşumun kapısını açtım. Çilingir arayana beni tavsiye ediyorlar. Not çilingir değilim. Ya keşke olsa da kullansak. Arkadaşımın babasının arabasını araklıyorduk geçmişte. Araba Anadol.
1: Of.
0: Anahtar yok bizde.
1: Nasıl?
0: Çekildi. Çalışıyordu.
1: O arabayı keçiler yiyor diyorlar, doğru mu?
0: Vallahi benim Anadolu'mu keçi yese çeviririm o keçiyi. Çeviririm. Kamyonetti arkadaşımın babasındaki. Bir arkadaşım da çok heves etti. Çocuğu dolandırdılar ama işte. Çok heves etti. Bir tane vallahi kaç model bu yuvarlak far olanlardan.
1: Sedan.
0: Evet işte yuvarlak far olanlardan. Kare farda da var galiba sedan. Yuvarlak far olanlardan aldı bir tane, yürütemedi çocuk onu. Hani bir şey yok diye aldı. Bir şanzımanında sorun çıktı. Şanzımana baktırdı, motor çıktı, o çıktı, bu çıktı. Dedim ama ona bak. Satarken dedim ki oğlum satma, çünkü her şeyini yaptırdın artık. Hani ıvır zıvır incik boncuk kalmıştır artık. Yaptı. Yok abi dedi, ben satı her devamlı dedi bir şey çıkıyor filan dedi. Sattı adam 3 sene bindi.
1: İyi binmiş.
0: Evet, sattı adam 3 sene bindi. Elimdeki anahtarı unutuyorum. Nerede diye. Şampiyonlar Ligi seviyesi. İmkan yok, yoksa Van'dayım. Otobüsle oraya sizin için gelirdim. Yoluna ki demiş efendim. Olsun abicim, sıkıntı yok. Gönüller bir. Başka sefer inşallah.
1: Maraş'ın bir ilçesi var Elbistan diye. Benim ev arkadaşım Elbistanlıydı.
0: Biliyorum, gittim ben.
1: Aynen, Elbistanlıydı. Nerelisin diye sorduklarında Elbistan diyordu. Hangi ülke diyorlardı ona.
0: Mail şifrem. Telefonda açık, bilgisayarda açarken hep şifre değişiyorum demiş efendim. Mail şifresi.
1: Bazen bende de oluyor.
0: Mütemadiyen kapıda kalırım ama çilingire para vermem. Görümcemin kocası açıyor her defasında. Ya şey, benden size tavsiye, bir tanıdıkta anahtar bırakın.
1: O da tehlikeli.
0: Anahtar arkadan içeride kaldıysa, ama arkadan içeride kaldıysa kilitlenmemiş demek.
1: Şeyle açılıyor.
0: Neyle?
1: İşte bir şeylerle açılıyor. Şişe mişe.
0: Oğlum tamam işte, bırak diyorum, anahtar var. Şişe mişe, hırsızı yol gösterme şimdi durduk yere.
1: Yok, ben kendi evimde yaptığım şey diyorum.
0: Ben demin hangi şarkıyı söylüyordum aşağıda? Dedim lan nereden dilime dolandı dedim ya. Pınar Aylin şarkısıydı.
1: Unuttum diyor.
0: Yine sev, anlamam, dinlemem, sevdiğim işte.
1: Onu çaldık biz.
0: Onu mu çaldık?
1: Çaldık yukarıda.
0: Nerede çaldık?
1: Yukarıda bir önceki saatte.
0: Hayır oğlum, şu anda önümde var. O zaman bir sıkıntı var. Anda önümde var.
1: Onu o zaman bu saatte çalacağız. Yukarıda bir şey çaldık, onu mu diyorsun sen?
0: Vallahi be, yine oğlum ben demin Pınar Aylin'in hangi şarkısını söylüyordum ya? Yazla ilgili bir şarkısı mı vardı? Bu muydu ya da? Bu muydu? O değildi herhalde. Ben böyle şarkı söyleyemem ben.
1: Ben böyle ha diye ben girmedin.
0: Diyemem aşağı. Yani evet. Elbise askısıyla açılıyor benim kapı demiş efendim. Bak, hırsıza yol gösteriyorsunuz, yapmayın.
1: Gardırop kapısı herhalde.

0: Hatunun söylediklerini. Sakarya'dan selam. Eylül ayında Japonya'ya gidiyorum. Bir isteğim var mı abi? Sağ salim gidin gelin efendim. Başka bir şey yok.
1: Benim var.
0: Yok yok.

Nıktır. Ne alaka bilmiyorum. Nişantaşı'nda Demokrasi Parkı'na gidip Pınar Aylin dinlerdik orada. Sibel Alaş dinlerdik. Aa. Evet. Niye oraya gidiyorduk bilmiyorum yani.

0: Otorite yazmış. Bizim Selahattin biliyorsun. Selahattin'in lakabı bizde otorite biliyorsun. Otorite Selahattin. Ne yazmış biliyor musun?
1: Ne yazmış?
0: Abi Maraş'a gidiyoruz hani. Hatırlatma yapmana gerek yok değil mi demiş efendim. Ne? Selahattin ne oldu ya?
1: Selahattin abi yolda mı şu an?
0: Selahattin abi bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Ne oldu ki?
1: Ne olmuş abi?
0: Vallahi bilmiyorum. Anlamadım ben. Bilmiyorum. Selahattin başka radyoyu mu dinliyorsun? Ne yapmış ben? Ne oldu?
1: Selahattin abi iyi misin?
0: He Selahattin bana şu anda smiley ile cevap verdi. Selahattin ya. Canım benim Selahattin. Ya sen neredesin Selahattin ya? Sen neredesin? Ankara'dalarmış. Bizi dinliyorlarmış. Alem FM canlı yayın aracı. Şu anda iller arası yolculukta sevgili dinleyenler. Görürseniz bir selamınızı esirgemeyin bizim çocuklara. Olur mu?

0: Dünyanın bir ucunda bile Alem FM dinlemek çok güzel. Selamlar Serdar. Kanarya Adaları'ndan. Kanarya Adaları'ndan.
1: Wow.
0: Wow.
1: Kanarya. Wow.
0: Bir baksana. Kanarya Adaları ile aramızda ne kadar mesafe var? Bir bak.
1: Abi şey alayım, direkt konum alayım. Yani.
0: Herhalde ay daha yakın olabilir yani, biliyor musun?
1: Maraş. Maraş daha uzak.
0: Bir bak bakayım.
1: Kanarya Adaları.
0: Evet.
1: Çıkıyor mu ya? Çıkıyormuş. Yol tarifi al. Nereden alıyor ama? Denizden mi, havadan mı alıyor?
0: Ya bir yaz bakayım kaç kilometreymiş oğlum Kanarya Adaları. Kuş uçuşu. Bakayım
1: başlangıç noktası seçti. Konumunuz.
0: Adana daha sıcak abi. Çöl sıcağı var Adana'da demiş. Ya abi Adana'nın kendisi çölden daha sıcak zaten. Ben bazen hani diyorlar ya mesela işte. İşte Akdeniz tarafına doğru çöl sıcağı gelecek falan diyor. Ya bizim Antalya, Adana falan bizim çölden daha sıcak abicim yani. Ne sıcağı? Serinlik gelir çölden. Evet, kaç kilometreymiş?
1: Almaya çalışıyor şu an, dondu. Bildiğin dondu yani. Otobüs yok, toplu taşıma nasıl gidelim ya?
0: Şey göndermiş, konum göndermiş galiba hanımefendi Nurgül Hanım. Evet galiba konum göndermiş ama şey gözükmüyor, konum gözükmüyor. Aynen. Gözükmüyor efendim, konum gözükmüyor. Hüseyin'in cebini veriyorum, oraya gönderin.
1: Buldum bir saniye. 4 gün 19 saat diyor.
0: 4 gün 19 saat.
1: Arabayla.
0: Neyle oğlum, katırla mı?
1: Arabayla.
0: Arabayla.
1: Yürüyerek 28 gün.
0: 4 gün.
1: 4 gün 19 saat.
0: 19 saat.
1: Evet.
0: 4 gün.
1: Ama bir dakika, arttı. Trafik mi var, ne var burada?
0: 4 gün 19 saat. Ha.
1: 27 gün 23 saatte yürüyerek.
0: 27 gün 23
1: saat.
0: Anladım.
1: Uçakla 8,5.
0: Peki. 19'da değil mi Kahramanmaraş? Evet evet. 19'da, saat 19'da. Öncesinde 16-18 ama Uvertür grup var. Bizim hani Fatih'le Umut gelenleri karşılayacak falan işte. Ben masaj yaptırırken. ...6450 kilometreymiş. Düşün, burada arabayı alsan oraya gidince bakımı geliyor.
1: Acaba motorla biz çıksak seninle buradan?
0: Evet.
1: Ne kadar sürede gideriz?
0: Motorla. Evet. Ben gitmem ki.
1: Gidelim dedik yani. Bizim motorlarla zaten gitmeyelim.
0: Gitmem. Ya ben de bunu anlamıyorum. Ben bu motoru alırken abi 125'lik hava soğutmalı. Vallahi bilmiyorum abi, şişer falan diye. Ben her gün 150 kilometre falan yol yapıyorum. Hiç bir de etraftan da duymadım. Şey diyen var mesela. Benim motor su değil, hava soğutmalıydı, şişti diyen var mı acaba? Hiç var mı?
1: Benim var.
0: Şişti diyen.
1: Şişti tabii.
0: Kaç modelmiş motoru? Herhalde ilk çıkan motor.
1: Bilmiyorum. Ama galiba şişer yani oraya.
0: Seninki hava mı, su soğutmalı mı?
1: Hava.
0: Hava soğutmalı. Hava canım. Moruk, ben 150 kilometre, 160 kilometre falan çıkıyorum, gidiyorum ben.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Gidiyorum işte, 150-160 kilometre gidiyorum. En son sana bak şu kadar söyleyeyim. Şişli'den çıktım. Üsküdar'a ofise gittim.
1: Tamam.
0: Kıyafetlerimi aldım. Üsküdar ofisten çıktım. Şile'ye gittim. Şile'den Ağva'ya geçtim. Ağva'nın arkasından o böyle yollardan, o böyle köy yolları, Kerpe mi neresi orası filan.
1: İşte oralar bende yok.
0: İşte oralar, döndüm dolaştım geldim. Sonra dedim ki ben yine dedim dağ bayır orman yollarından döneceğim dedim. Dağ bayır orman yollarından. Yeniden tekrar döndüm aynı şekil. Vallahi yalan olmasın 247 kilometre filan galiba Hüseyin. Yani.
1: Ama sen duruyorsun, bir saat sonra gidiyorsun.
0: Yo, öyle çok değil. İşte benim...
1: Dinleniyorsun yani.
0: Benim sadece yakıt depo. Benim 3 litre olduğu için ben 10 dakikada bir yakıt alıyorum işte. Öyle oluyor.

0: Neyse anlatmayayım, dur nazar değmesin. Çünkü herkes şey diyor. Abi benimki şişti. Mesela bak benim bir arkadaşım da var, hava soğutmalı. İki kişi 20 kilometre anca gidiyoruz diyor. Olsun olsun 2024 modeldir demiş. Bir çıkıyorum 150 kilometre sevgili dinleyenler. Zaten şöyle söyleyeyim. Hani merkez stüdyoyla ev arası 40 kilometre falan yani. Başka bir şey demiyorum. Daha da başka bir şey söylemeyeyim.
1: Onu biliyorum. Hı? Yani seninle çıktığımızda her gün benzin alıyorsun ya.
0: Evet.
1: Ben senin aldığın benzini haftaya geldiğinde alıyorum.
0: Depo ufak ama benim. 3 litre depo var. Bazen yanaşıyorum diyorum ki adama. Abi 200'lük koy, almayabilir diyorum. Filan gülüyorlar, ondan sonra abi alma de filan diyor.
1: Mesela. Doldur de diyemem herhalde. Dolduramaz ya.
0: Maşallah de. Maşallah, maşallah, maşallah.
1: Maşallah, maşallah, maşallah.
0: Ama sen de gidiyorsun oğlum. Sen de uzun yola falan gidiyorsun sen de.
1: Eskiden gidiyordum da şu an yakın. O yüzden çok kullanmıyorum.
0: Yani. Ben motoru ilk aldım da ne linç edim biliyor musun?
1: Niye?
0: Ben ne bileyim oğlum, merkezde 1100'lük, 1200'lük makineler varmış filan.
1: Öyle.
0: Otur 125'lik alınca bu ne ya? 125'lik motor mu alınır? Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen ya filan diye. Vallahi.
1: Geçen gün şimdi madem Selahattin abi dinliyor. Diyor ki Selahattin abi ben de diyor 50'lik alacağım dedi diyor. Ben dedim ki 50'lik alma abi sen.
0: Evet. 50'lik o bak bizim el alemin motosiklet çetesini görüyorum. Instagram'da orada burada filan. Hani adamlar biniyorlar gidiyorlar mesela. Bir dakika dur, ben bir şarkıyla mı eşlik etsin bize? Bize bir şarkı eşlik etsin. Etsin dur. Öyle bana ara ver mara ver falan filan, bana öyle şey yapma.
1: Ama
0: bana.
1: Aramızdaki şeyleri.
0: Bakıyorum mesela adam diyor ki işte 5 arkadaş motosikletle Kaz Dağları'na geldik. İşte 3 arkadaş Istırancı'ya gittik. İşte ne bileyim 2 arkadaş çıktık Tekirdağ'a geldik filan diye. Benim arkadaş grubumda 125'lik motor bir tek bende var. Geri kalanların hepsi 50'lik. Kazık kadar adamlar 50'lik pembe, mavi falan böyle motorlar. Valla diyorum ki hafta sonu gelin lan şöyle bir Şili'ye gidelim de Fener'in orada falan oturalım, biraz muhabbet edelim, çay kahve içelim falan filan. Abi 50'lik motorla nereye gidiyoruz ya filan. Mesela milletteki motosiklet çetesine bak, bendekine bak. 100 kilo, 110 kilo adamlar pembe pembe 50'lik motorlara biniyorlar. Vallahi ayıp denen bir şey var ya. Vallahi billahi ya.
1: İşte Selahattin abi de istiyormuş. Ben de yapma dedim yani.
0: Selahattin sana 50'lik olmaz.
1: Olmaz.
0: 250'lik... Olma, hatırım için olmasın zaten. Yok lan 125'lik, 150'lik yeterlidir. 250, yeter. 250'lik olduğu zaman motorun kasası da büyüyor. Evet. Kasa büyümeyecek.
1: Bir de zayıflamış zaten.
0: Selahattin abi.
1: Evet zayıflamış.
0: Selahattin'e 50'lik olmaz Selahattin'e.
1: Tamam 125'lik ideal.
0: Bak vallahi şaka yapmıyorum. Gülün diye söylemiyorum. Ben de hani birazcık daha motosiklet hakimim diye bir arkadaşıma 50'lik motosiklet aldık sıfır. Beraber gittik arabayla. Benden rica etti. Abi dedi. Ben hani trafikte falan tecrübem yok. Sen kullanır mısın dedi. Markasını söyleyemiyorum ama çok piyasada gördüğüm bir motor.
1: 50'lik.
0: 50'lik. Tabii dedim. Gittik. O arabadan indi işte, ödeme falan her şey yapılmış. Motoru alacağız bayiden, çıkartacağız. Aldık. Zar zor benzinciye geldik. Doldurduk benzini. Bu önden arabayla gitti. Buradan Avcılar'dan aldık motoru. Avcılar'dan Şişli'ye, evin oraya getireceğim. Tamam. Hani mahalleden arkadaşım. Vallahi şaka söylemiyorum gerçekten. Sıfır diye mi öyle artık bilmiyorum. Haliç Köprüsü'nden sonra böyle tatlı bir rampa vardır ya hani.
1: Evet.
0: Biliyorsun.
1: Yukarı hafif
0: tatlı.
1: Böyle.
0: O rampa tatlı değilmiş moruk. Vallahi gerçekten diyorum, şaka söylemiyorum Hüseyin. 50'lik motor ben üstündeyken o rampayı çıkmadı. Ben en sağdan emniyet şeridinden motorda indim. O rampa boyunca motor çalışırken ufaktan gaz vererek motoru böyle ite ite çıkarttım. Düzlüğe geldik tekrar, Ok Meydanı sapanın oralara falan motora bindim, mahalleye geldim. Çocuğa da söyledim ama. Haliç'teki yokuşu çıkmadı kardeş dedim.
1: Yani 50'lik zaten çıkmaz da bir de o motorun daha rodajı falan vardı. Yani.
0: Başka bir arkadaşım da var 50'lik. Desem ki şu an kalk Manisa'ya gidiyoruz desem benden önce kapıda bile hadi gidelim abi filan. Yani.
1: Açacaktın ama motoru.
0: Ne?
1: Açacaktın motoru biraz.
0: Bilmiyorum ben dediğim gibi işte bayiden aldım sıfır. Akif dinliyorsan yaz bana. Akif'in motoru işte. Yani öyle. Çıkmadı o Haliç'i, çıkmadı yani. Ellilik bana da gelmiyor demiş. Ama tabii şimdi ehliyette de alakalı bir şey var. B sınıfı 50 cc'yi hiçbir evrak falan bir ihtiyacı olmadan kullanabiliyor benim bildiğim, değil mi?
1: Evet. Şu an kullanabiliyor. Hatta onu 125'i de dahil edeceklerdi en son, öyle haberler.
0: Dahil ama sertifika çıkartman lazım.
1: Evet ama o...
0: B sınıfı bildiğim kadarıyla 125'lik olursa da yani 125'liğe kadar kullanabiliyorsun dahil ama yine kursla bir münasebetin oluyor. 50'likte öyle bir şey yok. Normal B ehliyetiyle kullanabiliyorsun.
1: Yani sürekli böyle bir haber var ama hiç daha şu an kesinleşmiş bir şey yok.
0: Bir de yanlış bilinen bir şey var 50'lik motorlarla alakalı. 50'lik motor olanlar şey, ah abi ne güzel, muayene yok, o yok, bu yok falan.
1: Aynen.
0: Yok. Yani yok. Sadece sigorta zorunluluğu yok. O da benden size tavsiye, sigorta yaptırın. Trafiktesiniz sonuçta. Hani benden size tavsiye, sigorta yaptırın. Evet. Bugün Allah korusun bir kazaya karışsanız. Hani far takımı 100 bin lira sevgili dinleyenler. Allah korusun gittin, canına bir şey olmadı. Sen de hata sen de çarptın. Karşı tarafta far takımını kırdın. Hani far takımı 100 bin lira, haberiniz olsun.
1: Önemli sigorta. Evet. Doğru, yaptırmak lazım.
0: Bir ara vereceğiz şimdi, aradan sonra geliyoruz hemen.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Ekspertise Dynobile. Bauplast'ta Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
9: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Abi motorcular çok enteresan insanlar. Trafikte de öyle. Bak motoru kullanmadan önce de söylüyordum bunu. Arabayla yolda kal. Geçen 10 arabadan kaç tanesi durur ben bilmiyorum. Motorla kenara çek böyle yolda kal. Geçen 10 motorcudan 10'u da durur kardeş. Yani motorcular enteresan. Yayında da böyle motor dediğim zaman bir de kadınlar da çok ilgi göstermeye başladı artık motora.
1: Evet hani, ben çok yolda gelirken evet, görüyorum.
0: Kadına mesela. Bak burada da mesela çok bir sürü kadın motosikletçi var. Valla cansın. Ben motosikletçi değilim. Motorla münasebetim çok eski tarihlere dayanıyor. Hani 2001'li 2002'li yıllarda belki adını markasını bile bilmediğiniz Mez'ler vardı.
1: Oo.
0: Benim motosikletim oydu Mez. Mez'e evet. Evet. Sıfır olmadığı için şu anda adını söyleyebiliyorum. Mez'ler vardı. V301 300'lüktü Mez. Hani bildiğin kara düzen. Hem onda öğrendim hem onu kullandım. Hani 2000'li yıllarda. Sonra çok böyle uzun süre motosikletle alakam olmadı. Hani arabacıyım ben birazcık daha. Ha bir de motor bana hitap eden bir şey. Ben daha çok böyle araba seviyorum. Fakat daha dün yine muhabbeti oldu. Bana her gün nereden baksan 2,5 saat katıyor. Bugün mesela araçla geldim. Bugün arabayla geldim. Motorla değil. Yine mesela 1 saat, 1,5 saat kaybım var bu hayattan. Hani bir İstanbullu olarak. Allah motorcu olmak da güzel. O da iyi yani, o da güzel yani. Kızlarla fena oluyor kızlarla. Mesela ışıklarda duruyorum ben mesela. Benim motor postacı motoru sevgili dinleyenlerim. 125 cc. Kemal Sunal'ın kullandığı bir motor var ya. Hani benim tercihim o yöndendi. Benim bildiğim tercihim o yönde oldu. Böyle bildiğim postacı motoru. Ver elime gazeteyi atayım sağa sola dağıtayım yani öyle. Bazen kızlar duruyor böyle ışıklarda böyle yanımda kızlar böyle 600'lük falan motorlarla
1: Raising'lerle
0: duruyorlar.
1: Duruyorlar değil mi?
0: Bana var ya en sonunda kafayı kırdırıyorlar yani bana en sonunda. Yani geçen hafta şeyde Beşiktaş ışıklarda ben böyle pır pır pır pır pır pır pır duruyorum böyle yeşilin yanmasını bekliyorum. Bir abla geldi yanıma kask falan böyle pembe. Kaskın böyle...
1: Ayşe kulakları var değil mi?
0: Evet kaskın böyle yukarısına falan böyle kulak mulak falan koymuş. Bak böyle geldi abla. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Böyle geldi. Kafamı çevirip bakmadım bile. Yani belli işte daha ne gelip artistik yap, vın vın vın artistik yapıyorsun yani.
1: Ama onun olayı o.
0: Neyin olayı o?
1: Ya onlar şimdi basamadıkları için...
0: Evet.
1: O sesi çıkarmak istiyorlar.
0: Yani ileride polis çevirmesinde... Yani. Hepsini durdurdu bana geç dedi. Çünkü benim motorda ne olabilir? Modifikasyon ne olabilir yani? Anladın mı? Ne olabilir?
1: Bu arada dün yine aynı şey oldu. Geçen seninle yaşadığımız.
0: Ne oldu?
1: Yayından çıktım ben.
0: Evet.
1: Yine iki çevirme vardı. Biri asayiş, biri trafik.
0: Almadılar mı seni?
1: İkisinden de geçtim. Önümde de bir motor vardı.
0: Onu aldılar mı?
1: Ona böyle polis feneri tuttu.
0: Bizi almıyor. Bizi niye salmıyorlar ya?
1: Hayır ben kaskı açıyorum. Böyle şey yapıyorum falan. O yüzden mi acaba? Ya da anlıyorlar artık ya polisler kimin ne olduğunu.
0: Vallahi bilmiyorum. Uyanık gazetecideki motorlar. Evet evet abi bisikletin motorlusu evet. Benimki. Benim tercihim o yönde oldu. Ben hep söylüyorum zaten beni dışarıda gör. Aa bu Serdar dersin 50 ile giden arkasında böyle İskender ova. O benimdir yani. O.
1: Şey mi yapsak ya böyle ne? 50'lik ve 125'lik olan hı. Motorlu dinleyicilerle bir böyle başlayalım. Beylikdüzü'nden kadar.
0: Yok. Yok sen yap. Sen yap sen yap. Ben yapmayacağım sen yap. Sizin motor kup galiba. Abi çok duydum adını. Ben kap diyorum. Tamirci kup diyor. Piyasada cup diyorlar.
1: Dondurma değil mi o ya?
0: Sup diyenler var.
1: Çorba.
0: Ya, evet sup diyenler. Yazılışı cup abicim. C-U-B yazılışı öyle. Yani o motor kasası öyle cup. Düşmanlıkla yan yana. Bazen insanların yanından falan geçiyor. Kapkaççı zannediyorlar motorun namından dolayı.
1: Ama polis durdurmuyor.
0: Polis durdurmuyor. Evet. İnsanları bir anda. Kadınlar ya çok yüksek cc motor tercih ediyorlar ya da 50'lik tercih ediyorlar kadınlar.
1: Evet ya da en fazla 125 falandır yani o aralarda.
0: Motosiklet kullanıcısı kadın var mı şu an aramızda? 0536-901-8902 536-901-8902 motosiklet kullanıcısı kadın var mı aramızda? Kadın. Mez'i bilen adam motorcudur. Yani Mez de ilk motorum.
1: Bir tane daha var öyle. Rus motoru.
0: Ama onun sıfırı hala üretiliyor. Onun evet. için söyleyemem şu o an yayında. O şimdi sıfır üretilmediği için söyledim. Mez'i. Mez'de bir şey yok. 1.25, 2.51, 301.
1: Bir de şey vardı. Ben mesela ilk onda öğrendim çocukken. Dedemin vardı. Adını söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Bu bisiklet gibi. Koşarak çalıştırıyorlar. Üretilmiyor herhalde. Üretiliyor mu?
0: Mobilet galiba üretilmiyor.
1: Mobilet.
0: Galiba üretilmiyor. Evet.
1: Dedemin vardı ya. Koşarak çalıştırıyordu falan böyle. Sonra

0: Motorcuyu niye sordunuz Emine Cefe? Motorcuysa haksızdır, onun için sordum. Bak gördün mü, kadınlar genelde 50 cc, o böyle yüksek cc motor kullanan şeyler, kadınlar şey yapmıyor. Çok evet. Radyo, çok radyo dinlemiyorlar yani demek ki, yüksek cc kullanan. Ben 125'lik bir hanımefendi 125'lik motor göndermiş.
1: Evet.
0: İstanbul trafiği için 125'lik iyi. Çünkü 125'in üstüne çıktığın zaman kasa büyüyor. Kalınlaşıyor.
1: Geçemiyorsun da yani, her yerden kasa geçemezsin.
0: Büyüyor. Yani evet, kasa büyüyor. Kızımı her gün okula motorla götürüyorum. Servis parası ödememek için almıştık. Ne olacak işte şey? Yağmur çamur olduğu zaman ne olacak? Vallahi bugün bak, bugün arabayla geldim, yine lanet ettim arkadaş ya. Yine ya, oradan o araba çıkıyor, buradan bu öbürküsü çıkıyor, oradan başka bir tanesi çıkıyor falan filan. Ama
1: yani ben de üzülüyorum ama ben de kullanmayacağım. Belki senden biraz daha fazla kullanırım.
0: Senin bir de yolun da birazcık yakın. Biraz yakın yani.
1: Yakın ama aynı. Yani şey.
0: Giy yağmurlu git oğlum. Delikanlı adamsın, o şeker misin?
1: Var zaten benim. Kullandım bir süre de.
0: Bizim baldızda 400 cc motor var demiş efendim. Baldıza bak. 400 cc. Evet, kadınlarda genelde şey. Ya 50'lik ya da CC'si yüksek tercih ediyorlar. Böyle 600'lük falan.
1: Evet. Ya da scooter hani istiyorlarsa 125-150'lik falan bazen oluyor.
0: Trafik yoruyorsa yerleş küçük bir kasabaya demiş efendim. Valla beni yoranlar gitse daha güzel olmaz mı abi be? Hani. Bir hata gibi ve günah gibi koyundasın sen. Meselim. 1250'lik motorla eşimle birlikte uzun mesafe geziler yapıyoruz. Şehir içinde ise 125'li kullanıyoruz. 1250'lik.
1: Çok iyi bu arada. Helal olsun.

0: İstanbul trafiği sanırım bana da motor aldıracak demiş efendim. Yani hani yönlendirme gibi olmasın ama dışarıda olduğum saat, günlerde hayatıma 2,5 saat katıyor. Hani dışarıda böyle trafikte oraya buraya gitme şeyi olduğu günlerde, hani oradan çık yayına, yayından çık buraya, oradan öbür tarafa falan filan, hayatıma 2,5 saat katıyor. Yönlendirme gibi olmasın, yine sizin kendi tabii tercihiniz, kararınız. Bir de nasıl olsa motor ya, boşver ya filan diye böyle ehliyetsiz kullananları çok görüyorum. Abi ben aldığımda böyle işte şey ehliyette grup yoktu. Mesela işte A, A1, A2 falan yoktu. Sadece aldı mı o zaman motor ehliyetini alıyordun. Motosiklet sınavına herkes motorla gelmişti. Sınava motorla gelmişti sınava. Yani niye sınava girer bir adam? Şey, ehliyet almak için herkes oraya motorla gelmişti. Yani.
1: Benim A2.
0: A2 mi senin?
1: Evet, ben A2 diye aldım. Yani yükseltirsen ileride falan bir A al dediler. Ben A2 alayım.
0: Beni de yani dinleyici uyardı. Ben de eskiden A2 yazıyordu. Grup yoktu ama bizimki eski ehliyet olduğu için yeniye çevrildiği zaman ben bütün CC'li motorları kullanabiliyormuşum.
1: Öyle mi?
0: Yani bendeki öyleymiş. Dinleyici uyardı beni. Seninki eski bilmem kaç yılından önce olduğu için eskiden sadece A2 idi.
1: Sadece
0: öyle A2'ydi. A1, A falan yoktu. Biz o tarihte aldık. İşte o tarihte alanlar şu anda A, A1, A2 bilmem ne, o bu falan filan. Bunlar oluyormuş.
1: Bir de mesela şey var. Ben vitesli aldım. Hı. Normal otomatik de alabiliyorsun.
0: Allah Allah, öyle ayrımlı mı var motorda?
1: Ben alırken öyle olmuştu yani.
0: Hani otomatik vitesli alıyorsun, manuel kullanamaz mısın?
1: Manuel kullanamıyorsun. Normal vitesli kullanamazsın.
0: Yazıyor mu orada ehliyette?
1: Yazıyor.
0: Vallahi mi?
1: Tabii canım.
0: İyi ki zamanında almışız ehliyeti.
1: Arabalar da öyle oldu.
0: Arabayı biliyorum da motor enteresanıma geldi şu an.
1: Motor öyle.
0: Vallahi iyi ki zamanında almışız, yoksa şu an alamazmışım ben.
1: Ben vitesli aldım.
0: Ben şu an alamazmışım yani ben. Dur şunu sorayım o zaman. Arkadaşlar içimizde otomatik vites araba ehliyeti olan var mı? Otomatik vites araba. Abi benimki otomatik, ben mesela manuel kullanamıyorum filan diye. Otomatik vites var mı içimizde? Otomatik vites ehliyeti olan. Merak ettim. Yazsın da biraz gülelim hadi onlara. Biraz gülelim. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Otomatik ehliyeti olanları gülüyoruz sevgili dinleyenler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
6: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Hüseyin, benim beğendiğim motorun 310'luğu çıkmış.
1: Hangisi? Ha.
0: 310'luk, 300'lüklü, 310'luk. 250 idi, 300 oldu, 310 oldu şimdi.
1: Benim ilk söylediğin mi?
0: Evet, evet.
1: Bu kurbağa gibi olan değil.
0: Evet. Kemik yapısı daha bir İtalyan. Yani
1: ama güzel o.
0: Selam, ben Dilara. Benim ehliyetim manuel. 2015 yılında almıştım. Eşimin ehliyeti otomatik. Ehliyet kursuna ben yazdırdım. Araba kullanmayı ben öğrettim. Sınava ben hazırladım. Ben götürdüm ve öyle alabildi.
1: Çok iyi ya.
0: Çok şükür ehliyetim manuel. Cinsiyet belirtecek mi acaba? Erkek olup da otomatik olana daha bir kahkaha atmaz mıyız demiş Yaşar abi. Gizem Hanım. Manuel vites ehliyetim var ama kullanmıyorum. Havva Hanım, 125'lik var bende. Ha, motor, anladım. Benim ehliyet otomatik demiş efendimiz. Gülsen Hüseyin. Sabahki ders sizin için, yarınki programa olan heves etmiş, onu da götüreceğiz izler demiş efendim. Biriniz de demedi mi Serdar iki hafta önce yaptı bu espriyi diye? Biriniz de demedi mi yani? Acaba? Sus sus, ben Bizans'ı suçuyorum ya, onların moral çok bozuk yani onlar. Ben. Onlar işte overtür olarak gidecekler sevgili arkadaşlar. Önce bir şey yapacaklar, ısıtacaklar. Ondan sonra sahneye benim yanıma gelecekler. Onları direkt sahneye almadım. Dedim ki gidin yayın yapın, bir heyecanınızı yenin. Şimdi burada insan içine çıkacaksınız. Alışık değilsiniz. Onun için önce dedim bir yayın yapın. Yayında dedim bir heyecanınızı atın. Sonra dedim ben sizi sahnede bekliyorum saat 19'da dedim. Yine bana başka radyocunun adını yazıyorlar bak. Yine benim reytingler 15 kişi de yine, görüyor musun? Görüyor musun? Yazdığınız radyocularla var ya, para yaptı mı bana bugün? Yatmadı değil mi?
1: Yattı mı?
0: O zaman radyocunun adını söylemem. Para yatmadıysa söylemem. Abi, otomatik ehliyet alan erkek güne de gidiyor mu acaba demiş Süleyman Yumuşak. Vallahi bak, gerçekten şaka yapmıyorum. Hani biz bilgileri görüyoruz ya. Süleyman abi çok güldürdün beni be.
1: O zaman
0: çok güldürdün beni.
1: Otomatik ehliyeti olan evet. Prenses erkek diyebilir miyiz?
0: Prenses erkek mi?
1: Evet.
0: Yani ben karışmayayım o işe.
1: Ben de karışmam.
0: Ben karışmayayım o işe.
1: Ben söyledim yani söyleyeceğimi.
0: Otomatik ehliyeti olan erkek o zaman kısa paçada pantolon giyiniyor diyebilir miyiz o zaman?
1: Bilmiyorum. Biz sadece düşüncelerimizi aktardık.
0: Anladım. Ehliyeti geçtim. Altımdaki araba otomatik olsa trafiğe çıkmam. Korkuyorum kendi kendime. Giden arabalardan manuel candır demiş efendim. Tamam, artık bitiriyoruz değil mi?
1: Ama trafik durumunu hızlıca verelim bence. Sonra bitirelim.
0: Neyi? Hayır canım, bitti. Tamam, öyle her gün vermenin lüzumu yok. Yetişmiyorsa yetişmiyordur yani. İnsanlar trafikte zaten, biliyorsun. Değerli dinleyenlerim, mevzu biter. Biz gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Değerli dinleyenler. Süleyman abi yazsın diye bekliyorum da yazmadı daha galiba. Yetişemeyecek herhalde bize yazması. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek. Dediğim gibi Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Ben Deniz Serdar Gökalp. Beni her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Aklınıza neresi gelirse. Her yerde. Evet, Süleyman abi yazmış buradayım abi diye. Merhaba abi. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM'de, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı.
4: Baba!
3: Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır.

0: FIFA Başkanı Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti. UEFA'da Dünya Kupası yatırımcılarına satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'da oynayacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Galatasaray Avusturya kampını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Galatasaray 2 Ağustos'ta Fransa temsilcisi Rennes'le, 8 Ağustos'ta ise İspanya ekibi Villarreal'le hazırlık maçlarında karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.394 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 63 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.158, yarım altın 20.172, çeyrek altın 10.087, gram altın ise 6.179 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
2: Paraflayın kat.

0: kıymeti bilinmeyen şarkılardan biriyle giriş yapıyoruz kıymetli dinleyiciler. Saygı, sevgi, selam. Hafta biter. Şov başlar. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Yine durup durup bize yapıştırdı. Çocuğun işi gücü yoktu ya. Durup durup bize yapıştırdı. Gelirken onu dinliyordum. Son 10 dakika onu dinleyebildim. Yapıştırıyordu. Yine yapıştırıyordu. Eğlensin. Şevocuğum ne haber canım?
1: İyi, senden ne haber?
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız efendim. Gündüz 2 saat spor yaptık ekiple beraber. Yayınlara öyle hazırlanıyoruz. En son kremlendik ve yayına çıktık. Şu anda cillop gibiyiz efendim. Banu Hanım selam çakmamızı istedi. Yanında şey varmış, bizim kahraman varmış. Kahramanı çok severiz. 24 TV haber müdürü efendim kendisi. Güzel kardeşim benim, selam ederiz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah doğru insandan bahsediyoruz. Kahraman doğrusu bende vardı herhalde ya. Doğru kahramandan mı bahsediyoruz acaba? Bir saniye. Kahraman. Yok ya, yanlış. Allah. Güzel kardeşim dedim ama belki. Hangi kahraman ya bu?

0: Allah Allah, dur neyse. Biraz daha zaten belli olur. Neyse, selam ederiz. Araçta kim varsa aracın şoförüne de selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ne yaptınız kıymetli dinleyiciler? Her şey yolunda mı? Bizi bir yerlere davet etmiş bir dinleyicimiz. Güllü Sarı Kız. Doğru mu okuyorum? Evet. Fatih Bey, yarın akşam sizi güzel mekanda yemeğe davet etsek ekiple beraber gelirsiniz tabii demiş. Efendim, bedava ne olursa gidiyoruz. Buna da elbet. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama çok zor. Neden? Çünkü çok ucu ucuna her şey yani. Hani indik, oraya gittik, buraya gittik. İmza, işte fotoğraf çekimi. Kız gerçekten şaka değil. Ondan tabii sonra canım. Bir yere yemeğe, oradan gel, canlı yayın, canlı yayın bitti, sahne bitti, hemen havalimanına falan. Biraz böyle şey olacak. Hatta Gaziantep'e gideceğiz yani şey için, uçak için. Kahramanmaraş'ta uçakta yer yok.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçek söylüyorum. Aynı gelincik muhabbeti gibi. Bugün var ya, bugün Şevval'le bir dalga geçti. Bir alay ettiler. Kızımız ama özgüveni o kadar zirve ki ne yapayım bilmiyorum. Hiç umurunda değil yani. Gelincik reçeli muhabbeti. Dünkü muhabbeti yani. Onu best of yapmış bizim Umut Bezgin.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Şu önümdeki mi?
1: Evet.
0: 1,5 dakika. Biraz daha uzataymış ya. Bu kadar uzun best of olur mu ya?
1: Maziden alsaymış değil mi?
0: Çok abi, tam şeyde, taş devrinden başlamış anlamıyor. Gaz bulutuyduk. Oradan başlamış anlamıyor. Bu çok uzun. Bunu kısalsın bak. Hadi dinlemeden söylüyorum.
1: Tamam, anlaştık.
0: Güzelsin ya, böyle bir şey olmaz ya. İlla yayın koordinatörlüğümüzü mü konuşturalım kardeşim? Hayret bir şey ya. 1,5 dakika şey mi olur diyor. Bak karım yazdı. Bensiz boğazından geçmez, gelemez kocam. Hoppa! Gördünüz mü? Eskilerin kankası, yenilerin düşmanı. Düşman da değiller, konuşmuyorlar diyeyim daha doğrusu. Ceza, Fit, Sagopa Kajmer. Bu üç arkadaş, yani Ceza, Fit ve Sagopa Kajmer bu güzel şarkıyı yapmış.

0: Artık Ceza Fit, Sagopa Kajmer Fit, Fatih Yıldırım. Ne yapayım, bu şarkıyı çalınca duramıyoruz kardeşim, söyleyesimiz geliyor. Şevval de söyledi de mikrofonu bir ara açtım, çok kötü söylüyor diye kapattım.
1: Türkçe rap'in istiklal marşı.
0: Öyle derler. Şarkı için öyle derler. Rhythm. Şimdi birazdan mevzu dedik ya, sıra geldi mevzuyu vermeye efendim. Yolda onlara iyi yolculuklar diledik bir kere daha, var olunuz. Ay ama bak böyle şeyler yazmayın oğlum, ben üzülürüm ya. Rahmetli eşimi çok özledim demiş bir dinleyicimiz efendim. Levent Bey yazmış. Allah rahmet eylesin efendim. Geride kalanlara uzun bir ömür diliyoruz. Bazı şarkılar ortak, biliyorsunuz insanların böyle şarkıları vardır. Birbirleriyle birbirlerine hediye ettikleri. Ya genelde mesela evli çiftlerin şeyi vardır, hani salona giriş müziği, onlar ortak müziği olur falan, böyle evet. Şeyler vardır yani. Var mı böyle bir yakın arkadaşınla, kardeşinle, annenle, babanla ortak şarkınız falan?
1: Annemle var.
0: Neymiş, hangisi?
1: Yıldız Tilbe, Aşk Bir Kahkaha.
0: Ay canım benim, niye böyle bir saçma bir şarkı yaptınız?
1: Annem dinlediğinde ben gelmişim aklına.
0: Ay canım benim.
1: Evet. Senin var mı?
0: Bizim hanımla var.
1: Ne?
0: Metallica'nın Sad But True. Acı ama gerçek. Bizim salona giriş müziğimizdi. Nikah
1: öyle
0: salonunda.
1: Mi?
0: Vallahi.
1: Çok havalı. Çok havalı.
0: Rahmetli babaannem şey demişti. O ne anlatıyor orada? Ne diyor? Kafamız şişti demişti. Hatırlıyorum yani. Evet. Mevzuyu ver artık. Ulan yazmış. Bugün nedir, iki gündür herkes ulanlar lanlar havada uçuyor. Biraz saygı ya. Bu nedir abicim ya? Antepliyim, Maraş'ta çalışıyorum ama yarın cumartesi yarım gün çalışıyorum. Sonra Antep'e dönüyorum. Antep'te havalimanına gelirim. Olur ne de olması. Bizim dış yayınlarımızda böyle havalimanında bizi çok yakalayan dinleyicimiz oldu. Samimi söylüyorum. Böyle son dakika havalimanı girişinde işte fotoğraf çekildiğimiz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, uçağı kaçırdığımız sağ olsunlar. Çok dinleyicimiz oldu. Havalimanında bekleriz efendim. Neden olmasın tabii yani. Uçak hakikaten doluymuş. O yüzden Antep'e gitmek durumunda kalıyoruz. Bir de daha önceden biletler almasına rağmen. Bence ek bir sefer çıkartılabilirdi efendim.
1: Evet.
0: Ya da Kahramanmaraş Belediyesi bizi özel jetinen İstanbul'a gönder. Helikopter de olur.
1: Buradan alınabilirdiniz helikopterle, ne olacak?
0: Paraşütle de atabilirdi efendim. Hepsine tamamı yani, ne du yani. Ama böyle bir şeyi kabul etmediler. Kendilerine sunduk bunu yani. Ne dersiniz, böyle olsa nasıl olur diye saçma sapan konuşma lan dediler. Susturdular efendim. Haydi ver artık mevzuyu. Ya sadece mevzu için mi dinliyorsunuz be? Ya akşamın konusu için mi dinliyorsunuz? Şurada iki muhabbet edeceğiz be.
1: Evet, ne güzel.
0: Üzülüyorum ya böyle şeyler yazılınca.
1: Ben mesela bir şeye çok şaşırdım, onu sormak istiyordum.
0: Şimdi onu şey yapacağız, onu söyleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Şimdi bugünün mevzusu şu. Duyduğumda çok şaşırdım. Mevzu bu. Zaten şey var, kopya verdi önden. Duyduğumda çok şaşırdım. Bang, bang.

0: Hadi bakalım. Şevva'ya bir soralım bakalım. Duyduğunda neye şaşırmış?
1: Kobra Murat'ın saçlarının protez
0: evet,
1: olması.
0: Evet, videoyu gördük, hepimiz
1: beni
0: gördük.
1: Beni şok etti.
0: Ben de çok şaşırmıştım valla. Hiç de yakışmıyor.
1: Hiç
0: yakışmıyor
1: hiç
0: ya.
1: Hiç yakışmıyor.
0: Kellik kenelde yakışır insanlar. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Hiç yakıştıramadım.
1: Ben de hiç yakıştıramadım.
0: Evet, ben de bir tane söyleyeyim mi o zaman?
1: Söyle.
0: Gül suyu kolonyası içilebiliyormuş. Bunu gündüz Şevva söyledi bana. Dedi ki abi konuyu bunu yapalım mı dedi. Bir tane de örneğim var dedi. Ver bakayım örneği dedim. Örneği işte bunu verdi. Dedi ki gül suyu kolonyası içilebiliyormuş abi dedi. Çok şaşırdım dedi. Ben ne dedim?
1: Ne dedin?
0: Söyleseyse ne dedin? Ben de şaşırdım Şevval dedim.
1: Yok artık dedin.
0: Evet yok artık dedim. Şaşırdım valla. Gül suyu kolonyası içilebiliyormuş. Hangi şartlarda içiliyor bu arada yani? Su bulamadık da mı içiyorsun yoksa?
1: İçinde alkol yoksa muhtemelen. Bazıları İçiliyor. Öyle yapılıyormuş. Ben ama de bunu şeyde çok şaşırdım. Arkadaşım gözümün önünde ağzına sıktı. Ne
0: gül kolonyasını
1: dedim
0: mı sıktı?
1: Evet, evet. Aa, ne yapıyorsun delirmiş dedim. İçiliyor bu dedi, haberin yok mu dedi.
0: Arkadaşlar siz yine de böyle bir şey yapmayın.
1: Evet,
0: radyodan duydum içtim deyip bizi şimdi adliye dolaştırmayın.
1: Aman.
0: Bunları aman. Öyle diyorlar, biz
1: evet
0: de denemedik.
1: Evet.
0: Denemeyin. Duyduğumda çok şaşırdım, bu akşamın mevzusudur efendim. Evet. Tahinin susamdan yapıldığını duyunca çok şaşırmıştım diyor. Ve ben bunu 35 yaşımdan sonra öğrendim. Bak tahin de susamdan yapılıyormuş. Şevacığım biliyor muydun böyle bir şey?
1: 26 yaşında öğrendim.
0: Ya,
1: 31
0: ya.
1: Temmuz 2026'da.
0: Öğrendin.
1: Evet.
0: Niye 26 yaşında? Kafanda nasıl kazıdın o tarihi? Niye öyle
1: bugün,
0: kazıdın?
1: Bugün.
0: Ha bugün. Pardon. Ben var ya hiç dinlememişim seni yani.
1: Teşekkür ediyorum
0: çok
1: gerçekten.
0: Çok pardon, çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Abi bicinin içinde gül suyu kolonyası var, biliyor musunuz diyor efendim, bilmiyorduk.
1: Evet doğru.
0: Biliyor, öyle miymiş?
1: Evet, kızılcık şekeri ve gül suyu kolonyası diye biliyorum.
0: Evet efendim. Merhabalar, İdris ben.

0: bebeklerin Lelikler tarafından getirilmediğini öğrendiğimde çok şaşırmıştım diyor İdris Bey. İdris herhalde geç hafta öğrendin galiba. Ne zaman öğrendin? Duyduğumda çok şaşırmıştım. Azim Hikmet'in Ben Bir Ceviz Ağacıyım şiirini hakikaten ağaçta yazdığını diyor efendim. Sonra da Cem Karıcı tarafından bestelenmiştir. Evet. Çok da güzel olmuştur. Efendim, eşim bana mesaj atınca çok şaşırdım. Yok yok efendim, konu şaşırdım değil. Duyduğumda şaşırdım. Konu bu. Duyduğumda çok şaşırdım. Vay be dedim. Aşure'ye katılır gül suyu. Muhtemelen onlarca defa içmişsinizdir diyor Sercan Bey. O bilmediğimiz bir
1: ben
0: şey
1: değil. Ben hiç farkında değilim.
0: Tabii yani gül suyu içilirden kastımız şu bizim. Hani bazı evlerde yani yaşlı evlerinde gül suyu böyle ikram edilir, verilir biliyorsun. Biliyorsun yok herhalde.
1: Yani bana hiç etmediler.
0: İki tane kolonya şeyi vardır, türü vardır ikram edilen. Bir tanesi tütün kolonyası. Çok severim kokusunu. Biliyor musun bilmiyorum.
1: Tabii ki evet.
0: Biliyor
1: çok
0: musun?
1: Güzel. Evet.
0: Çok güzeldir değil mi?
1: Çok güzel. Ben çok severim.
0: Ben de çok severim kokusunu. Bazı hiç sevmez, nefret eder. Bir de şu gül suyu. Benim aklıma ilk gelen hani onu böyle kafaya dikebiliyor muyuz gibi bir şey gelmişti.
1: Dikebiliyormuşsun.
0: Ekmek kırıntılarını toprağa ekince buğday çıktığını duyunca çok şaşırdım. Bunu uydurdunuz şu anda. Böyle bir şey olamaz. İmkanı yok ya. Biliyor muydun bunu?
1: Hayır. Bence böyle bir şey mümkün değil.
0: Bence de değil ya.
1: O kadar basit bir şey değil buğday.
0: Bu olamaz abi.
1: Deneyeceğim eve gidince.
0: Ekmek kırıntısını toprağa ekince... Abi buğday nasıl olabilir? Kafamda şu an bütünlemeye çalışıyorum da çok zor. Barış Manço Belçika Kraliyet Akademisi'nde okurken Fikret Kızılok'un Barış Manço'nun model... Neyi anlamadım ben.
1: Fikret Kızılok Barış Manço'nun eşiyle kaçmış.
0: Ha öyle miymiş?
1: Evet. Ben de buna çok şaşırmıştım.
0: Şu an ben de şaşırdım. Bu
1: evet,
0: kesin bilgi mi bak.
1: Ya öyle biliniyor.
0: Ben bugün niye adliyeye düşmekten korkuyorum? Sürekli öyle miymiş hakikaten?
1: Öyle bilinir.
0: Allah
1: öyle
0: Allah.
1: Denir. Hatta şey derler, Barış Manço'yu Fikret Kızılok için terk etti kadın
0: derler.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. Görmedik bilmiyoruz öyle diyorlar.
1: Yani, kulağımıza geldi
0: kulağımıza
1: yani.
0: Kulağımıza gelmiş.
1: Şey yok.
0: Allah rahmet eylesin. Efendim efendim, taze soğanın aslında yeşil soğan olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Market taze kuru soğan aramıştım diyor. Fırat Bey yazmış efendim. Fırat Bey her erkek bu süreçten geçmiştir efendim. Sen biliyor muydun?
1: Tabii
0: sen
1: ki.
0: Sen bilirsin de kadınlar biliyorum. Bunu bilir. Evet efendim.
1: Çok da severim.
0: Evet, sevmeye mi var? Çok değil güzeldir. Evet. Peki bir ara gidelim, aradan sonra devam. Mevzu anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Çünkü bir tane anlaşılmadığına dair mesaj gördük. Onun haricinde mis gibiydi. Cevabını çok beğendiğimiz dinleyicilere Alem FM stickerları gönderiyoruz, yapıştırıyoruz. Yani size gönderiyoruz, siz yapıştırıyorsunuz tabii. Ondan sonucuma. Bugün radyomuzu kupalar geldi, Alem FM kupası ama... size dağıtmıyormuşuz ya, içeriye gelmiş. Vallahi içerideki ekibe de değil daha doğrusu. Onların gideceği yer var, oraya gelmiş. Çok sevindim bir an ya, kupalar. Eskiden kupa veriyorduk, Alem FM kupası veriyorduk. Ama onu niye vermediğimizi de söyleyeyim. Ara ara soruyorsunuz ya, niye vermiyorsunuz, eskiden kupa dağıtıyordunuz diye. Kırılıyor. Kargo firmalarıyla çok kavgamız oldu. Kupalar kırılıyor. Dinleyicinin eline bir gidiyor, paramparça olmuş. Bir de o kadar muhafaza etmemize rağmen... Bu yüzden kupa işinden vazgeçtik, tişörte döndük, onlar da bitti. Yenileri gelecek ama yolda. Duyduğumda çok şaşırmıştım bu akşamın mevzusu. Değil mi, doğru mu söyledim konuyu?
1: Doğru.
0: Bir an yanlış söyledim gibi oldu. Duyduğumda çok şaşırmıştım. Aradan sonra show devam eder.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Abi bizi hiç gerçek hayattaki gibi sorularla muhatap etmediler ki lisede, ortaokulda. Bir havuzu 16 musluk boşaltıyor, 8'i yeniden dolduruyor. Hiç denediniz mi oğlum? Mezun olduktan sonra denediniz mi yani? Soruyu çözdüğünüz sonucu 7/2. Ulan mezun olduk, paramız da var, havuzumuz da var.
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Hüseyin Cengiz, başkanım sucukların Gora filmindeki gibi ağaçta yetişmediğini duyunca. Ulan ne sahneydi be. Şimdi Gora'nın yenisi geliyor biliyorsunuz. Acayip evet. Heyecanlıyım, ne olacak?
1: Ben de.
0: Sen de mi? Evet. Olacaklar kesin iğrenç bir film gelecek. Çünkü bütün filmlerin devamı çok kötü oluyor. Yani devamı iyi olan çok az iş var. İşte Arka Sokaklar. Yani devamı güzel olan film var mı ya gerçekten?
1: Yok bence. Belki bir film söyleyebilirim ama devamı güzel değil.
0: Hankısı.
1: Devamı da güzel derim. Ölümlü Dünya 2. Bence güzeldi.
0: Bravo. Çok iyi örnekti. Ölümlü Dünya 2. Evet. Bak o güzeldi hakikaten. He. Vallahi güzel işte be. Evet. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğindeki yaşı 20 olduğunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani 32 yaşındayım hanımı zor idare ediyorum. Helal olsun atamıza vallahi demişim.
1: Rüyasında görmesi de beni şaşırtmıştı.
0: Aa tabii.
1: Müjdelenmiş yani.
0: İyi tabii.
1: Harika.
0: Efendim, tabii.
1: Harika bilgi.
0: Ya böyle büyük tarihteki büyük başarıların öncesinde büyük büyük olaylar olmuştur. Ya rüya olmuştur ya bir süreç olmuştur. Ya bir şey olmuştur yani. Ben de çok inanırım. Tarihte çok ilgili bir karakter. Kardeşiniz olarak söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet'in, sadece Fatih Sultan Mehmet'in değil ya, bizim tarihimizde kim varsa bütün Türk komutanlarının hikayeleri böyle çok etkileyici. İşte bir tanesi çok erken yaşta dünyanın göz bebeği ve hala dünyanın göz bebeği bir şehri fethediyor. Bir peygamber müjdesine nail oluyor. İşte bir tanesi koca bir Anadolu'nun kapısını açıyor. İşte bir tanesi hiç olmaz denilen bir zamanda koca ülkeyi örgütlüyor ve Kurtuluş Savaşı'nda liderlik ediyor. Ya o kadar çok var ki, bir tanesi işte bir tarafta Moğollar, bir tarafta Bizans, ben buradan devlet çıkarırım diyor, çıkarıyor. Yani bir Türk tarihine baktığında hepsinde bir şey var yani. Hiç böyle boş bir başarı yok yani. Yani şans eseri oldu. Ya bunları burada biz söylemiyoruz, batılı tarihçiler söylüyor, bizim tespitlerimiz değil bunlar.
1: Zaten biz zafer ülkesiymişiz. Bazı ülkeler yaslar üzerine, bazı ülkeler zaferler üzerine kurulmuş.
0: Ne güzel bir tespitmiş Şevval Hanım.
1: Öyleymiş, evet.
0: Bravo, gelincikten sonra şu an façayı düzelttiniz efendim.
1: Düzeltmeye çalışıyorum.
0: Gelincik üstüne.
1: Dersime çalıştım.

0: Zafer ülkesi. Evet. Bilge Hanım demiş ki, ya da beyefendi, Bilge Bey ya da Bilge Hanım, çok özür dilerim eğer şey yaptıysam. Güzel tespit. Bir de diyor hırsızlar ülkesi var, Yunanistan. Hırsızlık üzerine kurulmuş bir ülkedir diyor efendim. Katılıyor musunuz?
1: 10 numara tespit.
0: 10 numara 5 yıldız tespit arkadaşlar. Bravo.

0: Ankaralı namının Ankaralı olmadığını duyduğumda çok şaşırdıydım diyor. Çankırılıymış demiş efendim. Gel, kıyıdan köşeden gel. Yatağını, yorganını, çizini, bohçanı, yüreğini tatta gel. Şevki diyor ki Büyük Hun İmparatoru Meta'nın Çin ordusu karşısındaki sözünü duyduğumda çok şaşırmıştım diyor. Evet, bunu bilmeyen var mı efendim, bu meşhur lafı? Büyük Hun İmparatoru Meta'nın Çin ordusu karşısında bir lafı var. Ulan ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim? diyor efendim. Kendisi. Bu, ben de ilk okuduğumda bunu çok şaşırmışım. Nasıl aklına geldi ya? Ya şimdi bir abi böyle bir savaş meydanı düşün. Çinliler. Evet. Binlerce. Ya bir hafif bir tırsma gelmez mi? Bir korku bir şey.
1: İşte kendine güvenin önemi.
0: Rahatlığa bak. Gerçekten. Bunlar nereye gömeceğiz onları?
1: Değil mi? O kadar emin ki yani.
0: Çok emin efendim. Topuklu ayakkabı estetik için üretilmemiş. Asya'da at binerken üzengiye daha sıkı tutunup daha iyi ok atmak içinmiş diyor topuklu ayakkabı. No. Topuklu ayakkabı ile ilgili çok daha sağlam bir done daha var, biliyor musunuz? Nedir topuklu ayakkabı? Derler ki topuklu ayakkabı Paris'te üretilmiştir. O da şundan dolayı, Paris'te insanlar dışkılarını poşetin içine koyup ya da bir şeyin içine sarıp sokağa atarlarmış efendim. İnsanların paçalarına değmesin diye. Öyle derler. Tabii
1: gerçek mi? Şu an mı uyduruldu?
0: Hayır, gerçek. Böyle bir şeyi şu an nasıl uydurabilirim ya? Dahi olmam lazım böyle, evet. Şey. Şu an uydurmamışım. Var böyle bir şey var.
1: Parfüm de o yüzden sanki.
0: Parfüme de öyle derler. Öyle derler efendim. Fatih Bey, sizin Yozgatlı olduğunuzu öğrenince çok şaşırmıştım. Ünal Bey yazmış. Ünal Bey, şu an ben de şaşırdım. Yozgatlı mıymışım efendim ben? Haberim yok valla.
1: Değilsin değil mi?
0: Tabii ki değilim. Ya, ola da bilirdim bu arada da, yani tabii ki değilim derken saçmalamayın ya, öyle bir şey değil. Yozgat sevdiğimiz bir yerimiz bizim yani, vatan toprağı. Anne baba Erzurumlu, ben doğma büyüme Kocaeli. Aslım Erzurum yani.
1: Evet, ben de öyle biliyorum çünkü.
0: Ben de öyle biliyorum yani. Bir yanlışlık yoksa.

0: Şey mi?
1: Ha. Duyunca çok şaşırdım bu akşamın mevzusu. Üniversiteye girmek için sıralama yapmak parayla demiş efendim. Şaşırdım vallahi diyor. Her şey para olmuş diyor efendim. Öyle her şey para. Sıralamaya bak, okula yerleşmek. Okulu gidip görmek. Görüp eve geri dönmek. Her şey para efendim öyle. İngiltere'ye güneşi batmayan ülke denildiğini duyduğumda çok şaşırmıştım diyor, demiş efendim. Neden öyle derler Şevacığım, biliyor musun, güneş batmayan
2: ülkede? Hiç doğmuyor ki bence orada. Niye öyle diyorlar acaba?
1: Yok, ondan dolayı. Bir araştır, dinleyicilerimize onu bir anlat.
2: Tamam.
1: Muzların radyoaktif olduğunu öğrenince çok şaşırdım diyor. Muzların radyoaktif olduğunu öğrenince.
2: Aa, öyle miymiş?
1: Öyleymiş, ben de şu an öğreniyorum. O zaman ülkeler birbirine muz atsın efendim. Ne gereği var öyle koca koca füzelere ya? Ya bir tane mesaj gördüm ama kaynadı gitti ya. 25 yıllık ayakkabıcıyım, böyle saçma yalan duymadım. Vallahi gitti ya. He, 25 yıllık ayakkabı imalatçıyım, imalatçısım. O yalanı ilk defa duydum diyor Ahmet Bey. Vallahi biz de bir yerlerden duyduk. Yani google'larsanız bulursunuz, öyle derler topuklu ayakkabı için. Görkem sandığım kişinin Hüseyin olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Efendim, Görkem sandığınız kişinin Ayşe olması da nedir?

0: TL'den 6-0 atılacağını ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yok ya nasıl ya falan diye tepki vermiştim diyor efendim. Nasıl olabilir böyle şey diye. Valla TL'den 6-0 atıldığı dönemi dün gibi hatırlıyorum. İnsanlar böyle panik olmuştu. Yani evet, yarın bir kalkacağız ve her şey öyle zannedeceğiz diyorduk. Tabii üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. TL'den 0 atılan tarih. Dur hemen bakalım hemen. TL'den ne zaman 0 atıldı. Hemen tarihine ben bakayım şuradan efendim. 2005 yılında TL'den sıfır atılmış sevgili dinleyiciler. 2005 yani yaklaşık 21 yıl geçti. Ama benim anneme göre hala koltuk takımı 500 milyon. Öyle diyor. Babana telefon aldık 50 milyon vallahi. 50 milyar pardon.
1: Bir de soramıyorsun değil mi karşındakine? Hani belki de 50 milyondur aldığı şey.
0: Değişmiyor ya. 50 milyar diyor. Anneciğim 50 bin o.
1: Bu arada bence daha şık oldu.
0: Ne hangisi?
1: Bu şu an kullandığımız 5000.
0: He şey.
1: Mesela.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Ya 20 yıl geçmiş be kardeşim. Artık bunu düzelsek ne kadar güzel olur ya. Ne olur ya. Ekmek ne kadar? Ekmek 5 milyon. Eskiden öyleydi doğru. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder. Mevzuyu bir daha vereyim. Mevzu şu. Duyunca çok şaşırmıştım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Temizlik günü mü?

0: Yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Oğlum kolay mı sordum lan biraz?
4: Ya yok, biraz kolay oldu bence ya.
5: Ya Fatih Bey bir Ankaralı'ya hepsi çok kolay. Ya bir mesela beni Ankara'da işlerler zaten.
3: Tamam peki tamam sonucu geliyor Bunu da bunu bilemezsin abi bak geldi.
5: I will see money BCD.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Tavuk göğsü tahtasını tavuktan yapıldığını duyunca çok şaşırdıydım. Hadi canım, öyle bir şey yoktur ya. Tavuk göğsü tahtası tavuktan mı? Tavukta
1: evet.
0: Şahmeden şaşırdım.
1: Evet evet.
0: Ya değildir yahu.
1: Evet evet öyle.
0: Aa.
1: Hatta çok meşhur bir yer var Fatih'te bunu yapan.
0: Tavuk göğsünden.
1: Tabii.
0: Bak beni yemiyorsunuz değil mi?
1: Gerçekten.

0: dünya haritasında aslında göründüğünden çok daha farklı olduğunu duyduğumda ben de çok şaşırmıştım diyor efendim. Evet.
1: Nasıl bizim, yani? Yani
0: öyle değil. O aslında bizim görebilmemiz için değiştirilmiş bir harita, dünya haritası. Tam olarak öyle değil. Ya şimdi anlatamayacağım onu da. O değil yani. Böyle yatay dünya haritası var ya, yatay.
1: Evet.
0: Yatay. O işte, ondan bahsediyorum yani. Yerde. Yuvarlak olan yuvarlak. Yine normal yuvarlak. O tabii.

0: Muğla'dan selamlar. Zaten bu mesaj da başka bir yerden gelemez diye. Ağustos böceği ötüşlerinden hava sıcaklığının bilinmesine çok şaşırmıştım diyor efendim.
1: Demek ki insanlar eskiden öyle mi anlıyormuş acaba?
0: Evet, hala öyle anlıyor olabilirler mesela.
1: Çok da güzel bir böcek.
0: Evet, ben çok severim ama biraz tabii kafa ütülüyor da çok. Çık. Ulan ne var o kadar? Yorulmuyor ya. Çık. Beynini yiyor tabii birazcık ama.
1: Evet.
0: Çık. Tam da Muğla'dan gelmesi mesajı peki.
1: Çok şaşırtmadı.
0: İtalya muzun İtalya'dan gelmediğini öğrendim. Çok şaşırdım diyor efendim. Aa, nereden geliyormuş? İtalya muzu İtalya'dan gelmiyor. Hindistan'ın artık temiz bir ülke olmak için çabalayacaklarını duyunca çok şaşırdım. Ve inanmadım demiş efendim. Bir şey oldu herhalde. Geçenlerde öyle bir açıklama oldu. Hindistan'ın başbakanı mı cumhurbaşkanı mı birisi çıktı dedi ki bundan sonra temiz oluyoruz dedi mesela. Hani kesin adamı tak etti artık. Kesin evinin yakınına bir yere çöp döktüler onu. Dedi ki bu ne oluyor ya? Efendim yıllardır böyleyiz. Öyle mi? Değiştiriyoruz o zaman falan gibi bir şey olmuş olabilir. Deniz atlarının erkeklerinin doğurduğunu duyunca çok şaşırmışım diyor. Kadir Çelikel yazmış efendim.
1: Evet.
0: Ya zaten hanımlar da hep buradan örnek verirler biliyorsun. Aşkım bir deniz atı kadar olamadı. Soğuk çayların içinde çay olmadığını öğrendim ve çok şaşırdım demiş efendim. Allah Allah.
1: Ne varmış? Acaba onun aroması mı var?
0: Herhalde öyle.
1: Bilmiyordum.
0: Ne kadar zorlarsak zorlayalım dilimizin dirseğimize değmediğini öğrenince çok şaşırdım demiş efendim. Şu an Şevval denedi. Değdi mi dilin dirseğine? Değmiyor. Ben çok denedim bunu. Tam da canlı yayında demiştim. Şu an beraber deniyoruz efendim. Yok abi olmuyor. Değdirebilen varsa ben buradan canlı yayında sticker gönderiyorum. Hatta zorlarsam tişört de gönderirim. Aramızda bunu yapabilen bir baba yiğit ya da bir ana yiğit varsa bize lütfen bir şey yapıversin. Çok zor ya. Böyle
1: boyun
0: bir şey...
1: kemiğinin olmaması lazım.
0: Ya evet olmuyor abi. Vücudumuzda bazı yerler bazı yerlere değemiyor. Öyle Allah'tan değemiyor bir de öyle de bir şey var yani. Var mı yapabilenler? Fotoğrafını göndersin. Değdirenler var demiş efendim ama ben değdiremiyorum. İşte değdirenler göndersin. Bu da ne biçim bir anons oldu. Kajunun meyve değildi, meyvenin sapı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Evet, böyle bir bilgi var, doğru.
1: Hangi meyvenin?
0: Kaju meyvesi herhalde. Kaju bir meyve sapıymış efendim.
1: Sever misin bu arada?
0: Çok severim ama eski kajuları seviyorum. Bu ne demek tabii şimdi? Eski kaju demek şu demek. Eski dediğim bundan 10-15 sene önce esasında. Gerçekten de kaju gibi kaju vardı. Ya bayağı kaju yiyordunuz, tadını alıyordunuz, bilmem ne oluyordu. Şimdikiler kaju değil efendim. Bak samimiyetle söylüyorum. Piyasaya sürdükleri başka bir şey.
1: Ya çok kaju, tatlı bir şey yani.
0: Böyle azalarak bitti kajunun tadı. Ya yapay bir şey yapıyorlar. O kaju değil yani. Müthiş kajuları olurdu. Yağlı, tuzlu böyle çok güzel. Her yerde de vardı. Ama şimdi yok. Ben bulamıyorum. Bilmiyorum siz bulabiliyorsunuz.
1: Ben de bulamıyorum.
0: Evet. Dur bakayım. Domatesin meyve olduğunu öğrendiğimde ben de çok şaşırdım. Ben de duyduğu çok şaşırmışım.
1: Ben de şaşırdım. Sebze gibi bir isim yani. Domates, sebze. Hiç meyve ismi değil ki.
0: Efendim bu arkadaş dilini değdirebiliyor. Bakayım efendim dur bakayım. Yok değdiremiyor efendim. Değdiremiyor. Mustafa Bey kızını göndermiş. Yani kızının fotoğrafı. Doğum günüymüş yarın. Kutlarız. Bir de ismini yazaydın keşke. Mustafa'cığım. Lilya Özgür. Heh, kutlayalım efendim. Lilya Özgür'ün yarın doğum günüymüş. Ama prenses değdiremiyor dilini. Yani böyle fotoğraf göndermiş ama olmuyor. Raziye Nur göndermiş. Dur bakayım efendim. Raziye Nur. Ya Allah aşkına ya. Dilini değdirirse dedik. Sol elinin avucunun içini sağ dirseğine koymuş. Ne ki bu yani mesela? Olmaz bu değil efendim. Bunu istemiyoruz. Ağlamaya çalıştığım dağ keçisinin aslında dağ keçisi olmadığını... Sahibinin fellik beni aradığını öğrenince ben de şaşırdım. İrfan Bey yazmış. Kahramanmaraş programınızı söyler misiniz? Yazıyor efendim. Billboard'da var fotoğraflarımız. Kahramanmaraş'ta şu an çok ünlüyüz. Kahramanmaraş'ta Billboard'dan bir fotoğraf gelmiş. Orada yazıyor mu söyleyelim. Yarın saat 16'da Kafum fuar alanından yayında olacağız efendim. Kafa açan uzmanı yapacağız. Umut, Serdar ben inşallah bir aksilik olmazsa yarın Kahramanmaraş'tayız. Yayın bittikten sonra da sahnedeyiz efendim. İkna edersek APO da sahnede. İkna edersek tabii. Bizden sonra da APO

Zümra diyor ki bugün programda duyduğum her şeyi çok şaşırdım. Duyunca çok şaşırmıştım. Mevzu bu. Duyunca çok şaşırmıştım. Neyi duyunca şaşırdınız efendim? Seni yıllardır dinliyorum. Bir gün seni merak edip internetten baktım. Bu kadar çirkin ve köle olduğunu görünce çok şaşırdım diyor. Valla eskiden böyle mesajlara çok üzülüyordum da. Oğlum ne çirkinsin ya falan. Böyle çirkin radyocu olur mu falan. Sonra evlenince dedim ki beni de biri aldı ya.

0: Bak Sami yazmış. Nasıl ya, domates meyve değil mi diyor. Ben de şu an duydum, şaşırdım demiş. İmkanı yok ya, böyle bir şey olabilir mi diyor. Şaşırdım diyor ya. Programı yaparken beni şaşırtınız demiş efendim. Bak bilmeyenler var, görüyor musun?
1: Tabii. Çünkü ya, meyve dediğimizde şekerli bir şey geliyor insan aklına.
0: Evet, insan aklına o geliyor efendim. Sevgili dinleyiciler, domates meyve değilmiş. Biz de bunu yeni öğrendik yani. Yeni de, yani bu arada yeni, şaka yapmıyorum. Ben öğreneli ne kadar oldu? İşte ne evlendim kadar? İki ay sonra ama ilk market alışverişimizde.
1: Gerçekten mi?
0: Abi dilimizi dirseğimize değil de dirseğimizi dilimize değdir. Ha, o da olur.

0: Çocuklarda Erol Evgin'in saçının peruk, Erol Evgin'in saçının peruk olduğunu öğrendiğimde ben de diyor bayağı bir şaşırmıştım diyor efendim. Böyle sevdiğimiz sanatçıların isimlerin saçlarının kendilerine ait olmadığını öğrendiğimizde niye bu kadar şaşırıyoruz?
1: Yıkılıyoruz değil mi?
0: Bu saç meselesini biraz abartıyoruz gibi sanki yani.
1: Evet. Ama bazı isimler de saçlarıyla özdeşmiş oluyor.
0: Hmm.
1: Yani Kobra Murat eşittir saçları.
0: Tamam eyvallah doğru da yani biliyor musun peruk mu? Şey ya da ne o? Protezmiş falan gibi şeyler söyleniyor. Tamam domates meyve değildi diyor. Meyvenin kırılı da eriktir diye de var. Meyvenin kırılı karpuzdur efendim.
1: Çilektir.
0: Karpuzdur efendim. Karpuzdur. Evet. Baklavanın 40 kat yufkadan yapıldığını duyunca ben de çok şaşırdım. Rüveyda Hanım yazmış efendim. Evet. 40
1: her baklava
0: kat,
1: mı?
0: Öyle derler. Öyle derler. Ben yani 40 kat açana da çok ben denk gelmedim. Yani onu 20-22'de falan bitirirler onu. 40 kat abi yani. 40 kat. Şevval bugün Kobra Murat'a takmış olabilir mi diyor. Olabilir.
1: Severiz.
0: Severiz. Rüyasına gelmiş olabilir belki. Efendim efendim. Dur bakayım dur bakayım. Şuradan. Çiçekten büyür, içinde çekirdek tohum taşır, bu yüzden meyvedir. Evet. Sercan Bey teşekkür ederiz. Meyvenin kırılı şeftalidir efendim diyor.
1: İyi Allah aşkına ya.
0: Daha kısa konuş, duymayalım
1: sonra. Hayır ama burada sesim çıkmaz o meyveye.
0: İyi valla.
1: Çünkü meyveden... Kulağının
0: sesini açtım ne diyor kız diye.
1: Meyveden şey olduğum için o meyveden rahatsız olduğum için sesim gitti.
0: Aynısı Sena'da da var.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet onda da var aynısı onda da var.
1: Dayanamıyorum.
0: Peki duyunca çok şaşırdım. Mevzu bu. Şimdi telefonlarla şovu sürdüreceğiz. Bize WhatsApp'tan müsaitim ara beni yazmanız yeterli efendim. Müsaitim ara beni. Bu kadarcık. Ya da sizi aramamızı sağlayacak türlü kelime oyunları. Artık neyse ne. Ara aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bütü deyince vatandaş.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: FIFA Başkanı Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti. UEFA'da Dünya Kupası yatırımcılarına satma planı tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'da oynayacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Galatasaray Avusturya kampını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Galatasaray 2 Ağustos'ta Fransa temsilcisi Rennes, 8 Ağustos'ta ise İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize,
7: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mustafa diyor ki ben de diyor karabiberin ağaçta yetiştiğini duyunca çok şaşırdıydım diyor efendim. Şevval yine şaşırdı. Aa yaptı efendim. Aa nasıl olabilir diye.
1: Ağaçta mı yetişiyormuş gerçekten?
0: Aa.
1: Neler duyuyoruz ya.
0: Küçük Emrah ve Megastar Tarkan'ın aynı müziğe şarkı yaptıklarını öğrenince ben de çok şaşırmıştım diyor Ekrem. Biliyor muydun bunu?
1: Bunu da bilmiyordum.
0: Ya daha neler öğreneceğiz beraber. Gülcay Bey mi hanım mı bilemedim. Gülcay Hanım merhabalar Gülcay Hanımcığım.
2: Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler öğretmenim, siz nasılsınız inşallah?
2: Teşekkür ederim, biz de çok iyiyiz.
0: Maşallah.
2: Ya benim oğlum sizi her sabah okula giderken dinliyordu Kafa Açan Uzman'da. Şimdi yayında duyunca hemen arabayı sağa çektik. Anne ne olur, yazalım.
0: Kurban olsun Fatih amcası ona.
2: Sizi çok seviyor.
0: Aman komşular dinliyor. Ben kime gideyim? Fatih amcasını dinliyor. Adı ne?
2: Can Poyraz.
0: Can Poyraz. Of be, tam mafya babası, yemin ediyorum. İsme bak, Can Poyraz. Öperiz yanaklarından kendisini. Gülce Hanım biliyor muydunuz? Küçük Emrah ve Megastar Tarkan'ın aynı müziğe şarkı yaptıklarını. Biliyor muydunuz, böyle bir bilgi var mı size?
2: Bilmiyordum, ben de çok şaşırdım.
0: Evet efendim, bak şimdi ben size onu dinleteceğim. Hazırsanız veriyorum efendim. Önce Emrah'tan vereyim. Bak şimdi Emrah. Bunu bilirseniz bu arada... Tarkan'ın hangi şarkısıydı bu diye bilirseniz size sticker gönderiyorum. Emrah'ın şarkısı şu efendim. Veriyorum şarkıyı şimdi.

Dikkatle dinleyin. Aynı müziğe farklı sözlerle şarkı yaptı Tarkan. Aynı dönem çıkıyor. Bu Emrah'ın şarkısı.

0: Hatırlayabildiniz mi Gülce
1: Hatırladım,
0: hocam?
1: Hatırladım Tarkan'ı. Kimdi?
2: Bravo! Ağlamak istiyorum! Bravo! Bravo!
0: Ya ne alaka değil mi?
1: Ama bir yandan da mutlu oldum bildiğim için.
0: Vallahi yapmışlar ya. Biri müziği yakalamış. Ondan sonra öbürü de demiş ki lan bundan ben de yaparım ki. Demiş o da yapmış efendim. Çok güzel olmuş. Peki.
1: Hazır müziği varken bir söz yazayım demişim.
0: Evet, aslında ülkede bir dönem bunu çok yapmışlar. Böyle çok uzun süre, özellikle 90'larda var. Bunu söyleyeyim. Hala da yapılıyor ama böyle dünya müziklerini yakalayıp üzerine söz yazıp tabii canım bunu, yani bunu herkes yapmış. Hani Erkin Koraylar'dan Orhan Gencebay'lara kadar. Yani bu ayıp bir şey mi? Değil. Albümün içinde eğer yazıyorsa müzik bu kişiye aittir diye problem yok. Bazısı söz müzik benim diyor. Yani kanka öyle de değil yani. Hani en son galiba Mabel Matiz'in böyle bir hikayesi vardı. Bir şarkı benim dedi ama onun değilmiş. Baktık ki onun değilmiş. Peki Gülce Hanımcığım, hemen sorayım sayın öğretmenim. Ne öğretmenisiniz bu arada, onu da öğreneyim.
1: Sınıf öğretmenim.
0: Ay, en sevdiğim. Adını hatırlıyor musun Şevval?
3: Servet.
0: Ben de hatırlıyorum. Necla Kısa.
3: Asla
0: İzmit'te.
3: Unutulmaz.
0: Unutulmaz. Hocam sizi unutmayacaklar, biliyorsunuz değil mi bunu?
1: Evet biliyorum, sağ olsun hatırlıyorlardı. 20 yıllık öğretmenim aşağı yukarı.
0: Maşallah, sesiniz çok şey geliyor, genç geliyor. Böyle
1: teşekkür ederim.
0: Yıldığınız oluyor mu böyle yalandan? Ay canım benim, ne kadar tatlıydın çocukken falan. Yıldığınız oluyor mu?
1: Ya olmuyor sanki de. Ben yetişkinlerdense çocuklarla uğraşmayı seven insanım. Her türlü hataları kabul edilebiliyor çocukların.
0: Eyvallah, öyle olsun peki. Yani ben öğretmen olsam, aradan 20 yıl geçmiş, kafede yanıma geliyor. Hocam hatırladınız mı? 20 yıl önce öğrenciniz Mehmet falan diye. He hatırladım, hesabı öde. Gönderirdim yani. Çünkü ben sana hatırlıyorum, matematikte 20 puan vermiştim ekstra deyip oradan şey yapardım. Ne kadar güzel bir insansınız. Sorayım, duyunca çok şaşırmıştım. Bugünün mevzusu Gülce Hocam, var mı şeyin cevabınız?
1: Ya en son eşim Beşiktaş kanat oyuncusu transfer etmiş deyince çok şaşırdım.
3: Ay, evet.
1: Beşiktaş dizerlecek. Beni şaşırtan oldu en son.
0: Futbolla ilgili bir hanımefendi, ilgili bir hanımefendi.
3: Kimi transfer? Salah.
0: Salah değil mi?
3: Evet. Doğru efendim. Çok heyecanlandırdı.
0: Gülce Hanım. Hoparl- evet. Kesin hoparlörü açtı çocuk da duysun diye.
1: Çocuklar da duysun diye.
0: Çocuklar da dediniz. Sınıfla beraber mi geziyorsunuz efendim? Sınıf öğretmeni olarak. Kim? Arabada bir tane çocuk yok mu?
1: İki tane oğlum var.
0: Hay maşallah. Allah başlasın. Çocuklar duyuyor Allah musunuz Allah beni?
1: Evet.
0: Çalayım mı size bir manifest çocuklar?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Hayır. Ne çalayım size çocuklar, ne istersiniz?
1: Tren geldiğinizden beri kopuyorsa.
0: Tren gelir hoş gelir mi dedin? Ne duyamadım tam, doğru mu duydum? Biliyor musunuz tren gelir hoş gelir? Bizim kültürümüze çok meşhur bir türküdür bu. Bunu biliyor musunuz? Tren gelir hoş gelir, biliyor musunuz?
1: Yok.
0: Oğlum bunu öğrenin ya, bundan bizim özel... Sayın hocam, Gülce hocam.
1: Buyurun.
0: Biraz özümüze öğretin ya, tren gelir, hoş gelir. Bunu hocam tamam. siz biliyor musunuz bu?
1: Tamam, o Ahmet Aslancıymış.
0: Ha peki, şeyi de öğretin hocam ona. Yaradan kurban, yaradan. Ne manifesti ya, bunları öğrenmesi lazım çocukların.
1: Aynen öyle.
0: Peki, sticker gönderiyorum çocuklara. Çocuklar her yere yapıştırın, arabaya da yapıştırın, tamam mı o stickerları?
1: Tamam.
0: Aynı anda istiyorum. Tamamı. 1, 2, 3. Her yere yapıştırın. Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Gülce hocam görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
0: Aksan oluyoruz. Sağ olsun Gülce hocamız. Eyvallah. Sevacığım gönder stikerleri. Kenan geldi. Kenancığım merhaba, iyi akşamlar.
4: Merhaba, iyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsın güzel kardeşim, iyi misin?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Sesinizi duydum, daha da iyi oldum.
0: Var olun efendim, pırıl pırıl geliyor sesiniz gerçekten. Aydın'dan alıyor kendisi, var olsun. Siz de bu Tarkan'la Emrah'ın ortak melodisini biliyordunuz herhalde galiba, değil mi?
4: Evet.
0: Evet, öyle dede şey olmasın, karizma yani, sizilmesin.
4: Kesinlikle.
0: Tabii biliyorum, tabii. Duyunca çok şaşırdım, bugünün mevzusu bu Kenancığım. Var mı bir cevabın? Duyunca
4: vallahi
0: çok

0: Fatih Bey, ben neye üzüleceğimi şaşırıyorum her zaman.
1: Yok, duyunca şaşırdım. Yani bir şey duyacaksın, şaşıracaksın. Aa, öyle miymiş falan gibi yani. Var mı böyle, duydum çok şaşırdım?
0: Var da aslında biraz önce dinlerken.
1: Şu an gitti
0: çok,
1: herhalde.
0: Çok heyecanlıyım. Şu an yok.
1: Elde titreme var mı, elde titreme?
0: Var var, kesinlikle. Koltuğumun altına koyuyorum onu titremesin diye.
1: Koltuk altında bir ıslanma, bir terleme var mı?
0: Hayır, çünkü bunlar... şu an yok.
1: Evet tamam, çok heyecan belirtileridir bunda. Çünkü Şevacığım, heyecanlanınca ucunda ne oluyor? Bir belirtiler var mı?
2: Midem ağrıyor.
1: Mide arzı, bravo. Evet. Benim de hıçkırık tutar beni çok heyecanlandığım zaman. Tuvalet ihtiyacım gelir. Tuvalet ihtiyacı geliyor mu Kenancığım çok heyecanlanınca?
0: Hayır, şu an gayet iyi.
1: Oğlum sen heyecanlı değilsin ki ya. Yeme bizi ya.
0: Hiç hayır, heyecan... o derece değil Fatih Bey.
1: Ama tuvaletin geliyor mu normalde heyecanlanınca?
0: Yani bazen.
1: Bazen
0: heyecanlanma durumlarına göre değişiyor.
1: Eyvallah.
0: Hatta benim şu şekilde anlatacak bir hikayem var. Kızım doğacaktı 2023 yılında. Abi sabahtan girdik. Doğumu bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Olmadı, olmadı. Bir heyecanlandım. Ameliyata alındı. Heyecan, heyecan. Tuvalete gitmek zorunda kaldım. Tamam. O ara çocuk doğmuş.
1: Sağlıklı değil mi her şey yolunda?
0: Çok şükür.
1: Oğlum
0: çok
1: niye
0: şükür.
1: Panik yaptırıyorsun bize? Öyle bir anlatıyorsun ki ses tonun, ses tonun hikayenin gidişi, kötü bir haber almış gibi. Birazdan ağlayacaksın falan gibi bir şey oldu yani böyle. Çok korktum ya. İyi, sağlıklı olmasına çok sevindim. Allah uzun ömür versin inşallah.
0: Amin inşallah. Çok eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Bak, dinleyici hemen yazmış Aykut. Diyor ki ben de heyecanlıca tuvaletim gelir küçük yazmış. Benimki de diğeri. Hadi madem herkes detay veriyor, ben de vereyim.
0: Tabii canım.
1: Peki. Kenancığım çok teşekkür ederiz. Kenan komutan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Var ol. Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz. Aydın'a sticker gönderiyoruz. Şevvacığım stickerları gönderebiliriz efendim.
2: Tabii ki.
1: Görüşmek üzere
0: çok
1: Kenan Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: İki telefon daha isteriz. Şevvacığım alabilecek mi? Arka taraf, elleri göreyim. Bir de radyonun sesini biraz açabilir miyiz? Volümcü Bey!

0: Senin sınıf öğretmeninin isminin Necla Kısa olduğunu duyunca şaşırdım ben de diyor. Benim de sınıf öğretmenimin adı Necla Kısa'ydı. Kocaeli'de, İzmit'te sınıf öğretmenim Necla Kısa'ydı. Hala da görüşürüz hocamla. Hiç iletişimimizi koparmadık. Bazen kendisine de sorup hocam sıkılmıyorsunuz değil mi? Böyle, çünkü aradan kaç yıl geçmiş hala yani. Hocam da hocam, ben çok severdim Necla Hoca'yı hakikaten. Eşi Engin Hoca vardı, Engin Kısa, o da çok kıymetli bir insandı kendisi. Çok güzel şeyler öğrettiler bana. Ben de emekleri büyüktür Necla Kısa, Engin Kısa. Yani emekli olmuşlardır kendileri. Olmuşlardır muhtemelen. Bunu hiç konuşmadık ama. Ahmet Bey geldi. Ahmet Beyciğim merhabalar.
1: Merhabalar hocam, nasılsınız?
0: Taş gibiyim efendim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sesinizi duyduğuma çok sevindim.
0: Çok güzel.
1: Açıkçası bağlanmayı çok beklemiyordum, biraz şaşırdım.
0: Yokluktan, böyle... müşteri yok, müşteri olmayınca.
1: Oluyor değil mi abi?
0: En son devlet memuru bağladık. Trabzon'da evet, devlet memuruymuş Gezi efendim.
1: Evet abi, Trabzon'da da var devlet memuru.
0: İnanamıyorum. Nasıl ya?
1: Vallahi biz de şaşırıyoruz.
0: Abi herkes çay satıyor zannediyorum. Hamsi satıyor zannediyorum. Devlet memuru da var, inanamıyorum.
1: Var abi.
0: Kaç yıldır Ahmet Beyciğim devlet memurusunuz?
1: Abi nasip olursa 8'e girdim. Gireceğim. Girmeye devam ediyorum.
0: Kaçın kaçı abi oldunuz? Bu devlet memurlarında böyle bir şey var sevgili dinleyiciler. 2'nin 4'üyüm falan. İşte 5'in 1'iyim falan.
1: Var abi öyle işte, koyuyorlar 6'nın 1'i, 3'ün 1'i. Öyle bir de kabul ediyor.
0: Kaç yani... Siz kaçsınız efendim, siz kaçsınız? Daha çok öğretmenlerde abi, oluyor bu galiba değil mi?
1: Abi yok, 657'ye tabiysen ona da tabisin. Ben 6'nın 1'iydim en son. Öyle gidiyoruz abi yani.
0: 6'nın 1'i. Şevacı bunu bilmiyordun galiba.
2: Bilmiyorum ya, artık bilmiyorum demekten utanıyorum.
0: Yoruldun artık.
2: Yoruldum artık.
0: Onu da bilmiyorum, öbüründen bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Var var, memurlarda böyle bir şey var. Ben halamdan biliyorum. Az zıpırt öyle söylerdi ya. Vallahi bu sene 3'ün 2'si oldum dedi. Hep böyle şeyler söylüyordu falan. Evet, oradan abi biliyorum ben.
1: Evet, ben de faydasını işte geçenlerde öğrendim. Mesela belli bir dereceye düştüğünde işte yeşil pasaport alabiliyormuşum mesela.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii.
0: Kaçın kaçı olunca yeşil şey oluyor?
1: Abi onun pazarlıklarını atıyoruz şu an. Yani en son... 3 falan dediler ama.
0: Anladım peki. Ahmetciğim, Trabzonlu musun peki?
1: Trabzonluyum.
0: Evet. Eyvallah. Trabzon uşağısın ya, öyle derler orada.
1: Evet, uşak derler. Ege'de Efe derler. Öyle biliyorsunuz.
0: Bana bak, şeye gittin mi Ahmet'im? Taşacak bu denizin setine gittin mi? Çünkü Trabzon'da biliyorsun bir hafta sonu turizmi o.
1: Abi ben onunla ilgili enteresan bir durum oldu. Ben onun başrolüyle karşılaştım.
0: Kim, hangisi? Bir sürü başrol var orada.
1: O yakışıklı olan bir tane var, hatta başrol, en başı diye.
0: En tepedeki abi var ya, bir tane diyor, onu söylüyor. İşte, şeyi söylüyor ya, şey o.
2: Ulaş.
0: Evet tamam, evet, ulaşacağız. Evet, Ulaş'a mı ulaştın? Nasıl oldu? Nerede ulaştın Ulaş'a?
1: Yazdım, sokakta karşılaştım. Yazdım, sen bir yerde oynuyorsun ama bir yerde saçıyordu, bir şey oluyordu.
0: Nerede gördün? Nerede gördün?
1: Abi bizim Kunduracılar diye bir caddemiz var. Orada karşılaştık.
0: Ayakkabı mı bakıyordu?
1: Yok, caddenin adı Kunduracılar.
0: Biliyorum ben, orada okudum ben. İyi bilirim orayı. Katı mezunuyum ben de. Trabzon'u iyi bilirim.
1: Vallahi yıl kaç abi, ben de katı mezunuyum.
0: 2004'te girdim, çok geç ayrıldım. Yani biraz 8 senede bitti benim.
1: Belki denk bile gelmiş olabiliriz.
0: Olabilir, olabilir. Kunduracılar'da gördün, gel lan buraya, sen nerede oynuyorsun? Öyle mi oldu?
1: Öyle bir durum oldu, aynen öyle. Bir yerden çıkarayım ya. Şimdi adamın boylu poslu da bir oyunu.
0: Yakışıklı, yakışıklı. Yakışıklı da biri. Ahmet'im İzmitlidir o da bu arada. Bizim orada. Bizim orada İzmitlidir. Böyle bir gereksiz övünmeler vardır ya mesela.
2: Kesinlikle.
0: Böyle şey yapıyorlar mesela, Tarkan Rizeli'dir. Bizim orada. Hep böyle bir memleketçilik durumu vardır yani.
1: Ama güzel bir övünme abi. Niye? Sadece pişmaniyeyle değil de yani aynı zamanda oyuncularınızla da böyle övünmeniz.
0: Lan ne güzel bağladın ya. 10 numara bağladın biliyor musun? Doğru söylüyorsun valla. Hep pişmaniye nereye kadar?
2: Değil mi?
0: Nereye kadar efendim? Tabii. Onur Ünlü mesela bizim oradandır. Tabii.
1: Muhteşem bir yönetmen.
0: Hem yönetmen hem oyuncu, her şey. Tabii senarist. Değil mi?
1: Çok iyidir evet. Ahmus'un ünlü mahtasıyla da yazar.
0: Onur Ünlüdür İzmit'te. Onur Ünlüdür. Tanınır yani Onur Ünlü.
1: Vallahi Vallahi bizim gönlümüzde de ünlü. Yani bunları yalnız, bence daha çok ön plana çıkarın ya gerçekten.
0: Ahmetciğim yalnız sende şöyle bir şey çok hoşuma gitti bu arada.
1: Buyurun abi.
0: Senin işlemcide böyle yaklaşık 0.8 milisaniye şakayı anlamaz şeyi var. Böyle sen
1: evet.
0: Mesela şakayı ben yapıyorum 0.8 milisaniye sessizlik oluyor, abi, gülüyor.
2: Evet.
1: Onun sebebi şu abi.

0: Trafikteyim. Şimdi bir yandan trafiği kolluyorum. Kollarken şuraya da güleyim diyorum. Öyle gidiyor.
1: Yani yeni nesil anakart sevgili dinleyiciler. Hem trafiğe bakıyor hem telefonla konuşuyor. Müthiş bir zihin, müthiş bir kafa. Ahmet Taha Tekdemir. Seni çok sevdik evet. Ahmetciğim ya. Hep bağlan sen valla.
0: İnşallah abi. Ben de çok seviyorum programlarınızı, sizleri, sesinizi. Hiç eksik olmayın.
1: Eyvallah, var ol.
0: Radyoculuğun Türkiye'de devam etmesini gerek gösteren insanlardan.
1: Abart ben... tamam abartma sen de yok artık
0: ben
1: yani.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Yok
0: ben
1: abi bir de vericisin mi? De iyi ol tamam. Radyo vericisiniz abi. Radyo ben vericisisiniz.
0: Ben radyo olmasaydı askerliğimi bitiremezdim yani o kadar söyleyeyim yani.
1: No, niye ne oldu?
0: Çok sıkılıyordum abi.
1: Radyodan sardın öyle öyle bir alışkanlığın oldu.
0: Tabii çok güzeldi. Keyifli muhabbetler oluyordu. Dinliyorduk. Güzeldi yani. O yüzden
1: bu niye alkolüye bağladı ya? Bir alkolüye bak. Abi çok güzel şeyler oluyordu yani. Gazını da var ya. Komutan ben bizim arkadaşlar oturuyoruz. Radyo açık. Radyoda var ya inanılmaz. O zamanlar devlet memuru değilim. Nasıl öttürüyorum? Ortalık var ya yıkılıyor. Teğmen geldi. Hatır dedim bir dakika bekle.
0: Öyle oldu yani.
1: Adam devlet memuru başladı. Er olarak muhabbeti bitiriyorsun. Ahmet Taha Tekdemir. Ahmetciğim evet. Sticker gönderiyorum kardeşim. Adım Hıdır elimden gelen budur. Şimdilik sticker. Yoksa çok tişörtü verirdim ya.
0: Evet. Güzel evet. Olurdu ama canın sağ olsun.
1: Eyvallah. Başka sefere diyelim.
0: Başka sefere olsun.
1: Tamam peki. Ahmetciğime tamam. Alkışlarla uğurluyoruz. Trabzon'uma selam ederim. Var olasın.
0: Evet,
1: görüşürüz. Ahmet'im hoşça kal. Eyvallah. Komutan söyledi dedi ki bana dedi böyle böyle dedi. Mert doğru mu? Mert Bey merhaba.
2: Merhaba iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Fatih Bey nasılsınız?
1: Dana gibiyim efendim siz nasılsınız? Sesiniz çok iyi geliyor. Maşallah. Sesiniz en güzel geliyor ya maşallah.
2: Dinlerken sabah işe giderken çok iyi denk geliyor. Sabah işe giderken de
1: eyvallah.
2: Hocamla birlikte dinliyorum.
1: Eyvallah.
2: Akşam da işten dönerken Şevval Hanım'la birlikte vallahi keyfim oluyorsunuz.
1: Eyvallah
2: çok
1: var
2: mutlu
1: olun.
2: Oluyorum ben de sizi dinlerken.
1: Bağlanırız biz de mutlu olduk. Mert Bey soyadınız Gafil mi?
2: Evet, Türkiye'de de çok az vardır Gafil.
1: Bu bir garip bir soyadı değil mi ya Gafil?
2: Çok garip. Ben araştırdım niye Gafil konulmuş diye.
1: Ha, merak ettim işte, çünkü özür dilerim. Aynen. Aslında Gafil şu demek bizim hatta marşlarımızda Gafil ne bilir diye marşımız var biliyorsunuz Osmanlı marşlarında. Çevresindekilerden habersiz demek Gafil. Kötü bir anlamı yok. Yani evet, kanka ben uyuyordum anlamında. Evet,
2: saf olarak anlamına geliyormuş. Benim dedem de çok böyle saf temiz insanmış. Arkadaşlar onu bire gafil gezme böyle seni avlarlar diyormuş. O da yani değişik olduğu için gafil diye koymuş. Yok, dedemden kalma bize en güzel hatıraydı o.
1: Evet
2: bize,
1: kapı açılıyor ve dedesiz içeri.
2: Gururla şey yapıyoruz.
1: Eyvallah tabii ki de. Tabii. Ya böyle olmuş tabii tarihte hep soy isimleri böyle verilmiş esasında. Dedenize biraz kızgın mısınız?
2: Hiç değilim. Aslında dedemi çok severim. Çok uzun süreler birlikte olmak isterdim ama maalesef ben çok küçükken kaybettim. Ya,
1: mekanı cennet olsun.
2: Amin. Hepim bütün ölmüşlerimizin eyvallah. Tüm özelliklerimi yani benim neşeli olmam,
1: dedenden
2: hareketli
1: almış.
2: Olmam hep dedemden geçti. Zaten isimlerimiz de aynı. Onun da ismi Mehmet Mert benim ismim. O da Mehmet'miş. Oradan bütün her şeyini almışım dedemden. Çok evet. Gurur duyuyorum dedemden.
1: Peki mirastan bir şey alabilir. Her şeyi aldım derken.
2: Ondan hiçbir şey yok işte maalesef. Kendi ellerimize kazıyoruz.
1: Eyvallah eyvallah.
2: Sabah akşam çalışıyoruz.
1: Allah rahmet eylesin Mert Gafil. Ama sizi unutmayız mesela. Mert Gafil çok yani şey yeni nesil popçu da gibi. Öyle de duruyor.
2: Aynen aynen. Mert sizi aslında çok sessiz dinleyicinizim sizin. Ben sizi çok uzun yıllardır dinliyorum.
1: Neyi dedi?
2: Sessiz çok yanlış anladım. Yani sizinle
1: bir dakika hani, sen böyle... sessizi ben ne anladım biliyor musun?
2: Ne anladınız?
1: Seksist.
3: Ben de.
1: Yani cinsiyetçi anlamında yani.
2: Yok. Sessiz demek istedim ki ben aslında sizi sürekli takip ediyorum ama sizinle bir iletişimim olmamıştı. Yani hemen hemen her programınızı izliyorum. Mesela dinliyorum. Dinleyemediklerimi podcast'ten şey dinliyorum. Mesela akşam yatarken dinlemediğim gün mü var? Onu açıyorum telefondan. Eyvallah. Oradan eyvallah. Dinliyorum.
1: Var olunuz efendim. Ya bu kadar hiç öyle sesinizde de bu kadar fan bir sesiniz
3: asla
1: yok. Yani
3: yok.
1: Şey bir ses tonunuz var. Yani kanalları geziyordum denk geldi falan. Evet. Rahat. Çok mutlu olduk. Gerçekten ziyadesini mutlu ettiniz. Sağ olunuz efendim. İstanbul'da kafe müdürü diyor. Nerede kafeniz? Bir gün belki ziyaret ederiz.
2: Tabii bekleriz. İstanbul Tuzla organize

0: sanayide bir kafe var. Bu kafe zaten işletmeciliği yani müdürlüğü sorumluluğu gibi.
1: Nerede? Ya adını söyleme de marka belli ki. Büyük bir marka herhalde.
0: Tuzla'da Deri Organı Sanayi sitesinde.
1: Sanayi sitesinin içinde bir kafe mi?
0: Evet, kafe zaten orada meşhur bir kafe vardır. Oraya geldiğiniz zaman direkt gafil kim derseniz beni gösterirler.
1: Kim lan buranın gafili? Mert inşallah yolum düşerse çünkü oraya balığa malığa gitme planımız var bizim yani Tuzla i̇nşallah tarafına.
0: Ben Kartal'da oturuyorum. Beklerim her
1: i̇nşallah.
0: Zaman.
1: Tamam.
0: Kapımıza çıktı size.
1: Tamam eyvallah. Vallahi aklıma yazdım. İnşallah oralara gelirsek balığa böyle sahilli balık malık tutuluyor oralarda. Çok aynen, güzel meralar aynen varmış. İnşallah uğrayacağım. Mert'im çok teşekkür ederim. Sana da ben sticker gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tüm Alem Efendim ekibine saygılar, sevgiler, iyi yayınlar dilerim.
1: Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz Mert Bey'i. Sağ olsun, var olsun. Sağ olun. Evet, evet. Ben de dedemi çok severdim diyor. Keşke adımı Ali koysalardı demiş efendim. Ya dedeler sevilir ya. Babaanneler, dedeler, anneanneler. Yani sevilmez mi efendim? Çok sevilir.
2: Ben de aşıktım.
1: Tabii böyledir yani. Kokusu şu anda hepinizin burnuna gelmiştir. Dedenizin, babaannenizin kokusu. Şimdi sizi üzmeyeyim tabii yani duygusal bağlamayın ama. Sevilir. Hepsinin böyle bir onlara ait nevi şahsına münasır cümleleri vardır, kelimeleri vardır, sevme şekilleri vardır. Evet. Sizi kendi anne babanızdan korudukları bir ya da birkaç anı vardır. Bunların hepsi totalde birleştiğinde aşık olduğumuz, sevdiğimiz bir insan evladı ortaya çıkıyor tabii. Mekanları cennet olsun kaybettiklerinizin. Hayatta olanlara uzun ömür dilerim, sağlıklı bir ömür dilerim efendim. Babaanneler, anneanneler iyi ki varlar efendim, iyi ki varlar. Ya da iyi ki vardılar. Şimdi bir ara, dönüşte iki dinleyicimizi daha dahil etmek isteriz. Olur mu Şevval Hanım?
2: Olur, bence çok
1: bugün
2: güzel
1: olmuş. Bugün kuş yuvası yapmamışsın saçını, başka bir şey olmuş bu. Güzel
2: bugün
1: olmuş.
2: Bugün açık
1: bu
2: bıraktım.
1: Güzel olmuş, güzel.
2: Şakire'ye benziyorum.
1: Bizim kızımızın tırnaklarına da bugün bir şey, ne onun adı neydi?
2: Nail art yaptım.
1: Bugün öyle dedi. Abi nail art yaptım, nasıl dedi? İyi dedim ben görmeden, tamam mı? Çünkü ben şey zannettim onu böyle... Spor zannettim.
2: Ya hayır ya hayır. O kadar uğraştım ki bir saat
1: nail
2: uğraştım.
1: Nail art yaptım deyince hani böyle spor yaptım radyoya öyle geldim. Nasıl hani kendime iyi bakıyorum. Çok iyi görmedin ki dedi. Tırnakmış meğerse nail art.
2: Evet, tırnağa çizilen desenler.
1: Desenlermiş evet. Sen kendin mi yaptın?
2: Tabii.
1: Solak mısın sağlak mısın?
2: İki elimi de aktif kullanabiliyorum.
1: Kullanabiliyorsun. Evet. Anladım. Hiç beklediğim cevabı vermedin. Bir şakan vardı güm oldu neyse.
2: Ya çok ya böyle gözünü bir kırpsaydın bana hemen.
1: Eyvallah. Kısa bir ara WhatsApp'tan beni ara diyen dinleyicilerimizi Şevval arayacakmış. Yani beyanı o yönde.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: dersin Allah'tan bulasın.
1: Esat geldi. Esatçım iyi akşamlar.
2: Akşamlar.
1: Amerika'dan. Ne şaka mı şey var? Vallahi Amerika'dan. Esat Amerika'da mısın?
2: Evet.
1: Ses zaten geç geliyor, onu anladık. Amerika'da mısın diyorum.
2: Uzaktan geliyor biraz.
1: Abi çok normal, aramızda şu an kıtalar var. Mesela akşam mı orada, sabah mı oluyor? Ne oluyor orada?
2: Saat 1'e yaklaşıyor. Öğlendeyiz hala.
1: Öğlen 1. Burada da akşam oldu. Vay be. Sevgili dinleyiciler, çok heyecanlı değil mi? Haber bültenlerinde hep görürüz ya. Evet, Esat'a bağlanıyoruz der mesela. 5 saniye sonra cevap verir. Aynısını yaşıyoruz ama daha hızlı oldu tabii. Esat'cığım Amerika'da yazılım mühendisi. Kaç yıl oldu merak ettik Amerika'da. Kaç yıl oldu Esat'cığım?
2: 7-7,5 yıl oldu yaklaşık.
1: Özledin tabii memleketi. Çok özledin.
2: İllaki.
1: Eyvallah. Çok da heyecanlı. Amerikan heyecanı var belli. Yazılım mühendisi olunca da birazcık kontrolü de gidiyor. Şimdi bunların kafası çok acayip çalışıyor. Esat'cığım hemen...

0: Sorayım o zaman. Duyunca çok şaşırdım. Bugünün mevzusu. Var mı bir cevabın duyunca çok şaşırdım?
1: Duyunca çok şaşırdığım şey herhalde
0: Sesli mi
1: Trump'ın tekrar seçilmesiydi. Çok politik olacak ama.
0: Biraz politik oldu ama olsun. Neyse sorun yok. Esat çok mu heyecanlısın kardeşim? Dur yanında biri geldi, onu da alacağız herhalde. Mustafa mı geliyor Şevval? Mustafa. O bizden, Türkiye'den galiba. Bir de İtalya'dan bağlasan ne güzel olurdu ya. Esat.
1: Evet.
0: Evet. Tek mi Amerika'dasın? Ailenle beraber mi oradasın? Onu konuşsana birazcık.
1: Yok,
0: seni duyalım azıcık. Biz hep konuşuyoruz ya. Anlat birazcık. Ne var ne yok Amerika'da?
1: Açıkçası hiç beklemiyordum. Yani bir uygulama üzerinden dinliyorum Alem FM'i canlı.
0: Eyvallah.
1: Bir iki defa denemiştim. Hiç denk gelmemişti. Böyle bağlanınca evet biraz şaşırdım ve belki heyecanlanmış olabilirim.
0: Peki Amerika'ya nasıl gittin? Buradan teklif mi geldi? Yoksa inince bir tane dükkana baş mı vurdun? Nasıl oldu Amerika işi?
1: Tamamen şans. Kura Green Card Loterisi'ne başvurdum.
0: Hı-hı.
1: Çıktı. Bu kadar.
0: Çıktı, gittin, orada işe girdin. Biri davet etmedi yani.
1: Evet, yok davet etmedi. Yani ara ara çalışıyordum bölümüm ve alanım itibariyle yurt dışında. Fakat Türkiye'den uzaktan evden çalışıyordum.
0: Eyvallah.
1: Kura da çıkınca atlayıp geldim ve böyle çok iyi.
0: Eyvallah. Peki dur bakayım, yanında bizim Mustafa Bey geldi. Mustafa Beyciğim orada mısınız?
2: Buradayım. Fatih Bey nasılsınız?
0: Bak abi ülkeden biriyle konuşuyor hemen cevap veriyor. Bizim Esat'la aramızda biraz kıta olduğu için ışık hızı gidiyor geri geliyor uzun sürüyor tabii yani. Efendim peki Mustafa hattın ucunda Esat var, memleket hasreti çekiyor kendisi efendim. Amerika'dan da yakın zamanda geliyormuş, ne getirsin sana? Var mı istediğin bir şey Amerika'dan?
2: Trump'ı getirmesin, hele gelirse gelsin.
0: Esat Amerika'dan bize ne getirebilirsin ya?
1: Vallahi eskiden telefon falan geliyordu. Artık pek bir esprisi kalmadı. Kayıtlar falan da pahalandı.
0: Evet, sıkıyorsa getir bir de bu arada. Hani bakıyorlar ya artık böyle kontrol ediyorlar, bakıyorlar. Olmaz o iş, patlar yani. Amerika'dan evet bir şey getir duruyor.
1: Bir şey getirmenin şeyi geçti yani.
0: Geçti. Ama ben şunu anlayamıyorum mesela. Bilmiyorum size mantıklı manalı geliyor mu? Şöyle şeyler oluyor. Ben duyuyorum. Mesela İtalya'ya gidiyorum. Mont getir bana mesela. Oğlum aynı mont burada da var. Dünya artık global. Bir yer yani her şey her yerde var baktığın zaman. Mustafa yurt dışına giden birinden bir şey istedin mi hiç kardeşim? Bunu dinleyicilere de sorayım. Sevgili dinleyiciler.
2: Yok.
0: Bize bir yazar mısınız?
2: Her şeyi bulabiliyorum.
0: Evet bulabiliyorsun ama mesela... Ayakkabı getir, mont getir falan.
3: Mesela ben Japonya'ya giden teyzemden küçük bir anime figürü istemiştim.
0: Ya hadi tamam, burada anime yok çünkü değil mi? Anime bulamadım.
3: Daha az.
0: Peki Mustafa abiye soru. Mustafa abicim duyunca evet. Çok şaşırmıştım. Mevzumuz bu. Neyi duyunca şaşırdınız efendim?
2: Ben mesaj olarak da yazdım da sen okumamıştın Fatih.
0: Allah da beni kahretmesin.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben Adana'dan şu anda Kocaeli'ne taşınıyorum. Yoldayım. Ankara'dayım. Adana'nın 40 derece sıcağından sonra Kocaeli'nin 25-26 derece olmasına çok şaşırdım bugün.
0: Evet, mis gibidir Kocaeli. İzmit'in havası çok güzeldir. Esat bulunduğun bölge peki soğuk mu, serinli, sıcak mı? Nasıl o bulunduğun bölge? Fırtınalar, mırtınalar, şeyle kasırgalar çıkıyor mu o bölgede? Neredesin?
1: Ben Bastım bölgesinde yaşıyorum. Buralar serin. Aslında İstanbul'la aynı paraleldeyiz ama yine de daha serin okyanusun şeyi var. Sadece Kanada'nın orman yangınlarının külleri bize geliyor.
0: Ulan Dünya Kupası zamanı bağlanaydın da bize bilgi vereydin orada. Türkler şu an böyle yapıyor falan filan böyle şeyler olsaydı güzel olurdu ya. Esat'cığım. Gittin mi Türkiye maçına hiç? Dünya Kupası
1: gidemedim maçına. Çünkü Türkiye Kaliforniya'da oynuyordu ve orası buraya 3 saat. Ayrıca biletler ateş pahası. Amerika'da bile olsanız yani en az birkaç bin dolar.
0: Evet birazcık pahalıymış efendim. Biraz pahalıymış. Öyle söylüyorlar oradaki dostlarımız da pahalıydı gidemedik
3: evet,
0: diyorlar.
3: Evet.
0: Olmuş yani. Peki Esat'cığım çok mutlu olduk. Var olasın. Mustafa abi de makine teknisyeniymiş kendisi efendim.
2: Doğrudur.
0: Evet, bir yazılım mühendisi, bir makine teknisyeni, bir fizikçi, bir tane de canlı yayında gazeteci var. Bunu dördünü toplayıp bir holding yapamayız. Yani saçma sapan meslekler bir araya geldi şu anda. Olmadı yani. Mustafa abi Kocaeli'leri seni taşınıyorsun. Onu da öğreneyim. Çok merak ettim.
2: İzmit Alikahya.
0: Alikahya. Güzeldir. Evet. Hafif böyle şehrin üstünde kalır. Tepede kalır. Doğru mu?
2: Evet. Yuva Makarca'nın üst tarafındayım.
0: Aynı Amerika Boston'dur orası. Aynısı.
2: Evet.
0: Esat sen anla diye örnek verdim.
2: Oraya gelince tekrar bağlanayım. 5 saniye sonra cevap veririm size.
0: Tamam peki. Güzel şakaydı. Mustafa Kılıcı. Ya da Kilci Esat evet. Özen alkışlarla oluyoruz babalar. Mustafa abi sticker gönderiyoruz ama Esat Amerika'ya buradan sticker manasız olur.
1: Evet WhatsApp'tan gönderin sticker'ı.
0: Akıllıca bir cevap. Evet, adam evet. Yazılı mı?

0: Mühendis abi iyi cevaptı. Güzel. Sen WhatsApp'tan bir sticker gönder oraya. Tamam. Hareketli gif emoji olsun böyle. Tamam, tamam mı? Akşamla ölüyoruz babalar, sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Serap ben kaçayım yazmış. Dur ne oldu? Ben kaçayım son şarkı da yok artık. Oo, dinleyiciye bak trip atıyor. Son şarkı da yok artık diyor. Son şarkımız var efendim, niye olmasın ya, Allah Allah. Var da ben çalmıyorum, konuşuyorum o blokta. Son şarkı. Evet ya, bugün bir son şarkı çalınır aslında. Ya.
1: Evet, uzun zamandır çalmadık.
0: Çalmıyorum. Tamam sevgili dinleyiciler, dönüşte bir son şarkı çalacağım. Üç tane şarkı belirleyeyim o zaman şu anda kafamda.
1: Tamam.
0: Ya da şu an canlı yayından belirlesek.
1: Canlı yayında beraber belirleyelim.
0: Hadi beraber belirleyelim. Dur bakayım bir dakika, şöyle yapayım. Ben kendi gece listemi açayım. Bekleyin efendim. Evet. Kağıt kalem alayım ben şuradan bir tane.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi uzun zaman sonra final şarkısı. Biz final şarkılarını duygusal, ağır, orta ritim ya da çalarız. Şimdi üç tane gece şarkısı ya final şarkısı belirleyeceğiz. Birinci. Var mı önerin?
1: Düşünüyorum. Yok.
0: Yok, ben söyleyeyim.
1: Yabancı istedi canım.
0: Ben söyleyeyim. Yabancıca. Evet. Bugün yabancıca çalmayalım. Bugün final şarkısı yapalım. Süremiz yetmeyecek yoksa. Tamam. O yabancıcayı pazartesiye şey yapabilir miyiz?
1: Tabii ki şey yapabiliriz.
0: Ne kadar uyumlu bir insansınız ya. Vallahi billahi. Çok şaşırıyorum gerçekten. Peki ilk şarkı geliyor. İzel. Ah yandım ben Allah'ım. Bu. Ne diyorsun? Olmaz mı? Olmadı.
1: Diğerine de bakalım.
0: Tamam, hadi geçiyorum. Peki geçiyorum, geçiyorum. Şimdi benim özel Fatih Yıldırım gece klasörü. Buna bakıyorum şu an. Evet. Bakayım, bakayım, bakayım. Levent Yüksel Beni Unutma olabilir mi?
1: Kesinlikle.
0: Olsun
1: olur.
0: Mu?
1: Olsun.
0: Tamam, bir. Bir, Levent Yüksel Beni Unutma. Evet. Beni Unutma. İkiye ne koyalım? İki. Hemen söyleyeyim. Oğuzhan Koç. Yok o kadar, o kadar ölmedik. Olmaz, yok. Efendim, ikiye Sezen Aksu'dan. Sezen Aksu'dan şey koyalım. Yok ya, Sezen Aksu istemedim şu anda.
1: Tamam.
0: Hiç canım çekmedi Sezen Aksu. İkiye ne koyalım? Tarkan Unutmamalı.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Olur. Gayet.
0: Tarkan Unutmamalı. Üçe de yalından, yok yalında olmaz. Ne yalı ya? Üçe de Ayşegül Aldınç, Al Beni. Bilir misin?
1: Bilirim ama.
0: İstemedi. Tamam.
1: Yok,
0: geçtik.
1: Koysan istiyorsan.
0: Ya ben yok. Hayır,
1: tamam
0: hayır,
1: ya,
0: hayır,
1: tamam.
0: Hayır olmaz. Üçe de ne koyalım?
1: Athena'dan mı bir şey koysak? Yalan falan.
0: Yok, istemedim Athena şu anda.
1: Tamam.
0: Hiç Athena'lık bir şey de değilim şu an. Efendim, dur bakayım, dur bakayım. Deli Kızım Uyan, Şebnem.
1: Ay.
0: Olur mu?
1: Evet, çok
0: şimdi,
1: güzel olur.
0: Ferah, Deli Kızım Uyan. Şimdi üç tane şarkı var burada. Bir de dörde de Fatih Sana Bıraktım. Sürpriz bir şey olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1 de Levent Yüksel Beni Unutma.
1: Evet.
0: 2 de Tarkan Unutmamalı.
1: Evet.
0: 3 Şebnem Ferah Deli Kızım Uyan. 4 yazarsanız eğer Fatih Sana Bıraktım sürpriz olsun. Yani bu üçü de iyi değil. Üçünü de istemiyorum demek. Bana WhatsApp'tan 1, 2, 3 veya 4 yazın. En çok hangisi gelmişse onu devreye alacağız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hayır efendim, ne alakası var, programın sonunda geldik, bitiriyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz desteğinizden, katılımınızdan dolayı. Hakikaten mutlu olduk. Uğur'un kampanyasını son kez hatırlatalım. Bugün son artık, yani bitiriyoruz. Saat 12'ye kadar geçerliydi değil mi? Yani dükkan açıksa dalın, öyle söyleyeyim. Uğur'da biliyorsunuz büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsanız 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu hediye. Efendime söyleyeyim, klimalarda da 12'lik alırsanız 9.545, 18 ve 24'lük alırsanız da 12.610 liralık su seybili hediye. Bir de Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınızı alırsanız 9.170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyor Uğur size. Yarın bir aksilik yoksa 16-18 arası Kafa Açan Uzmanı Kahramanmaraş'tan yapacağız. Kıymetli dinleyiciler, sizleri de bekliyoruz. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihleri arasında Kafum Fuar Alanı'nda. Yarın oradayız. Serdar, Umut ve ben. İnşallah oradayız. Öyle oradayız. Allah insanı iddiasından vurur. Oradaydın, gidememek de var. İnşallah diyelim efendim. Veda zamanı, vallahi de billahi de yemin ediyorum... 1, 2, 3, 4 dedik. En çok 4 geldi. Bak ekrana bak, orada anlayacaksın.
3: Evet, ben de 4. gördüm.
2: Vallahi de billahi de. Evet. Sen seç demek bu. Hani 3'ü de bize almadı birader. Sana bırakıyoruz demek sevgili dinleyiciler. Madem bana bıraktınız, ben de çok özel birine bırakıyorum. O söyleyecek. Ve radyocu bugünlük son şarkısını çalar.
4: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Hanımlar beyler, yarın 16'da Kahramanmaraş'tan. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Benim bankam
2: İş Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
1: Bankası. Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
4: İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ama
8: dememek için ama sigorta. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Ama dememek için
9: ama sigorta. Bugün Getir Büyük'te tekli Selpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Yeni veya eski.
1: Türkiye'nin en alem radyosu. Tüm zamanların
4: en iyileri.
1: Şimdi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Sadece en iyiler. Alem Efendi.
1: Herkese merhabalar, ben Semih Cenk.
2: Geçiyor zaman, şimdi Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Ama dememek için ama sigorta. Reklam.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim.

0: eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar. Taşın altın.

Ve içimde umutlarlarlarlar. Bir çanta. Ve anılar koyuldum yola.

0: Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ ol Hüseyin, sen?
0: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum.
1: O zaman hemen ilk 22 mesajına bakıyorum Hüseyin.
0: Buyurunuz.
1: Küsü şov. Bakayım hemen, dur bir saniye.

0: köşeden gel. Köye gidenlere gelsin. Ne diyorsun? Evet, köye gidenlere gelsin. Öyle yazmıştık. Köye gidenlere.
1: Hadi gel,
0: evet.
1: Köyümüze geri dönelim. Fadime'nin
0: düğünü. Aklıma o geldi, biliyor musun? Evet. Köye gidenlere gelsin.

0: yaşama. Aa Hüseyin, senin mesaj geldi.
1: Hangi mesaj?
0: Bana anlattın ya az önce. Hüseyin az önce geldi sevgili dinleyenler ve bana şey dedi. Abi bir hanımefendi tersledi, fırçaladı beni, kapattı telefonu dedi.
1: Hanımefendi mi yazmış?
0: Ne oldu dedim. Tişört için arıyor yani Hüseyin. Aramış Hüseyin, inanmamışlar Alem FM'den olduğuna.
1: Evet.
0: Hanımefendi fırçalamış, terslemiş, kapatmış Hüseyin'i.
1: Hanımefendiye evet.
0: Şimdi mesaj. Merhaba, bizim santral numaramızı yazmış. Bu numaradan beni arayıp iletişim ve adres bilgilerimi istediler. Aradıklarında ekranımda bir şey yazıyordu. Dolandırıcıdır diye tersleyip kapattım. Sizden birisi kusura bakmasınlar. Bizden biriydi efendim. Yani bizim biri de Hüseyin, bizzat şu anda burada.
1: Evet.
0: Hüseyin de efendim. E ne o tişört, ne oldu, gitti tişört.
1: Evet. Hanımefendi bayağı tersledi. Yani şey dedi bana hatta. Alem efendim bende var. Yani koskoca Türk medyada bir tane WhatsApp hattından ulaşmıyoruz şu an.
0: Yani bizdik efendim. O benim yazmış bak. Valla fırçalamışsınız Hüseyin'i. Olsun, canınız sağ olsun, evet. Yani yapacak bir şey yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Valla evet yani. Yapacak bir şey yok.
1: Şeyimiz oldu.
0: Evet, baktın mı kardeşim?
1: Köye gidenlere gelebilir.
0: Köye gidenlere gelebilir mi?
1: Gelebilir.
0: Tamamdır. O zaman köye gidenlere geliyor bu geceki canlı yayın sevgili dinleyenler. Geliyor köye gidenlere, geliyor köye gidenlere, geliyor köye gidenlere, geliyor bu geceki yayın, gidiyor köye gelenlere falan filan.
1: Bugün gidenlere mi?
0: Ya işte köye gidenlere, ne bileyim işte, onlara gidiyor.
1: Göç edenlere.
0: Göç etmek için doğdular. Evet, Maraş dondurması sevenlere gelsin demiş efendim. Maraş, yarın Maraş'tayız. Evet. Bildiğin evet, yarın Maraş'tayız.
1: Maraş.
0: Seninki televizyonda diye Mia Jojo için fotoğrafını göndermişler bana. Eski yengem biliyorsun.
1: Kim ya?
0: Nasıl kim ya? Boş ver, tamam, bilmiyor bunu, reklam etmiyor bunu. Tamam. Eski yengem biliyorsun. Eski birkaç yengem var ama senin.
1: Hmm.
0: Hani Şira var mesela. Çizgi film, mizgi film ama var yani. Şira var. Onu, yani. Onu biliyorsun. Tamam. Biliyorum. Tam haftaya köye gideyim diye düşünürken köye gelsin dedin. Bir Sivas havası alayım demiş efendim. Peki. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Ben köydeyim, ilaç atıyorum abi diye traktörden şey gelmiş, fotoğraf gelmiş traktörden. Ne mutlu, ne kadar güzel. İyi yayınlar, sağ olun abi, çok teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Sabah saat 8'i çeyrek geçe uçağa bineceğim Hüseyin.
1: 8 çeyrek?
0: Evet, elim ayağım boşaldı
1: yani
0: şu an.
1: Ben hatırlatmak istemedim sana ama sen ısrarla hatırlatıyorsun kendi kendine.
0: Bugün biraz erken gideyim mi ben?
1: Hayır.
0: Olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Muazzam bir şaka senaryom var. Nasıl bir şaka senaryosu bu mesela? Anlatın bize ufaktan. Şöyle bir bakalım. Sonra dur bakalım. Başka şuradan şöyle. Konuyu verdiniz mi? Henüz vermedik. Abi ben olmuşum konu. Ben olmuşum konu. Yani. Antep'e gel, Antep'e. Antep'ten.

0: Geçeceğiz şeye.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş'a Antep'ten geçeceğiz sevgili arkadaşlar. İstanbul'da da yine Antep'e geçip oradan Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Birisi için şey yazmışlar falan filan da yengemiz sayılır. Yok hiç ilgim alakam yok efendim. Nereden yengemiz sayılır hiç? O siz kendi yakıştırmanız. Ben yakıştıramıyorum ama şu an. Hiç ilginiz alakanız yok. Yani benim de yok. Bir de yani ortak tanıdık arkadaşlar falan var. Sağda solda da böyle konuşuruz. Ayıp olur yani hiç. Hiç yani. Muğla'dan Manisa'ya gidiyoruz. Güzel bir şarkı hediye eder misiniz demiş efendim. Bütün şarkılar size gelsin. Al buyurun efendim gel size gelsin. Konu böyle korkuyla, tırsmayla alakalı bir şey olsun.
1: Ben yani, de tam onu diyecektim aslında. Ne? Yani konu şimdi senin korkunla bağdaştırmaya çalışıyorum.
0: Ne?
1: Korku.
0: Ne mesela?
1: İşte korkmamak için...
0: Neyden tırsıyorsunuz?
1: Neyden? Tırsmak.
0: Tırsmak.
1: Tırsmak ama korkmak değil.
0: Tırsaki.
1: Tırsaki. Yunan korku.
0: Çok saçma geliyor uçak korkusu tripleri. Ablam neyden korkacağımızı da sana sormayalım istersen. Hani bunu söylediğim için kızacaksın bana ama yani o kadar da istersen yani sormayalım sana. Hani yani ben. Ablam kocanla ilgilen diyeceğim de belli ki yok. Yani. Ne oldu oğlum ne gülüyorsun? Allah Allah. Tespite mi güldün?
1: Tespit harika.
0: Sen bu gece 2.20'de şaka için arama yapacaktın. Sabah 8'de uçak diyorsun. Nasıl olacak o işler? Ya işte Ekrem. Görüyor musun? Kolay değil bu işler. Sevgili Ekrem yani. İşler kolay değil. Evet gece saat 2.20 geçe şaka için arayacağız. Ama bir de şöyle bir olay var. Bir de yani şöyle bir olay var. Şakanın olmaması ihtimali de var ya hani. Kocam yok ama erkeğim demiş. Daha kötü abi. Yani çok daha kötü. Keşke kadın olsaydı kocan olmasaydı o daha iyiydi yani. Bu çok daha kötü.

0: Arkadaşım galiba kornadan tırsıyor. 2 dakika önce arkadaşımı gördüm. Yolda yürüyünce zıpladı. Yürüyünce.
1: Yürüyünce.
0: Korna ile konuşma var biliyorsun.
1: Evet.
0: Biliyorsun.
1: Bir de klakson diye bir şey var.
0: Klaksonla korna arasında ne fark var?
1: Klakson bağıran korna.
0: Nasıl bağıran? Ne diyorsun oğlum?
1: Ritimle bağırıyor.
0: Darilir, arilir, arilir, arilir. Bu ne mesela?
1: Biraz daha ürkütüyor. Bir anda ama.
0: Bu ne?
1: Yani evet.
0: Biraz önce Hüseyin kardeşim aradı. Bilgilerimi aldı. Sağ olsun o iş tamam.
1: Vay teşekkür Hüseyin. Ederim. Beni dolandırıcı zannetmediğiniz için.
0: Eski Türk filminin enlerini de konuşabiliriz bak. Enlerini.
1: Enleri.
0: Evet.
1: Konuşalım.
0: Bana tek at. En sevdiğin Türk filmi. Tek at bana. Tek bir tane at.
1: Tokatçı.
0: Tek. Ciddi misin?
1: Evet.
0: Yani.
1: Çok severim ya.
0: Ben de canım çok. Bayılırım ben de Tokatçı. Ya Kemal Sunal filmleri öyle. Ama son dönemde. Hani kostümüyle. Senaryosuyla. Çekimiyle. Akışıyla. Hikayesiyle. Rengiyle. Filtresiyle. Oyuyla buyuyla falanla filanla. Zannediyorum ki Yahşi Batı.
1: Şey olarak diyorsun sen.
0: Oğlum tek at dedim işte sana.
1: Ha Yeşilçam. Ha tamam yine tek. Yani. Arada da hani. Yani.
0: Evet.
1: Bu filmi de sevme nedenimi söyleyeyim.
0: Niye?
1: Yıllar önce çocukken eskiden şehirler arası otobüslerde film kaseti koyarlardı.
0: Onu verirlerdi hep.
1: Onu 2 kere Tokatçı'yı izlemiştim ve o kadar keyifle izlemiştim ki artık bende o film izlediğim en iyi film. Yani yıllar sonra televizyonda gördüğümde de aynı heyecanla izlerim.
0: Tokatçı'yı. Anladım. Kemal Sunal filmleri şeydir yani, evet. Peki en sevdiğin yabancı filmi söyle bana, yabancı film.
1: Godfather.
0: Godfather'ı mı seviyorsun?
1: Evet.
0: 1, 2, 3?
1: 1.
0: 1 mi?
1: 1.
0: 2 de iyidir.
1: 2 de iyidir ama Marlon Brando'yu görmek hoşuma gider.
0: Yani... yabancı filmlerden en sevdiğim, böyle çok ayılıp bayıldığım yok ama galiba Terminator 2.
1: Niye güldün?
0: Niye güldüysen. Yabancı filmlerden ne yapayım, şey mi yani, kültür mantarlı mı ya, Esaretin Bedeli ya da Akıl Oyunları.
1: Esaretin yani. Bedeli de güzeldir.
0: Yeşil Yol bayılırım mesela filan diye. Fight Club bence bir felsefesi var Fight Club'ın filan. Şimdi bazı böyle filmler var mesela Fight Club için derlerdi ona. Fight Club bence bir felsefesi. Mesela ilk seyrettiğinde anlamıyorsun. Ben öyle yap. Mesela ilk seyrettim anlamadım. İkinci seyrettim yanlış anladım. Üçüncü seyrettim yarısını anladım da. Yo ben ilk seyrettim anladım. Sıkıntı sende filmde değil ki yani. Hiç. İşte adamın yanında o yokmuş filan. Böyle bir şey yani. Anladın mı bu? Fight Club.
1: Evet. Evet, Fight Club çok tartışılır.
0: Neyi tartışılır? Fight Club neyini tartışıyorsun yani, Fight Club'ın?
1: Psikolojik olarak şöyle.
0: Ne abi ne psikolojik olarak? Ulan filmdir, patlatır mısırını, yer cipsini, seyredersin filmini. Bu.
1: Yani. Bu kadar basit ya. Niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz?
0: Evet. Tır beleni hani daha iyi gibi oldu bu ama. Bu şey var mesela. Hani sende de böyle. Aa Serdar kesin seyret vallahi falan. Böyle kızlı erkekli ortamlarda böyle bu kültür mantarı kafası yapabileceğim bir film var mı mesela?
1: Kızlı erkekli ortamlarda Friends.
0: Friends dizi değil mi ama Friends?
1: Evet ama birleşince film de olabilir.
0: Ya, ya Hüseyin. Hüseyin. Kahveni sütlü mü içersin Hüseyin?
1: Laktozsuz.
0: Hayır abicim ya. Tek at bana yabancı filmlerden tek at. Tek bir tane tek at bana.
1: Şey mi diyorsun?
0: Ney mi diyorsun?
1: Tartışılan filmlerden.
0: Ne?
1: Tartışılabilen filmleri mi diyorsun?
0: Neyi? Nasıl tartışılabilen mi?
1: Üzerine tartışılan filmler.
0: Neyini?
1: Dedin ya hani oturup Mısır Fatlattın falan diye.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Üzerine bak yine benim yayınımda başka radyocuların isimlerini yazıyorlar. Yapmayın sevgili dinleyenler. En büyük hayali bu. Bu oyunlara düşmeyin. Para yatar isimleri söylerim. Bu kadar. Bizim reytingler Türkiye'de 10 radyocu bölüşüyor Serdar Yayınlar'ın reytinglerini. Ama 10 kişi bölüştüğü için hiçbirimize yaramıyor. Hani 10 kişi bölüşüyor yaramıyor hiçbirimize. Abi böyle bir şey yok, al işte ya Hüseyin ya çocuk diyor ki geldi vallahi bak bunu söyleyeyim mi Hüseyin bunu? Söyleyeyim mi bunu?
1: Neyi?
0: Bak.
1: Tedirgin oldum bir dakika.
0: Arkadaşlar bak ciddi al çocuk burada bak canlı şahidi yani. Ben 2018 yılından beri Alem FM'deyim. Sen daha bu sene geldin değil mi?
1: Evet.
0: Yıl 2026. Gençler 2018'den beri Alem FM'deyim. Yıl 2026 hala... Eskiden program yapmış olduğum radyo benim yayın saatimde mesaj gidiyor sevgili dinleyenler.
1: Evet.
0: Yani evet. Yani bu kadar yani ya baba 10 kişi bölüşüyoruz ya bari şunu 5 kişiye falan indirin ya. Hani başka radyolara benim yayın saatimde mesaj gidiyor. Serdar Bey'in dikkatine falan diye. Yapma sevgili dinleyenler. Canımız çıkıyor bak, ne olursunuz. Lütfen ya. Vallahi billahi ya. Bana Merve deyin abi bundan sonra. Bana Merve deyin. Karıştırmayacağınız bir isim. Bana Merve deyin ya.
1: Merve Hanım.
0: Merve deyin.
1: Merve Hanım
0: desem. Hanım değil de Merve de sadece. Merve Hanım da ne olur.
1: Merve. Bu da kötü oldu.
0: Merve.
1: Yayında.
0: Evet.
1: Bu arada İlknur yazmış. Demiş ki Umut Bezgin'in en iyi 3 filmi açıklamış Alem FM sosyal medyasında.
0: Kim ya?
1: Instagram. İlknur.
0: İlknur mu?
1: Evet.
0: Hangi İlknur?
1: Sosyal medya.
0: İlknur'cum para yattıysa şayet başka radyocuların isimlerini Serdar yayında da söylüyoruz. Para yattıysa. Hani Damla'ya şimdi soracağız reklama bana yatan bir para var mı? Varsa söyleriz başka radyocuların isimlerini. Ama yatan bir para yoksa yapacak bir şey de yok. Yani. Umut Bezgin film mi saymış?
1: En yani enlerini saymış.
0: Üç, enlerini.
1: Üç tane film saymış.
0: Ne mesela şey mi Justin serisi? Ne?
1: Yani öyle filmler olduğunu düşünmüyorum.
0: Nerede oğlum?
1: Bence o filmler hala çekilmedi.
0: Nerede saymış? İlk dur nerede saydı?
1: Alemfm.com.
0: Orada mı saymış?
1: Evet.
0: Şu anda mı sayıyor mu şu an? Ne yapıyor?
1: Durduramıyoruz.
0: Evet ne yapıyor yani şu an sayıyor mu? Ne oluyor?
1: Bilmiyorum ki Maraş'a gidene kadar sayacak herhalde.
0: Bakacağım şimdi bir dakika dur bakayım. Bir saniye dur. Allah Allah. Nerede saymış olabilir ya?
1: Bakalım ya.
0: Hani? Hani sayan falan hiç bir şey yok hiç.
1: Şöyle atayım sana.
0: Ha?
1: Sana atıyorum.
0: At bakayım.
1: Evet attım. Kimsenin bilmediği 3 filmi saymış zaten. Kendisi biliyor
0: Kimsenin
1: zaten.
0: Kimsenin bilmediği 3 film mi? Allah Allah. Dur bakayım. Şuradan. Ne saymış ki? Bir dinlesene ne saymış. Ben şimdi işin içinde Umut olduğu için güvenip yayına veremedim.
1: Evet ama yani bu filmler çekilmemiştir.
0: Filmlerde mesela en uyuz olduğun karakter kim mesela? En uyuz olduğun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun?
1: Umut Bezgin saydığı filmleri dinliyorum şu an.
0: Allah Allah ne yapıyorsun yani?
1: Dinle dedin.
0: Bak oğlum zaten gerginim uçağa bineceğim.
1: Ama ben seni yumuşatmaya çalışıyorum.
0: Hüseyin döverim ha. Yani. Kardeş. Ne diyorduk? Ne kimdim ben? Neydim?
1: Merve.
0: Hayır o değil o tamam da. Ne diyorduk ha? Filmlerde en sinir olduğun, en uyuz olduğun şey. Ne onun adı? Karakterler.
1: Karakterler.
0: Evet karakterler.
1: Her karakterin bir defosu vardır.
0: Ne kim o mesela kim?
1: Yani ana karakterlerin sürekli mükemmel kurtarıcı olması, hiç dayak yememesi, hata yapmaması.
0: Güzel kardeşim.
1: Neyden bahsediyorsun?
0: Bak bana Emre Tuncel'lik yapma. Ona da öyle ne haber? Bana ne haber de mesela.
1: Ne haber?
0: Havadaki atmosferin bünyemize yaratmış olduğu etkiden dolayı burnumdan çekersem, ağzımdan çekersem kötü oluyorum bu havayı. Ne haber lan? İyi bu kadar.
1: İyi.
0: Oğlum filmlerdeki kötü bir en tutulduğun kötü karakteri söyle bana. Vallahi döverim bak artık. Kötü biten tamam. Karakter. Bak baban öyle cinsiniz. Evet kötü karakter. Evet.
1: Sevdiğim kötü karakter.
0: Hayır oğlum. Sinir olduğum.
1: Sinir olmuyor.
0: Sinir olduğun böyle kötü karakter.
1: Yok ya hepsini severim.
0: Bak bir tane bulurum. Ben bunu sevmiyorum dersen var ya papaz olurum.
1: Hepsi bende ayrıdır.
0: Severim diyorsun.
1: Severim ya.
0: Hepsinin yeri diyorsun bende diyorsun ayrıdır diyorsun.
1: Yeri ayrıdır tabii.
0: Ben kimi sevmem biliyor musun?
1: Kimi?
0: En sevmediğim kimdir biliyor musun?
1: Kimdir?
0: Süpermen diyecektim ya.
1: Nasıl yani?
0: Şey hayır canım Süpermen'i zaten sevmem de şey.
1: Ya Süpermen'i niye sevmiyorsun?
0: Titan'dan.
1: Uçuyor diye.
0: Evet. Örümcek Adam'ın sevgilisi var ya Mary Jane.
1: Evet.
0: Nefret ediyorum ondan.
1: Niye ya?
0: Oğlum ben hayatımda bu kadar satıcı, bu kadar çok affedersiniz özür inşallah dinlemiyordur. Tabii film icabı bak. Kendi kişiliğiyle alakalı en ufak bir yorumum yok. Ben canlandırdığı karakterle alakalı söylüyorum. Bu kadar satıcı, bu kadar arkadan işçi ve bu kadar diyemiyorum. Bir kelime var aklımda onun yayında karşılığı yok.
1: İçten pazarlıklı.
0: Değil daha yani diyemem mi onu diyemem. Diyemem. Anlıyorum. Dersem ki diyemem. Diyemem yani.
1: Deme.
0: Biliyorsun değil mi Mary Jane'i?
1: Biliyorum.
0: Çok nefret ben hayatımda bu kadar satıcı bir insan daha tanımıyorum bilmiyorum ya.
1: Ama yani karakter lan filmde, öyle.
0: Lan filmde 5 tane erkek var 5'ine de böyle şey yani bir yanlama böyle bir. Ay işte ben zaten seni seviyordum ben. Ay gel öpüşelim seninle. Ay Süpermen filan. Yani çok böyle ya bu yani.
1: Hayatı
0: çok...
1: seviyor ne yapsın?
0: Hayır, bir Safi Naz'ı da hiç sevmem. Temel Reis'teki Safi Naz. Hiçse nefret. Hiç sevmem.
1: Ama şöyle düşün, Safi Naz
0: değerli dinleyenlerim, iki gündür uyarıyorum biliyorsun. Ben sabah 8'i çeyrek geçe, hani yakından dinleyenler bilirler. Çok böyle işi dışlı olmayanlar da hani sabah 8'i çeyrek geçe uçağa bineceğim ben. Benim bugün yayında dedikler, beni şey yapın beni ne olur ben. Dedim ben de beni bırak, ben eve gideyim dedim, bırakmadı bu Hüseyin. Dedim ben yani. Ben sabah yani ben çok şey iyi de çok kötü iyi de iyi diyelim ben biraz yani. Şeyim ben. Evet, ha ne diyorduk? Merve ben, evet.
1: Merve.
0: Evet, Merve. Neydi başka?
1: Merve.
0: Tamam da oğlum nereden geldi konuya, nereden geldi? Mary Jane hiç sevmiyor hiç.
1: Safi Naz.
0: Safi Naz evet. Ayy.
1: Bihter falan diyormuşum bir anda.
0: Hiç seyretmedim ki ben Bihter'i.
1: Bihter'in evet kendine göre
0: seyretmedim. Şeyleri ben var tabii. Ben seyretmedim. Peki hani hep böyle sevdiğimiz karakterlerden falan bahsettik ya.
1: Evet.
0: Hanımlar beyler, filmlerde ya da çizgi filmlerden mi gitsek? Daha global, çünkü film yazacaklar, çoğunu bilmiyoruz filmler. Değil mi?
1: Evet.
0: Filmlerin çoğunu bilmiyoruz. Çizgi filmlerde mi, filmlerde mi diyelim?
1: Film diyelim.
0: Film mi diyelim?
1: Çizgi filmle dahil edebiliriz.
0: Belki. Tamam, filmlerde en sevmediğiniz, en haz etmediğiniz karakter sevgili arkadaşlar kimdir? 0-536-901 numara buydu değil mi? 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. En sevmediğiniz, bak sevdiğiniz değil, en sevmediğiniz. Merveciğim konu ne? Safi Naz'ı ben de sevmiyorum, çok itici ya demiş. Evet, sanki dünyada bir o varmış gibi. 536-901-8902 en sevmediğiniz sevgili dinleyenler. Evet, kim senin, kim en sevmediğin? Bir tane söyleyeceksin abi. Söyleyeceğim, vallahi söyleyeceksin yani. Bir Samet yazmış, diyor ki mikrofon açık, mikrofon demiş, evet. Ne var canım, Safi Naz'ı sevmiyorum dedim, kötü bir şey demedim
1: ben
0: ki.
1: Ben Türk, yani şöyle söyleyeyim yani, Yeşilçam'daki Coşkun diyebilirim.
0: Dur bir dakika dur, size ne dedi? Safi Naz'ı sevmiyorum dedim, başka bir şey demedim ki ben. Değil mi?
1: Evet ya, niye böyle?
0: Başka bir şey desem Hüseyin burada, hadi ben kendim de değilim, Hüseyin de mi değil yani. Safi Naz'ı sevmiyorum dedim yani. Yine diyorum, sevmiyorum Safi, zorunda mıyım Hüseyin?
1: Değilsin.
0: Değilim değil mi? Sanki şeysiniz yani, akrabasınız Safi Naz'ı.
1: Tabii canım.
0: Evet. Kargamel yazmış.
1: Kargamel.
0: Öyle yaz, Kargamel. Kargamel sevilmez mi ya? Ya
1: bence şirinlerin dinamiği o.
0: Değil mi?
1: Kötüsü. Kötüler her zaman dengedir.
0: Deli yürek Zeynep. Mıy mıy mıy mıy mıy.
1: Niye ya?
0: Yusuf bunu yapmasak mı? Çatışmanın ortasında mesela da vuracaklar. Yusuf hani bırakmıştın? Falan. Lan öleceksiniz. Tövbe estağfurullah.
1: Ama diziye girdiler. Yani film ve dizi mi diyeceğiz?
0: Ha?
1: Dizi karakteri söylüyorlar.
0: Yani bizim dinleyici de öyle ayırmıyor. Ben mesela çizgi film diyorum, film geliyor, tiyatro geliyor filan. Geliyor yani. Ya.
1: Film ve dizi ha. Diyelim evet.
0: Evet. Ezel Eyşan. Doğru mu?
1: Eyşan.
0: Öyle mi?
1: Eyşan iyidir.
0: Hmm.
1: İyidir.
0: İyi midir?
1: İyidir.
0: Calamity Jane. Kimdi bu?
1: Kim ya?
0: Kimdi bu Calamity Jane? Şirine bence çok uyuz. Evet.
1: Niye ya?
0: Evet. Sus be. Şirine çok kötü.
1: Şirinler köyünün çiçeği.
0: Lan Gargamel Şirinler köyünün bilmem neyi. O çiçeği, öbürküsü böceği.
1: Ne yapsın ya, bir tane kız var. Onunla da ilgilensinler.
0: Hayır canım. Hayır, çok Şirine istemiyoruz, Şirine'yi biz.
1: Bir de küçük bir tane daha Şirin var. Örgülü Şirin.
0: Örgülü. 3 tane kız Şirin var galiba.
1: Üçüncüsü kim ya?
0: 2 tane ufak minnak var, bir de Şirine var işte.
1: Minnak kim?
0: Evet, 2 tane minnak var böyle ufak minicik. Minik Şirin işte, örgülü Şirin gibi yanında şey geziyor onların.
1: Küçük Şirin. Kim ya? Öyle bir şey yok.
0: Enik Şirin. Enik. Kurtlar Vadisi'ndeki bütün kadın karakterler. Oo.
1: Hayır canım, olur mu öyle şey?
0: Hepsine. Konu nedir? Konu filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde en sevmediğiniz böyle en nefret ettim dediğiniz karakter. Oyuncularımızdan kulağına giden varsa yani bu bence çok büyük başarıdır. Nefret edilirse bir karakteri oynayıp nefret ettiriyorsanız bu oyunculuk başarısıdır. Hiçbir oyuncunun kendi karakteriyle, şahsıyla alakalı değil, oynadığı rolle alakalıdır. Bu programda dinleyeceğiniz bütün yorumlar, bütün şakalar sevgili dinleyenler. Bütün yorumlar, bütün şakalar. Bilginiz olsun. Hani yarın öbür gün tatlı şeyler yaşamayalım. Hani bana telefonlar, mesajlar gelmesin mesela. Ya siz bizi sevmiyormuşsunuz dinleyici. Öyle değil. Canlandırılan rolle alakalı. Değil mi kardeşim?
1: Kesinlikle.
0: Bunu en başta söyleyeyim yani. Evet. Başka. Küçük Emrah filminde amcası.
1: Zaten filmin başlama yeri o. Amcası ya.
0: Bizimkilerdeki Sabri Bey. Biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: Halil Pazarlama. Madem biliyorsun söyle. Evet. Ya.
1: Yani.
0: Halil Pazarlama. Ya nerede? Ne oldu? Mavi ekran. Halil Pazarlama kapınızda. Bilmiyor musun bunu?
1: Ya biliyorum da onu bu kadar şeyini hatırlamıyorum bizimkiler. Ama sevdiğim bir dizi.
0: Ben de yani bunu söylemeden uyumamış bir gece. Öyleyimdir. Öyle de bir insanım. Lazia. Kimdir Lazia?
1: Lazia'yı nasıl sevilmiyor ya?
0: Sana attığım ilk tokatı. At. Orhan. Orhan. Dur bakayım. Ha.
1: Sistemi Betil ya çok.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aynı mahallede oturuyormuşuz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Batman'deki Batman. O kadar para bende olsa ben de süper kahraman olurum. Gelsene Giresun'a fındık toplamaya göreyim seni demiş efendim. Ya. Genç Şirin'e de var demiş efendim. Genç Şirin'e.
1: Genç Şirin'e, oradakiler yaşlı mı ki ya?
0: Genç Şirin'e. Behlül. Kurtlar Vadisi Ömer Baba.
1: Adamın ne günahı var ya? Niye adamı acaba sevmiyorsunuz?
0: Hokkabaz filmindeki Fatma. Tom ve Jerry'deki yüzü görünmeyen kadın. Bir bölümde gözüküyor onun şey yüzü. Bir bölümde.
1: Bir bölüm değil mi? Hatırlıyorum.
0: Komutan Logar. Komutan Logar sevilmez. Şeker gibi oğlan ya.
1: Mükemmel bir adam.
0: Evet. Ben de Temel Reis'i istemem demiş efendim.
1: Adam çabalıyor.
0: Hafta sonuna giriş sofrasında dinliyoruz. Bu sefer tatilde demiş efendim. Hafta sonuna giriş sofrası da. Uuu baby. Uuu. Hatta şöyle. Maraş'taki gösteriyi YouTube'dan izleyebilecek. Gösteri değil efendim. Sahnede insanlarla muhabbet edeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız diye. İki tane de sahneye çok çıkma heveslisi olan radyocu arkadaşım var yanımda. Onlara da bu işi öğreteceğim işte. Bu yani.
1: Söyleşmek.
0: Olay bu yani. Hani boş yolda çocuğa verirler ya direksiyonu. Hadi kullansın burada filan diye. Onun gibi. Uyuyorlardır onlar şimdi, onlar sabah. Oğlum beni saat 5'te Ünsal evden alacak ya. Allah'ım ya, düşündükçe.
1: Yani 10 dakikada bir hatırlıyorsun.
0: Sabah 5'te ya. Aramızdaki konuşmayı yapayım mı sana Ünsal'la?
1: Yapalım.
0: Arada açmadım. Biliyorum çünkü diyeceğini biliyorum, açmadım. Bir de arada açtım. Efendim dedim. Tanımazdan geldim. Abi ne haber dedi. İyiyim, siz nasılsınız dedim. İyiyim, siz nasılsınız dedim. Öyle sizle bizi konuşunca bu gitti, Ünsal gitti. Ünsal ben abi, Ünsal. Biliyorum dedim, Ünsal. Tamam. Abi seni dedi 5'te dedi alıyoruz dedi. Dedim ki oğlum uçak 8'i çeyrek geçe. Yani beni 5'te niye alıyorsun, gidip ben kanatlarımı kontrol edeceğim. Uçağımı yağlayacağım, ne yapacağım ben. Anca abi dedi 6'da dedi orada olacağız dedi. İyi tamam peki dedim yani. İyi peki dedim, 5'te alacaksın. Eve gidip bir duş alacağız. Ünsal alacak ondan sonra. Yani ben öyle, ben Ünsal beni almadan önce hep bir duş alırım zaten. Hep. Kınalı Kar'daki Cabbar Ağa. Hatırlıyor musun öyle birini? Ben hiç hatırlamıyorum.
1: Kınalı Kar'daki Cabbar Ağa mı?
0: Hı, ben kim, hiç hatırlamıyorum.
1: Kimdi o ya? Engin şey mi acaba?
0: Arkadaşlar Genç Şirin'e de yok, Küçük Şirin'e de yok. Var ya, Enik Şirin var ya. Yok mu oğlum, Enik Şirin yok mu?
1: Enik Şirin yok ya. Öyle
0: var oğlum, Enik Şirin var.
1: Hayır yani.
0: Enik Pokemon var, Enik Şirin var. Var bunlar. Siz herhalde yanınızda küçük küçük şirinlerden insancıklar görüyorsunuz. Tövbe estağfurullah demiş. Hayır. Var. Minnak Şirin var ya böyle.
1: Minnak Şirin yok.
0: Ya adı Minnak değil oğlum, sen de takılma yani. Böyle.
1: Ya bakacağım ya, bir saniye.
0: Böyle cücük böyle, bu kadar.
1: Şirinlerdeki kızlar.
0: Şirinlerdeki kızlar.
1: Oo bunlar kim? Hmm,
0: evet.
1: Çok çirkin hepsi.
0: Şirinlerdekiler.
1: Evet, yeni yeni şirinler gelmiş.
0: Tweety'deki sürekli kafesi taşıyan o ninem aşırı gıcık demiş efendim. Bak bak, görüyor musun? Kültür mantarları da var mesela. The Boys, Homelander. The Boys, merhaba The Boys. Evet, Hüseyin Bakan'a kadar ben de size şarkımı söyleyeyim. Agena, Ripo, Agena, Vaa. Oğlum hadi.
1: Ya şey, bitti şarkı. Bu bakamadım çünkü şöyle sonradan.
0: Oğlum sen köyüne mi gidip bakacaksın şirinlerin? Baksana şuradan. Allah Allah.
1: Sonradan çıkan filmlerde yeni yeni kızlar gelmiş.
0: Ben diyorum sana işte.
1: Bir sürü kız çıkmış, fırtınalar bilmem neler, çiçekler.
0: Fırtına değil oğlum, cicik şirin, cicik değil, neydi lan? neydi?
1: Enik dedi.
0: Cücük şirin, Süleyman kusura bakma kardeşim, Süleyman cücük. Var oğlum, cücük şirin var böyle ufak.
1: Cücük bebek şirin abi, her seferinde yeni şirinler üretiyorsun.
0: Oğlum bebek şirin mi ne, bir şey var ya.
1: Bebek şirin yok.
0: Var.
1: Var mı?
0: Var oğlum. Şirine var. Örgülü var. Böyle.
1: Örgülüyle şirine bende tamam.
0: Böyle yandan karpuz kollu kıyafet giyen var ya, örgülü şey gibi, korkuluk gibi.
1: Evet.
0: O var. İkisi kız değil mi bunların?
1: İkisi kız canım. Örgülü tamam. Erkek şirin yok ya.
0: Bir tane de çok eski bölümlerde Şirin'in aynısının siyah saçlısı vardı bir tane de.
1: İşte o onu Gargamel üretmiş galiba.
0: Oğlum Şirine'yi Gargamel üretti büyüğüyle.
1: Hayır ya, siyah
0: saçlı. Hayır ne. Hayır ne. Şirine nereden geldi bana onu söyle. Şirine nereden geldi? Söyle hadi bana, nereden geldi Şirine?
1: Allah yaratmış ya.
0: Yani nereden geldi oğlum Şirine?
1: Diğerleriyle nereden geldiyse oradan geldiler.
0: Hayır oğlum. Şirine Gargamel tarafından büyüyle yapıldı.
1: Olur mu ya öyle şey?
0: Abicim evet, Şirin'e Gargamel tarafından büyüyle yapıldı. Sen bunu bilmiyorsun. Nasıl çocuk oğlum sen? 30 yaşında mı doğdun ya sen?
1: Şirin'e güzel. Hepsini keşke Gargamel yapsaydı o zaman.
0: Vallahi bak.
1: Bilemedim. Niye dur bir bakayım. Tane var o zaman?
0: O şeye çok güldüm ben ya. Sen o videoyu mu yaptın? Çok vallahi. Bir tane kardeşi şey diyorlar. Ya kedi neden orada diyorlar. Nasıl? Niye var orada? O kedi niye orada diyorlar. Çocuk da şey diyor. Allah yaratmış, niye olmasın ya falan diyor. O çocuk vallahi çok çok içi güzel bir çocuktu o çocuk. O çocuğun videosu çok patlamadı. Çok seviyordum o çocuğu vallahi. Doğru diyor. Allah evet. Yaratmış abi. Yani Allah ağacı da yaratmış. Ağacın da en az senin benim kadar bu dünyada yaşamaya hakkı var. Hatta hani üstüme vazife değil ama bazılarından daha çok yaşamaya hakkı var yani.
1: Şu an çöktüm ya.
0: Ne?
1: Şirine casusmuş.
0: Diyorum oğlum sana. Sen nasıl çocuk? Sen bırak oğlum, sen 30 yaşında falan doğmuşsun.
1: Ne bileyim, ben Şirine'yi görünce hiç casus gibi bir şey aklıma gelmedi. Turu atı çıktı ya Şirine.
0: Evet. Kurtlar Vadisi Erdal. Erdal sensin oğlum, adam değilsin. Diyemiyorum şimdi, tam yapamıyorum şakasını yayında. Dur bakayım şuradan. Başka şöyle. Şirin'e siyah saçlıymış en başta. Evet, Gargamel'in büyüsünü bozunca
1: boyatmış
0: şey olmuş.
1: Boyatmış mı? Ne yapmış?
0: Sarı saçlı olmuş.
1: Oriyelle açtırmış saçını.
0: Efendim, Şirin'e küfür edenler var işinizde şu an.
1: Niye? Hani
0: ne bileyim, bilmiyorum, anlamadım ki ben. Gargamel'de mi gözü vardır nedir? Bilmiyorum yani, Şirin'e çok ağır küfür, hakaretler yani. Mahkemeye verse tazminat alır Şirin'e yani. Öyle küfürler var şu an.
1: Gördüm bir tanesini. Ya ne gerek var? Ne gerek var?
0: Dizilerde Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde bütün aileyi dağıttı. Öyle mi?
1: Anne.
0: Kim?
1: Yok, Ferhunde miydi? Anne.
0: Ben hiç bilmiyorum ki ben.
1: Anne, ya Ferhunde şey değil mi?
0: Ben oğlum bilmediği şeyler.
1: Kırmızı kırmızı.
0: Sallama Allah aşkına.
1: Kırmızı saçlı.
0: Polis Akademisi'ndeki Yüzbaşı Harris.
1: Nereden gelmiş aklına?
0: Yama. Ninja filmindeki bütün kötü karakterler. Bir tane kötü karakter söyle bana Ninja filminden. Bir tane söyle bana.
1: Ninja kaplumbağalar mı?
0: Kötü karakter söyle bana.
1: Kaplumbağalar mı diyorsun?
0: Kötü karakter söyle bana.
1: Beyin, oradaki beyin vardı.
0: Beyin yani. Değil ki ama onun adı beyin değil. Onun böyle Rüstem Batum Show gibi. Beyin.
1: Şey değil mi? Splinter Usta'nın hep şey yaptığı beyin.
0: Beynin adı ne? Krenk.
1: Bağırsak değil miydi o ya? Beyin de değil. Bağırsak.
0: Bağırsak mı? Yok, dalak.
1: Adamın karnında yönetiyor bir şeyleri.
0: Tamam işte, Crank.
1: Kötü, ismi de kötü.
0: Crank işte. Shredder öbürküsü de.
1: Ha, evet, şeyli olan. Shredder.
0: Shredder. Dur bakayım şuradan. Şöyle. Doktor Civan'ındaki Gafur. Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey. Üvey Baba Halil. Lamia.
1: Dizinin adı o.
0: Üvey Baba. Evet. Aşk-ı Memnun'daki Cemile, Usta Splinter. Usta Splinter kötü değil ki ama.
1: Usta Splinter usta bir adam ya. Çok iyi bir adamdır.
0: Evet.
1: Kurt neydi, şey değil mi o? Kurt muydu? Tilki mi neydi? Çakal mıydı?
0: Yıkılıyorum ona gülmekten. Filminde galiba. Bu nasıl karate öğrendi? Dövüş sporları öğrendiğini anlatıyor bu fare. Fareyken kafeste böyle. Hani bir hoca da usta da niye kafeste fare besler bilmiyorum. Ustasını seyrede seyrede yıllarca karate öğrenmiş bu fare. Orada ustasını taklit ediyor. Ölürsün gülmekten ama o hareketlerden. Filan diye. Böyle çok. Evet. Başka. He-Man çizgi filmindeki kaplan, gölgelerin gücü adına. Neydi? Kaplanın adı hatırlıyor musun?
1: Yok, hatırlamıyorum ben.
0: Titrek. Sonra atılgan oluyor.
1: Ben bildiğim He-Man var.
0: He-Man. He-Man. Hürrem.
1: Hürrem olayın şeyi ya. Matematiği Hürrem
0: dizisini
1: zaten.
0: Dizisini hatırlıyor musun? Dizisini. Sarayda herkes kızık sesle konuşuyordu niyeyse.
1: Muhteşem Yüzyıl mı?
0: Evet, hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım ya?
0: Sultan Süleyman geldi mi? Gelmedi mi? Ne oldu filan. Sanki bebek uyuyorsa koca şeyde. Sarayda. Ne yaptın Süleyman? Mustafa geldi mi?
1: İki kere bitirmişliğim var.
0: Neyi?
1: Muhteşem Yüzyıl'ı.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Biz seninle önümüzdeki hafta bir şey, birebir bir toplantı yapalım.
1: Yapalım.
0: Şey. Ben seninle çalışmak istemeyebilirim. Hani bilmiyorum ama. Sen... Çakalın kovaladığı kuş yok mu abi? Ona ayar oluyorum. 35 yaşına geldim. Bu çakal da nasıl bir malsa bir türlü yakalayamadım. Tövbe estağfurullah. Coyote. Coyote. Çakal.
1: Evet, çakal. Bink bink.
0: Evet. Başka. Dur. Mesela... Süper Baba'daki baba.
1: Şevket Altuğ mu diyoruz?
0: Herhalde öyle diyor.
1: Olur mu ya? Kötü değil ki zaten Şevket Altuğ.
0: Seyrettin mi? Oğlum sana ne? Belki insanlara kötü geliyor.
1: Ha, öyleli mi?
0: Nasıl öyleli mi?
1: Doğru, Süpermen de sevmiyordun.
0: Evet, ben Süpermen'i sevmiyorum. Zorlama oğlum, sevmiyorum. En sevdiğin süper kahramanı söyle bana, en sevdiğini.
1: Batman
0: mi?
1: Evet.
0: Allah Allah, niye?
1: Güzel adam ya.
0: Parasını seviyorsun değil mi Batman'in? Yalancı
1: parası
0: adam
1: vardı
0: senin.
1: Tabii canım.
0: Batman. Yok, benim o da değil.
1: Kim?
0: Evet. Süper kahraman değil benim sevdiğim.
1: Ne seviyorsun?
0: Wolverine.
1: Ha öyle, benimki de Joker o zaman.
0: Öyle. Joker'in filmini seyrettin mi?
1: Ettim.
0: Lan hiç Nolan'ın filmindeki Joker'le o Joker arasında da bir tövbe, acınası hale getirmişler adamı ya.
1: Evet, üzüldüm ama güzel de oynamış ya.
0: Ya güzel oynamış da kardeşim, Joker o mu Allah aşkına ya?
1: Değil.
0: O mu ya?
1: Yani adam zaten Joker kılığına giren bir adam ya.
0: Kim? Hayır canım, Joker'in işte origin sıfır ya, noktası değil miydi işte, o?
1: Evet de o psikolojik olarak.
0: Ya adam... Hüseyin, bana bu Cihangir muhabbeti yapma oğlum, Joker işte o film. Joker, Nolan'ın filmindeki Batman'deki Joker'le Allah aşkına... Batman'deki Joker öyle olsaydı önüne mendil açar dilendirirlerdi lan filmde. Öyle bir şey olur mu? Koca filmi ne hale getirme. Ben şimdi linç yemeyeceksem, özür dileyerek linç yemeyeceğim, hayranıyım, çok seviyorum. Quentin Tarantino'nun filmlerinde de birkaç tanesinde böyle var. Bu adam şimdi ters kafa filmler çekiyor ya.
1: Evet.
0: Böylesi vay be filan diye. Buna biri gazı vermiş, bazı filmlere bence yazık etmiş. Normal çekse mesela böyle, daha gel buraya gel, o 3, 2, 1, hadi bakayım filan diye çekse... Olabilir mesela Kill Bill, çok seviyorum bak, o ayrı bir dava yani, tamam Kill Bill seviyorum ama oradan girmiş buradan çıkmış, oradan onu bağlamış, arada böyle bir sinematik başka bir şeyler giriyor, o oluyor bu oluyor, Unity Farm izlerine 9,5 hafta yani. Joker'de de biri gaz vermiş demiyor, baba bak bunu böyle çek valla şey, böyle antin kontin dantelleri de alırsın demiş bence birisi. Bence çok daha iyi çekilebilirdi Joker.
1: Çekilebilirdi ya. Ben sevdim ama daha iyisini çekene kadar en iyisi Nolan.
0: Yani Batman'deki Joker değil o.
1: Değil.
0: Yo, adı öyle. Adı başka bir şey olsaydı 10 numara bir drama filmi olurdu ama Joker ha delir daha dellenecek. Ha delir daha dellen. Ha şimdi Joker oldu. Ha oldu, ha olacak. Ha oldu, olay yazdı filan. Film bitti zaten. Şeydeki Batman'deki Joker üf. Karizmatik kötü. Karizmatik kötülere geçelim istersen. Bunu biz ara sıra yapıyoruz biliyor musun? Karizmatik kötüler.
1: Karizmatik kötüler.
0: Evet. Değerli dinleyenler, filmler, çizgi filmler, diziler. Aklınıza ne gelirse buyursunlar karizmatik kötüler. Beni biliyorsunuz. Yıllardır söylerim. Takip eden bilir. Megatron. Bitti. Net. Üstüne tanımam. Reis. Yemişim Optimus'u. Vallahi bak, yemişim Optimus'u. Optimus ne lan, uçamıyor, bir şey yapamıyor. Bir tane tır oluyor işte, gidiyor filan. Megatron. Karizmatik kötülerde benim oyun Megatron mesela. Megatron'a. Hmm. Ama şeye de hayranım. İkisi arasında ama Megatron ya. Predator.
1: Ama sen çok o biraz daha fantastik bir kurguya git diyorsun.
0: Oğlum işte karizmatik kötüler deyince zaten yani ne şimdi. Neyse, bir tane söyle bakayım bana sen şimdi.
1: İskender Büyük.
0: İskender?
1: Büyük.
0: Büyük. Hayırlı olsun Hüseyin. Alem FM'e gelmişsin. Geceleri dinledik. Ama Serdar seni döver demedi deme Hüseyin. Memati ile beraber. Memati. Gel Hakan'ım gel. ne yaptınız? Memati ile beraber bu Polat denen adama gittiniz mi? İskender Büyük.
1: Ama yorgun.
0: Ya o zaman ona bakarsan Turgay Atacan. Ne oldu kim? Turgay Atacan.
1: Kim?
0: İskender Büyük'ün de işte ya işte filden büyük fil avcısı var. Ya o zaman Nuri Alçı o zaman. Yani.
1: Karizmatik diyemem.
0: Nuri abiye mi?
1: Yo, Nuri Alço'nun kendisine diyebilirim de karakterine diyemem.
0: Bak söyleyeyim sana. Ayda iki ayda bir falan filan. Ayda iki ayda bir nasıl bir cümleyse. Bazen böyle görüşüyorsun ama vallahi söylerim yani.
1: Yok Nuri Alço'nun
0: karakteri. Söylerim. Wednesday Addams. Sence kötü mü Wednesday Addams? Kötü bir insan mı?
1: Yani Allah iyilik versin.
0: Kötü bir insan mı oğlum?
1: Değil.
0: Değil mi?
1: Değil.
0: Karizmatik kötü olmaz yani.
1: Olmaz.
0: Peki.
1: Bana göre hala Joker. Karizmatik kötü.
0: İskeletor.
1: Karizmatik mi?
0: Hı?
1: Karizmatik mi?
0: Değil mi?
1: Değil.
0: İskeletor değil mi?
1: Değil.
0: Seni Cihangir programcısı seni.
1: Karizmatikte kim geldi aklıma biliyor musun? Game of Thrones'daki gece kralı.
0: Kim o? O mu karizmatik?
1: Karizmatik.
0: Diyorum ya işte sen. Seni. Potansiyel Hüseyin seni.
1: Gece kralı ya efsanedir.
0: Cihangir programcısı seni. Sen ne yapıyorsun? Doğru söyle. Hafta sonları böyle gözlükle falan böyle fularla Cihangir'de takılıyor musun çocuklarla?
1: Yok ya hiç Cihangir tayfa değilim.
0: Hiç.
1: Hiç hiç hiç hiç de şey yapmam takılmam yani.
0: Hiç diyorsun yani.
1: Evet arkadaşlarımız vardır da yani.
0: Anladım peki. Kabadayı Devran. Ne diyorsun?
1: Karizmatik.
0: Voldemort.
1: O sende.
0: Niye? Yüzüklerin sen... Efendisi değil miydi bu?
1: İşte sen daha iyi şey seviyorsun onları.
0: Yok ben çok seyretmedim onu.
1: Ben de seyretmedim.
0: Kitabı onu. Daha iyiydi.
1: Siz kuzguncuk mu?
0: Lastik yakıyorlar kapıda diyorum oğlum. Desperado, Antonio Banderas. Ne diyorsun?
1: Antonio Banderas hep karizmatiktir.
0: Spider-Man 2 filmindeki Venom.
1: Yani.
0: Yaprak dökümü Oğuz.
1: Bu ne alaka şu an?
0: Başka şuradan. Evet. En karizmatik kötü. Hannibal. Ne diyorsun?
1: Hannibal şeydir ya. Evet karizmatiktir. Neydir?
0: Onun da kaç tane filmini çektiler be arkadaş.
1: Hannibal ya. Doğuyor.
0: Falan. Evet başka filme konuk gitti filan. Katil konuk gider mi lan? Jason da öyle biliyorsun. Lan Freddy'yi seyrediyoruz bir baktım Jason girdi filme. Freddy ve Jason biliyorsun onu.
1: Evet.
0: Bir baktım Jason girdi filme. Ama şey en... Jason'ı seyrettin mi peki bu 13. Cuma'nın orijinalini?
1: Yok yok.
0: Müziğini hatırlar mısın onun?
1: Belki hatırlayabilirim.
0: Yapayım müziğini.
1: Yapsana.
0: K k k k k k k. Biliyor musun?
1: Diyor şu an geldi.
0: K k k k k k k k k k k k k k k. Kristal Gölü'nün etrafında çocuklar bu şarkıyla eğleniyorlar. İyi geceler konu nedir? Valla nereden yakalarsan yaz. Ben yarım saate giderim onu da söyleyeyim.
1: Aa.
0: Yani bilmiyorum zaafladım bir şimdi tepkiye göre. Git derlerse giderim gitme derlerse. Öyle küfür eden falan oluyor bazen gidemiyorum. Hayalet sürücü. Karizmatik kötü. Değil mi?
1: Harika.
0: Üzgünüm elimizde merhamet kalmadı.
1: Çok iyi.
0: Erol Taş. Tabii ki.
1: Erol Taş.
0: Tabii
1: taş ki. Gibi kötü ama taş gibi bir karakter.
0: Tabii ki de. Matrix filmindeki ajan.
1: Hangi?
0: Smith.
1: Ajan Smith. Değil mi? Ajan Smith de karizmatiktir. Evet.
0: Bay Anderson. Bay Anderson, Bay Anderson. Benim adım Neo. Kurtlar Vadisi. Cerrahpaşalı Halit.
1: Ya.
0: Halit.
1: Sinir oluyorum ben o yüzden karizmatik Halit. Bulamadım.
0: Halit'e mi?
1: Halit'e sinir oluyorum.
0: Peki. Tony Montana, Al Pacino. Ne diyorsun?
1: Yani herkes karizmatik orada.
0: Orada değil mi?
1: Evet.
0: Kapıdaki adam bile öyle ya.
1: Hepsi. Ya at kafası.
0: Herke o at kafası şeydi oğlum. Babada onda değil ki
1: babada,
0: o.
1: Babada
0: at kafası onda
1: işte
0: değil.
1: Yani. Evet.
0: Ne evet lan demin ya bu Hüseyin var ya bu çok dümenci bu çocuk ya.
1: Pardon geldi aklıma geldi.
0: Dümenci Hüseyin. Herkes bilmez ama Turgay Atacan. Derim cümle. Demin daha örnek verdim. Turgay Atacan diye işte İsmail Büyük'ten. İsmail Büyük kim ya?
1: İskender Büyük.
0: İskender Büyük. İsmail Büyük kim? Bizim İsmail beni andı. Güllü. Anmış olabilir. Lord Voldemort söyledik onu. Başka, başka, başka şuradan. Harley Quinn. Şu dakika telefon açsa ihtiyacım var dese giderim.
1: O derece.
0: Giderim moruk.
1: Niye? Sebebi ne?
0: Efendim?
1: Sebep?
0: Yani gide o aramızda. Ben giderim yani. Harley Quinn ya. Sen gitmez misin?
1: Yani giderim.
0: Ama sen Cihangirlisin, gitmeyebilirsin.
1: Yok ya, gidilir. Niye gidin, bir şey var.
0: Evet, şu anda telefona pudingim sana ihtiyacım var desin mesela. Ben giderim. Dur bakayım. Başka. Aynıları geçiyorum. Hayret, bir eleman var, onu yazmamışlar.
1: Hangisi?
0: Bir söylemeyeceğim. Daha yazmamışlar. Hellboy. Hellboy. Hellboy kötü mü ya, Hellboy?
1: Bilmem.
0: Hellboy. Hellboy. Sen böyle fantastik filmleri sevmiyorsun çok, galiba.
1: Çok ya, tarzım değil.
0: Sevmeyeceksin tabii ki, farkımız olacak Hüseyin. Tabii ki sevmeyeceksin yani. Hellboy. Hellboy. Jim Murphy'yi geçtik. Geçtik. Allah Allah. Bu adamın yıkılmış olması lazım buraya, böyle mesajların çat çat çat çat gelmiş olması lazım ama ben şey yapamadım. Görmedim daha. Catwoman. Kötü mü o ya?
1: Yani. Hı? Kötü diyebiliriz belki.
0: Catwoman kötü mü ya?
1: Yani çok değil.
0: Onu da Halle Berry oynuyordu, biliyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl evet? Bunu biliyorsun ama terbiyesiz.
1: Şimdi Harley Quinn dedin, onu da biliriz. Yani bazen bildiğimiz yerler var.
0: Yani. Deadpool çok karizmatik. Kötü mü Deadpool?
1: Yani şey, anti kahraman ya.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Anladım. Allah Allah. İnsanlar ya, bir ada, bir eleman var, görmedim onu ya. Ya da yazdınız, görmedim mi, ama onun çok yazılması lazım karizmatik kötülerde. 0536 901 8902 536 901 8902. Vlad Dracula.
1: Dracula ama yani karizmatiktir.
0: Tabii canım. İlk Batman diyecektim. Neydi lan? İlk vampir ha.
1: İlk Batman. İlk Batman.
0: İlk Batman. Batman. Yok lan, He-Man.
1: He-Man o ya.
0: Oğlum ben iyi değilim ben.
1: Yayını mı uzatsak acaba?
0: Evet. Dur bakayım. The Walking Dead. Değil. Seyrettin mi The Walking Dead?
1: Yani hepsini seyretmedim.
0: Ben Resident Evil haricinde zombi filmlerine şeyim, karşıyım.
1: Niye?
0: Karşıyım.
1: Yani sevdiğin için mi? Yerini mi tutmuyor?
0: Yerini tutmuyor, bir de şeyi, raconu bozuyorlar. Oğlum zombi dediğin beyinsizce yürür böyle. Falan böyle yürür. Ben bir filmde, yemin ediyor bak, vallahi aşık olan zombi vardı, kızın peşinden koşuyor takıntılı zombi. Vallahi diyorum bak. Şaka yapmıyorum. Örgütlüyor diğer salak zombileri, örgütlüyor, saldırıyorlar falan böyle. Hani bir de Resident Evil'da böyle büyük dev, böyle devasa yaratıklar falan da var yani.
1: Evet, ama buradaki yani zombilere birazcık karakter yükledikleri için onlar birazcık tabii...
0: Yüklemesinler efendim, yüklemesinler. Çıkmış. Bana mı sordular efendim, yüklemesinler. Hala enteresan, Thanos'u görmüyorum. Thanos görmemek. Thanos'u biliyoruz, onu da biliyorsundur herhalde.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Kimdir Thanos?
1: Ya bir arkadaşımız.
0: Kim? Cihangir'den mi?
1: Cihangir'den, yok Etiler'de o.
0: Kim oğlum şey, Thanos kim?
1: Thanos şey değil mi ya?
0: Kim?
1: Şeyde oynuyor.
0: Neydi?
1: Bizim DC'lerden.
0: Şeyde oynuyordu. Nerede oynuyor? Ya şey, folklor ekibi oynuyor ya.
1: İç Anadolu.
0: Thanos evet, Avengers'te.
1: Marvel şeyleri işte.
0: Yenisi çıkıyor, Doomsday.
1: Öyle mi?
0: Öyleymiş. Millete altın hep küfür yazmış. Niye? Iron Man yoksa ben şey... Dwayne yoksa ben seyretmem, işte küfürler falan. Iron Man kesinlikle olmalı, kesinlikle olmalı. Ya var zaten adam, Doktor Doom o. Bir dur kurtlu. Adam göstermemiş merak olsun diye. Evet öyle yalan. Robert yoksa seyretmeyiz biz, kesinlikle seyretmeyiz falan. Marvel sen de bozdun, senin ben falan diye böyle 50 metre falan küfür yazan var. Var var, heyecan yapma, var. O var. Yine eski yengelerinizden biri olan yok. O da kavgalı diye herhalde Alman durumunda. Eski yengenizden bir tanesi yok, o yok mesela. Eski yengen. Scarlett Johansson yok.
1: Scarlett. Neyse.
0: Neyi neyse? Ne diyorsun oğlum?
1: Scarlett dedin ya, o yüzden dedim.
0: Scarlett. Evet. Karayip Korsanları Kaptan Jack Sparrow. Ama kötü değil ki.
1: Kötü
0: Jack
1: değil
0: Sparrow.
1: Ya. Çok da karizmatiktir.
0: Harbiden Thanos'u unutmuşum söylemeyi demiş efendim. Öyle. Thanos. Thanos kötüdür. Kötü Thanos. Oğlu kötüdür Thanos hem de ya.
1: Thanos bir büyük bir adam ya.
0: Thanos değil mi? Değişik bir adam. Thanos. Chucky'nin gelini.
1: Chucky'nin kendisi zaten tuhaf.
0: Yani 5 bölümdür öldürmediği yok. Kimse de çıkıp elinin tersiyle el kadar bir tane vurup yür git buradan filan diye. Korsan ya sonuçta demiş. Değil mi? Yani korsansa kötüdür.
1: Ama yani öyle bir karakter değil yani.
0: Ama kötü şimdi seni mesela burada Akdeniz açıklarında görse falan. Merhabalar, yayında benim için iyi konuşmuşsunuz. Hadi siz geçin mi diyecek.
1: Demez.
0: Korsan sonuçta doğru diyor ya. Yani.
1: Korsanların arasında iyi.
0: Sonuçta korsan. Chucky'nin gelini. Chucky'nin tohumu vardı biliyor musun? filme bak, ada bak.
1: Bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum, ismen biliyorum sadece. Aa, bir tane daha var kötü. Ama karizmatik değil, bu birazcık şey.
1: Kim?
0: Aa, sana öyle sıkıracak diye böyle hani saldırıyor böyle. Sıkıracak, sıkıracak. Bak, ne bu? Evet.
1: Yok bende o.
0: Böyle ağzın içinden ağız çıkıyor böyle.
1: Yeraltı canavarı.
0: Hayır oğlum, o ne ya?
1: Çocukluk travmam olabilir ya.
0: Böyle ağzın içinden ağız çıkıyor hani böyle.
1: Böyle. Allah Allah.
0: Evet, böyle yumurta diye böyle çıkıyor. Hatta şey.
1: Bu ne iğrenç bir karakter.
0: Evet öyle zaten. Hani insanların yüzüne yapışıyor önce. Ondan sonra.
1: Pis bu ya.
0: Ondan sonra karnını yararak çıkıyor filan. Evet. Ulan,
1: şimdi o kadar karakter saydık, bu bildiğin. Yani kötü karakter değil, iğrenç bir karakter.
0: Alien. Alien. Alien.
1: Alien.
0: Seyretmedin mi Alien'i?
1: Yok, ben pis şeyler izlemiyorum.
0: Oğlum bu üstüne sıçramıyor ki ama şeyden seyrediyorsun yani. Televizyondan seyrediyorsun sen.
1: Olsun.
0: Mesela
1: olsun.
0: Sen hiç öyle filmi, ay üstümüz battı bir duşa girelim. Öyle olsa. Ooo Hüseyin Efendi. Ama iyi, ama iyi fikir, enteresan fikir değil mi? Hüseyin filmi seyrediyorsun, ne oldu? Ben bir duşa gireyim ya.
1: Öyle filmler var canım.
0: Ne? Bizi. Bize bize engin bilgilerinle, Cihangir kültürünle seyrederken üstümüze sıçrayacak filmlere,
1: evet,
0: örnek verebilir misiniz acaba bize?
1: Ben veririm de.
0: Ver bize örnek.
1: Vermeye gerek var mı?
0: Bilmiyorum. Ben.
1: Bence vermeyeyim.
0: Verme, tamam peki.
1: Ne gerek var? Kirlenmeye ne gerek var?
0: Kirlenmek güzeldir diye. O çocuğu hatırlıyor musun reklamlarda?
1: Hatırlıyorum yani. Çocuğu.
0: Duruyor yani. Böyle. Tavanda kanlı el izi var, hala diyor ki bunu çıkartabilecek mi acaba diyor. Lan çocuk birini kesmiş, bir baksana bir şey. Yani bir şey yapmış çocuk orada, bir şey olmuş yani orada. Sıkıracak. Oltlar bize. Evet. Ağzın içinden ağız çıkıyor. Oğlum Alien'ı gerçekten seyretmedin mi sen?
1: Biliyorum da hiç şeyim yoktu.
0: Nasıl yani ya? Sen Alien'ı nasıl seyretmezsin sen?
1: İstemiyorum ya. İstemiyorum onu.
0: Ne? Freddy Krueger. Seyrettim Freddy Krueger'ı.
1: Benim şu an burada şey yapıyorsun ama. Yani.
0: Ne yapıyorsun? Rüyana mı girecek gece? Ne
1: ya,
0: olacak?
1: Pis pis şeyler bunlar.
0: Lan ne pis pis? Freddy Krueger dediğin adam. Yani pis, evet. Ama adam. Yani.
1: Adam canım yani, sanat yapıyor.
0: Yosemite Sam. Biliyor musun Yosemite Sam'i?
1: Biliyorum.
0: Sizin nesil küfürbaz Haydo diye biliyor. Ha, evet, koskoca evet, şeyi.
1: Evet. Öyle şeyler oldu zamanında.
0: Bakayım. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Saruman. Saruman orada mıydı ya?
1: Evet. O karizmatik.
0: Kurtlar Vadisi Mehmet Karahanlı.
1: Oh.
0: Oh. Niye böyle şey? Oh, haram. Reis. Oh, ben yine bir yıkanayım geleyim.
1: Yok canım, orada yıkanmıyoruz.
0: Yine bir, ben bir geleyim hemen. Bir suyun altına gireyim geleyim. Yani. Üç boyutlu film seyrettin mi hiç?
1: Pis olan mı?
0: Nasıl pis olan mı?
1: Nasıl üç boyutlu? Oğlum, şey gözlükle.
0: Sen ne anladın lan? Ne anladın?
1: Üç boyutlu diyeceğim ben az önceki.
0: Hayır canım üç boyutlu film seyrettin mi?
1: Duşa girmelik.
0: Oğlum ne alakası var ya Hüseyin Allah bak sen de bir şeyde anlaşalım Hüseyin'cim. Biz dinleyenler ve kitlemiz olarak espriye gülüp bir sonrakilere bakıyoruz. Eskiden yaptığımız esprileri bırak televizyon programları çalsınlar. Biz ona güldük geçtik Hüseyin'cim. Tamam mı? Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Evet. Ne sordum ben sana?
1: Üç boyutlu.
0: Üç boyutlu film seyrettin mi hiç?
1: Seyrettim tabii canım.
0: Ciddi misin?
1: Evet ya izlemişimdir
0: gerçekten
1: ama.
0: Gerçekten böyle yanında gibi oluyor mu böyle? Hani sen... Ben...
1: Ya üç boyutlu sonra yedisi çıktı, sekiz boyutlu çıktı.
0: Olur mu lan öyle ne sekiz boyutlu?
1: Küçük kısa kısa filmler var ya böyle şeye giriyorsun böyle...
0: Hareket ettiriyor falan.
1: AVM'lerde vardı böyle su sıçratıyor, ateş attırıyor falan.
0: He anladım.
1: Onlar da ya onlar güzel ama.
0: Üç boyutlu film böyle gözlük takıyordun filan.
1: Astigmatımı arttırdı ya onlar.
0: Üç boyutlu. Ben bir daha seyretmem. Bir kere seyrettim pişman oldum.
1: Ben de sevmedim.
0: Ben de seyretmem ben. Drama filmi seyrettim. Böyle üç boyutlu gözü borç gırtlağa dayandı. Filmin içinde. Yani. Bütün acıyı ben çektim yani. Adamın yani üstüne çok geldiler. Bir üç boyutlu gözlük. Bir de yanımda da bir karşı cins var. Böyle, ne kadar güzel bir teknoloji değil mi diyor. Adam buramda ağlıyor. Böyle. Kıza da bakamıyor. Filan. Valla. Ağaca döndüm ya. Yemin ederim. Evet. Dur bakalım. Şuradan. Stephen King. Falcı filminden. Stephen King. Stephen King'i biliyor musun?
1: Stephen King yazar canım.
0: Biliyorsun ya.
1: Bilmez miyim?
0: Hayvan Mezarlığı'nı okudun mu? Seyrettin mi?
1: Okudum güzel.
0: Seyrettin mi?
1: Seyretmedim. Kitabı daha iyiydi.
0: Jujo. Jujo'yu seyret. Jujo.
1: Jujo.
0: Jujo'yu seyret. Jujo muydu? Evet. Jujo'ydu galiba.
1: Stephen King çok şeydir canım. Kült. Onun gibi birisi daha var. Grunge.
0: Bak yine Cihangir'de toplandık.
1: Hayır yine ya gibi. Kitap yani kültür sanat bu.
0: Bak, evet kültür sanat bu. Freddy değil ama mesela Freddy pis adam.
1: Pis adam. Pislik falan.
0: Ufak böyle yaratıklar vardı ya. Vallahi bak böyle ufak korku filmi hesapta. Gremlinler miydi neydi lan adı? Oğlum gülme ya.
1: Bir dakika ya.
0: Ufak yaratıklar bile. filan böyle ufak. Vallahi bak
1: onlar
0: ya.
1: Onlar da çok çirkin ve pis ama ya.
0: Ama ufak yaratıklar. Değerli dinleyenler gremlinler miydi? Bu sinema sektörüne savaş açmış bu ne desek. Ay onlar pis, onlar kötü, onlar kokuyor filan. Onlar olmaz onlar. Ufak böyle yaratıklar oğlum ya. Ufacık böyle minnak yaratıklar.
1: Gremlins.
0: Tüylü böyle ufak. Yaratıklar. Biliyor musun onu?
1: Gremlins.
0: Neydi onların mevzusu neydi?
1: Hiç bilmiyorum. Ben yani görsem herhalde şey olurum.
0: Bize Gremlinleri anlatacak birisi var mı? Ben hatırlayamadım da onu.
1: Haşere filmi işte ya.
0: Ne filmi?
1: Haşere.
0: Ulan öyle bir şey olsa böcek olur adı.
1: Böcekleri işte şey yapmış kendince uydurmuş yani böcek. Hamam böceği de yapmayalım Gremlins yapalım böyle vıcık vıcık haşere.
0: Bana birisi Gremlin anlatabilir. Hikayesi neydi bunların? Hikayesi ne? Gremlins'e hikayesi neydi? Yani neydi mesela? Hani nasıl çıkıyordu ortaya? Tavan arasında mıydı? Neydi? Ne yapıyorlardı?
1: Hata kursu.
0: Hayır oğlum öyle değil ya. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 üzerine su dökünce çoğalıyorlarmış. Oysa ki ayrılmaları lazım su dökünce.
1: Üzerine evet. Sıcak su özellikle.
0: Evet suda çoğalabiliyordu diyor. Beline de odunla vuruyorlar mıydı? Ayrıl lan ayrıl. Ayrıl. Loki gel oğlum. Ayrıl lan. Ayrıl. Bak hatırlamıyorum bunu mesela.
1: Ben hatırlamak istemem galiba.
0: Ha?
1: Bende yok.
0: Neyi?
1: Bu haşere.
0: Gremlinler normalde şirin küçük hayvanlardı. Lakin sonradan şekil değiştiriyorlardı. Evet bak bunu şöyle okuyorum. Bilgilendirici bir mesaj gelmiş şöyle okuyorum. Gremlinler normalde şirin küçük hayvanlardı. Lakin sonradan şekil değiştiriyorlardı. Evet su ile. Uzaydan geliyorlardı galiba demiş. Uzaydan mı geliyorlardı?
1: Bilmiyorum.
0: Gremlinler.
1: Burada olmasın zaten.
0: Nasıl geliyorlardı? Oğlum sen böyle şeylerden korkuyorsun.
1: Korkmuyorum galiba. Ya midem bulanıyor.
0: Sana inat böyle yapacağım.
1: Pis küçük küçük şeyler. Yani
0: büyük pislikler olsa mesela.
1: Onlar da kötü.
0: Anladım.
1: Gremlinsleri mi arıyorsun?
0: Evet. Gremlinler. İyi akşamlar Gremlinler.
1: Gremlin.
0: Alo.
2: Efendim buyurun.
0: Merhaba abi.
2: Merhaba
0: abi. Nasıl? Abi ciddiyeti bırak, radyodan arıyorum abi. Acaba yanlış mı çevirdim ya? Serdar abi ben.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Ya ya ya abi, ne yapıyorsun?
1: Yalnız ciddiyeti bırak deyince bir anda yani.
0: Birdenbire kamyon yanaştırmaya başladı. Ola ola ola ola. Abi kimle görüşüyoruz?
2: Benim adım Bülent, Artvin'den. Nasılsınız?
0: İyiyim, Artvin'den Bülent abi. Sen nasılsın, iyi misin?
2: Serdar Gökalp. İyi, Allah'a şükür. Teşekkür ederim.
0: Serdar Gökalp. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Hanım sordu da ben de kimdir diye şey edeyim dedim. O yani. Yoksa seni tanımayan mı var bu alemde?
0: Sağ ol Bülent abi. Sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum Sarıyer Kola'dan. Tamam mı?
2: Allah razı olsun.
0: Rica
2: Allah
0: ederim. Hepimizden. Eyvallah. Yanında bir koli de içecek var. İçtikçe bizi hatırla. Giydikçe bizi hatırla. Şimdi.
2: Yalnız ben Artvin'deyim. Sıkıntı olmaz değil mi?
0: Hiç problem yok abicim. Sorun yok. Kapana kadar getirecekler. Merak etme. Tamam mı?
2: Tamam. Üstadım, saygılar sunuyorum.
0: Estağfurullah abi. Peki bu şu Gremlinleri bize bir anlat be abi.
2: Ya ben gençliğimin filmiydi. Böyle bir korku filmi modunda ama bir çocuk gençlik filmi gibi ufak ufak yaratıklar vardı. Ve bunu bir genç bir çocuk sahipleniyordu. Ama bunlara su değdiğinde şekil değiştiriyorlardı. Su değdiğinde şekil değiştiriyorlar. Hele onların içinden bir tanesi böyle şey karakterindeydi. Ne derler? Lider modundaydı ve onları yönlendiriyordu. Hepsini değiştiriyordu ve bunlar şekil değiştirdiği zaman yürümüyorlardı. Dönerek hareket ediyorlardı.
0: Gremlinler.
1: Vallahi evet. Bu kadar detay gerçekten harika.
0: Adam hatırlıyor kardeş.
1: Bayağı hatırlıyor.
0: Vallahi adam hatırlıyor. Peki yani, kaç kişiler daha bunlar, ortalama kaç kişilerdi bunlar?
2: Ya şey, çoğalıyorlar dediğim gibi, suyla çoğalıyorlardı ama hani.
0: Peki abi bir şey diyeceğim, özür dilerim, yani kuruyunca azalıyorlar mıydı?
2: Yok bu değiştirdi mi gidiyordu yani, direkt dalıyordu insanlara, böyle yiyordu gibi şeydi, korku modu o zaman başlıyordu.
0: Anladım abi, anladım. Bak evet. Biri yazmış, diyor ki Gremlin uzak doğu ziyaretinden bir dedenin torununa getirdiği hediye hayvancık. Suya değmemesi şartıyla sevimli birer hayvancıktı. Suya değdiklerinde şeytani birer varlık oluyordu demiş efendim.
2: Evet aynen öyle. Lakin bu dediğim gibi 1999-2000

0: 2000 civarının bir filmleriydi galiba. Bunun bir de serisi oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi.
1: Abi biri sorsun da Gremlinleri anlatsın diye bekliyormuş ya.
2: Evet, kapatınca yenge şey. Ya o kadar konuşuyor, Gremlin'i araştırma ne olacak diye. Bak radyodan sordular. Görüyor musun, radyodan

0: Kirpi saç. Çim adam, çim adam gibi kafada böyle çiviler düşün böyle.
1: Hellraiser. Hellraiser mi ne öyle bir şeydi?
0: Ne? Sentiz, o şey abi marka ses sistemi o Sentizizer diyor.
2: Yok ya gerçek kesitteki sarı bıyık değil mi o?
0: Hayır oğlum ne alakası
1: yok,
0: var böyle.
1: Yok çivili olan.
0: Kafa böyle çivili ama çok orantılı muntazam çakmışlar çiviyi böyle.
1: Muntazam çakmış ha bir
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet. Böyle
1: ya Hellraiser'dı ya Hellraiser öyle bir şeydi filmin adı.
0: Hellraiser diyorsun.
1: Hell. Cehennemin Hell.
0: Hellraiser.
1: Hellraiser. Hell, cehennem,
0: tamam.
1: Riser.
0: Riser.
1: Öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Bir bilgisayara bakayım bir dakika.
2: Baya hazırlıklı yani.
0: Evet abi Hollywood serverına bağlandık.
2: Vallahi ya.
0: Bakayım dedi yaratığı orada besliyor galiba.
1: Bir saniye. Şimdi, aynı zamanda podcast'ten açık bu. Şimdi Artvin'de sizin yayınınız yok bende. Podcast'ten izliyorum. Onun için diyor ki... Yani bu internette sizleri bulmak değil de direkt radyomdan çıksa daha güzel.
0: İnşallah abi söyleyelim arkadaşlara Artvin'de yayın istiyorlar diye. Tamam peki.
1: Ya çok da şey oldu. Buldum. Evet doğru demişim Hellraiser.
2: Evet.
0: Bunun olayı ne abi o kafada çiviler niye var çırak mıymış bu adam? Ne, bu niye öyle o?
1: Bu Google amcaya yazdığım zaman çıktı. Yönetmeni Gary J. Tunis Stifo diye Victor Garcia diye böyle bir karakterler var. Ya keşke göstersen. Bir Google amcaya yazarsanız çıkar zaten.
0: Abi bize film önersene.
1: Ya hacı şimdi ben hoyrat korku filmini sevmem. Beni alıp götürecek.
0: Nereye?
1: Yani düşündürecek manasında. Yani bu hani canavar çıktı korktum falan değil. Yani bana biraz Stephen King tarzı filmler lazım. Mesela Yüzyılın Fırtınası. Bu filmin başlangıcında bir soru sorar. Bu filmin sonuna kadar o soru seni kafayı yedirtir. Bilmiyorum izlediniz mi? Yüzyılın Fırtınası. Bu Yüzyılın Fırtınası da eski bir film aslında. Ya, istiyorsanız kısaca anlatayım.
0: Bu şey mi abi? Çocuğuyla beraber karısının yanına gitmeye çalıştığı mı?
1: Yok.
0: Hangisi söylesene bana abi.
1: Bu bir adada geçiyor konu. Ve bu adada hepsi kötü. Lakin hepsi kötü olduğu için birbirlerini kolluyorlar. Yani bir böyle bir değişik bir sosyal yapı var. Yani kimse kimseyi ispiyonlamıyor, kimse kimseyi ihbar etmiyor ama bu adaya bir gün kötü bir fırtına denk geliyor ve fırtına sırasında bu adanın içerisinde bir şey geliyor, ruhani bir varlık geliyor. Bu ruhani varlık insan modunda. Lakin filmin başlangıcında bana istediğimi verin ben gideyim diyor. Ama ne olduğunu söylemiyor. Bunlar çıldırıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Arada insanlar ölüyor falan. Lakin filmin sonuna kadar bu söylenilmiyor. Çok öyle sürükleyici ve 4 saate yakın bir süresi var.
0: Anladım abicim. Peki. Sağ ol, biz sıkıştığımızda seni arayabilir miyiz abi?
1: Ya tabii.
0: Ciddiyim.
1: Vallahi çok şaşırdığım bir mevzu. Hiç aranacağını da beklemiyordum. Pat diye çıktı. Bir de üstadım konuyla alakası belki ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu Alem Atmosfer'e ben birkaç şarkımı eklemiştim de bunlar nasıl oluyor? Onun bir ayrıntısını bir şey verebilir misin bana?
0: Gönderdin mi bize?
1: Evet, iletişim@alemfm.com.tr'ye gönderdim iki tane şarkı ama.
0: Com.tr değil galiba. iletişim@alemfm.com. Com.tr'ye gönderdiysen gelmemiştir.
1: Yok, Com.tr değil. Com.tr'yi ben ağız alışkanlığı söyledim. Com'dur normalde.
0: Evet.
1: Lakin dikkat ettim. Bu şeyde 2-3 tane parça var. Hep o 2-3 parça dönüp duruyor.
0: İşte sizden yani, sizden gelen şarkılarla ama yani kaç tane şarkı varsa 2 tane varsa 2 tane 12 tane varsa 12 tane. O Alem Atmosfer'in şeyi yani raconu o zaten. Ama sizin gönderdiğiniz şarkılarla alakalı benim bir bilgim yok. Hüseyin not alsın. Pazartesi günü öğrensin sizi bilgilendirsin istersen.
1: Peki bunda bir rütük tarzı bir şey var mı? Yani bir engeli falan yayınlamama durumu var mı? Yani sonuçta bu şarkılar yani şeyli değil belden aşağı değil tabii ki benim ürettiklerim de merak ettiğim için soruyorum.
0: Abi yani sonuçta tabii ki de rütük var. Bir ikincisi hadi diyelim ki internet olmasa bile edep var, ahlak var zaten. Sizde
1: yok,
0: de
1: tamam
0: işte zaten sizde de öyle bir şarkı olmadığına göre bir sorun yok. Yani bir sorun yok.
1: Ya onun bir süresi var mı? Yani şu zaman çıkar, şu zaman çıkmaz falan gibi. Kusura bakmayın, meşgul ediyorum sizi.
0: Hiç önemi yok ha. Ben direkt bana un kapadı çarşısı gibi davrandığın için teşekkür ediyorum en başta. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam Hüseyin, dediğim gibi abi işte şarkıyı ne zaman gönderdin, ne yaptın, kim baktı, kim bakamadı hiçbir bilgim yok şu an. Hüseyin not alsın. Hüseyin, pazartesi günü öğren abiye bilgi ver.
2: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Tamam abi, teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.

0: Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Size sağ olun dedim. Sağ olun. Evet, dur bakayım. Gremlin. Kafaya çivi çakılan adam filmi çok fenaymış ama demiş efendim. Bana şey hiç korkunç gelmiyor. Bir palyaço vardı ya, adı ne? Şey miydi? O mu? O muydu? Neydi? Oydu galiba değil mi filmin? O, palyaço.
1: O.
0: Biliyor musun onu?
1: Hangisi ya?
0: Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben palyaço asla ağzına ağzına böyle gofret veririm. Bir an ne diyeceğimi bulamadım. O muydu? Filmin adı o.
1: Palyaçolar da şey oluyor ama. Yani.
0: O değil miydi? Ben hiç korkmam oğlum şeyden, palyaçodan filan.
1: Ben de korkmam da yani çok kötü karakter yaratılacak bir.
0: Ne, palyaço mu? Şey yani. Yok, ne alakası var? Niye? Yok hiç, hiç korkmam palyaçodan, hiç korkmam. Bir tipe bak oğlum, korkulur mu ondan?
1: Bu da gülebilirsin yani. Ali Şen'e benziyor saçları.
0: Neydi o palyaço filminin adı neydi ya?
1: O değil mi ya? O bir dakika. Palyaço filmi. Korkunç palyaçoyu mu diyorsun?
0: It.
1: It mi?
0: İngilizce olarak öyle yapıyor.
1: It.
0: Yani öyle hakaret anlamında değil öyle. Lütfen yabancı dil olarak bakınız ona. Öyle Türkçe palyaço olarak
1: adı,
0: değil.
1: Adı palyaço değil mi ya?
0: Adı palyaço değil. O galiba onun adı ya. O. Bir dakika. Palyaço korku filmi.
1: Palyaço ya.
0: Yok yok.
1: It. Yani it is o, oradaki itten bahsediyoruz. İngilizce'deki.
0: Demin aynısını dedik ya işte. Allah Allah.
1: Cansızlara söylenen.
0: Demin dedik ya işte. Daha demin dedik. Şu. Evet o işte Türkçe'de
1: o
0: bize.
1: O şey Stephen King.
0: Evet bize şey o değil mi?
1: O.
0: Bizdeki adı o.
1: Ama bizde çok kişiye o oluyor ya oradaki.
0: Stephen Baba'nın değil mi?
1: Stephen Baba.
0: Evet. Tamam, onun da adı o mesela. Seyrettin bunu, o'yu?
1: Bunu izlemedim böyle.
0: Birkaç kere şans verdim. Sinir tepeme çıktı böyle.
1: Yani bir Babadook diye bir şey vardı, korku filmi, onu izlemiştim.
0: O ne ya?
1: Bilmiyorum, böyle açmıştı arkadaşlarım.
0: Babadook.
1: Babadook falan diyor arada böyle.
0: Adam uçaktan korkuyor ama palyaçodan korkmuyor yazmış. Efendim hani programın en başında kocanızla ilgilenin yazdım. Kocam yok, erkeğim yazan var. Adı da Sertap bu arada. Sertap Bey. Valla Sertap Bey öyle yazmış. Kocanızla ilgilenin yazdım. O da şimdi uçaktan korkuyor ama palyaçodan korkmuyor. Abicim karınla ilgilen. Da inşallah vardır. Halka diye bir film vardı. Orada uzun saçlı bir kız vardı. Onu hatırlayamam. Samara.
1: Samara'yı kaybetmişiz.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: Ne oldu?
0: Bir şey yok. Ne oldu? Bir şey mi olması lazım?
1: Bir şey olmadı, hayır.
0: Anlıyorum. Peki. Testere. Testere korku filmi değil ya. Gerilim filmi.
1: Gerilim. Aksiyon.
0: Cehenneme bir adım. Seyrettin mi Cehenneme bir adım?
1: Yok.
0: Durduk yere aklıma geldi. Seyretmedim mi? Ona da bak. Niye bir şey oldu, bir durgunluk oldu?
1: Bilmem.
0: Oha, bir... Hani bir durgunluk oldu.
1: Evet, bir çay kahve mi içsek?
0: Bir ara verelim diyorsun.
1: Verelim.
0: Evet. Bir bir ara vereceğiz şimdi.
1: Ne oldu ya, ben de gerilmeye başladım yani.
0: Bir ara vereceğiz şimdi, aradan sonra gelecek inşallah, gelebiliriz de gelemeyebiliriz de bilmiyorum. Evet, uçaktan korkuyor, palyaçodan korkmuyor. Güldüm, orijinal güldüm. Ben de çok korkuyorum uçaktan demiş efendim. Yarın vlog çeksem mi ben acaba, uçağa biniş ve inişimi? Vlog.
1: Yani çekebiliyorsan.
0: Çekmem ben asla, dinleyicinin diline düşmem ben.
1: Biz izleriz ya.
0: Olmaz. Hayır. Israr etme. Elif Sokağı kabusları vardı.
1: Elif mi? Elf değil mi o ya?
0: Elf değil o. Elm Sokağı.
1: Elm Sokağı.
0: Müziği vardı onun. Bir, iki, Freddy geldi. Üç, dört, üstünü ör. Beş, altı. Falan filan. Evet, bir ara veriyoruz, tamam mı?
1: Evet, verelim.
0: Tamam, bir ara veriyoruz. Aradan sonra Alem FM'de. Sevgili dinleyenler.

0: Mavi gözlü manda görmüşsünüz efendim.
1: Evet.
0: Yani bu enteresan bir şey değil ki. Var mavi gözlü manda benim bildiğim?
1: Tamam işte ben de onu anlatamadım arkadaşlar. Enteresan değil ya.
0: Tamam abi bizi niye fırçaladın ben anlamadım şimdi ya. Tamam ha ne var Allah Allah var diyoruz zaten kardeşim diye. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Özel güvenlik.
0: Özel güven. Bu zaten bu agresyon bu sinirle anca. Geceleri çıkıp bağırıyor musunuz? Kimse yok mu lan?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: sana ne benim çektim. Hüseyin'e bak, şarkı atmış bana. Hande Yener Havaalanı.
1: Evet. Sana özel.
0: Sığır çubuğu alacağım. Ucu elektrikli. Evet, alacağım. Ve burada tutacağım. Yani. Hanımlar beyler, yarın saat 19'da Kahramanmaraş'tayız. Kafamda, Kahramanmaraş fuarında. Sevgili dinleyenler, saat 19'da. 16-18 arası bizim çocukların yayını var. Kafa açan uzman Fatih Yıldırım'la Umut Bezgin. 19'da da sahneye geliyorlar. Üçümüz aynı sahnedeyiz. Sevgili dinleyenler, saatler 19'u gösterdiğinde üçümüz aynı sahnedeyiz. Sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Kahramanmaraş'ta. Katılım tamamen ücretsiz. Kişi ve yaş kısıtlaması yok sevgili dinleyenlerim. Bana mantıksız bir cümle kursana Hüseyin. Çok mantıksız bir cümle kur mesela. Yani.
1: Bugün niye gitmiyorsun?
0: O öyle öyle mantıksız değil. Nasıl ne kadar biliyor musun mantıksız mesela? Hüseyin.
1: Efendim?
0: Ben seni... Dur. O mantıklı olur.
1: Mantıklı.
0: O mantıklı olur yani. Hüseyin, ben seni... Duvarlar neden sarı? Mesela. Gibi mantıksız bir cümle. Çok mantıksız bir cümle kurmana.
1: Az önce burada neden televizyon yoktu?
0: Sertap abiye hani git karınla ilgilen dedim ya. Bak, adam ara boyunca beklemiş cevap yazmak için. Ara boyunca beklemiş, bak beklemiş. Gelince cevap yazdı diyor. Karım yok, 39 yıllık bekarım. Çok belli Sertap abi, çok belli ya. Çok belli. Ama hani böyle şey, dikkatimi çekmeye başladın yani. Ben şey, tehlikesiz delileri severim. Çünkü en büyük tehlikesiz deli benim. Tehlikeliler aman aman aman, ama hani deliyi severim Sertap abi. Selam ederim, samimiyetine dayanarak söylüyorum. Bendensin yani. Dikkatimi çekmeye başladın. Yani. Çekmeye başladı dikkatimi. Ya oğlum, benim aklımda bir video var ama bunun için bir köpek bulmamız lazım.
1: Köpek mi?
0: Evet, köpek bulmamız lazım bir tane. Bankta oturacak köpek. Evet, bankta oturacak. Gündüz sana anlattım ya işte.
1: Ha, o mu?
0: Evet, o. Ne o mu, sen ne diye dinledin şu zamana kadar? Şu ana kadar ne diye dinledin sen?
1: Yok, ben de etkilendim senden. Mantıksız cümle.
0: Allah Allah, çocuk. Delirdi çocuk. Vallahi. Kim geldim bil. Mantıksız cümle değil mi?
1: Yani.
0: Kim geldim bil.
1: Nerede söylediğine bağlı.
0: Kim geldim bil. Benim duyduğum en mantıklı cümleyi söyleyeyim şu zamana kadar. Hastasıyım. Dükkanım olsa kapısına yazarım.
1: Nedir?
0: Herkesin hayatına kimse karışamaz.
1: Evet ya.
0: Bu abi ya, nokta. Yani 7 tane falan kitap yazman lazım bunu anlatabilmen için. Adam tek cümlede anlatmış. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Misal bu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Yani bu şöyle giyinir. Bizim Golden var, bankta oturmaya bayılır, olur mu demiş efendim. Olabilir bence. Bence olabilir, ne diyorsun?
1: Golden'lar olur ya, ama Golden rahat durmaz.
0: Golden niye rahat durmasın?
1: Çok böyle hemen hareketliydi köpektir yani.
0: Benim arkadaşım da Labrador vardı.
1: O hiç rahat durmaz.
0: Oğlum böyle bir salyalı hayvan olamaz ya. Hani böyle bir salyalı hayvan olamaz. Evden her gün litrelerce salya atıyorlardı. Mantıksız devrik cümle. O kim geldim bil. O kim geldim bil.
1: O kim geldim bil.
0: Bilemedim. Yok, çok açmadı beni. Başka. Ayın 22'sinde arayacağım bir kadın vardı. Ben kaçırdım da, dolandırıldı mı? Yoksa ilk taksit ödemesini yaptılar mı? Yani bilemiyorum sevgili dinleyenler. O tarihteki yayını dinlemeniz lazımdı. Dinlemediyseniz şayet podcast'ten dinleyebilirsiniz. Pazar günü şaka var mı diye soranlar var. Değerli dinleyenlerim, bugün gece saat 2 gibi bir telefon şakası yapmaya çalışacağım. Hani aldığım bilgiler, hazırlamış olduğum altyapı, zemin. Bu gece saat 2-2.30 gibi. Çünkü beyefendi gece saat 2-2.30 gibi servisten iniyormuş. Bir 10-15 dakikalık yolu varmış. Orada yakalarsam yedirme ihtimalim çok olur. Yani çok güzel olur. Oradan bana yürüdüler. Yaparsam pazar günü şakamız var. Yani gece 2-2.30 gibi gireceğim kaydına. Ama olur da yapamazsam affınıza sığınarak bu hafta elde olmayan sebeplerden dolayı. Hani geçen hafta bir ara vermiştik de bu hafta elde olmayan sebeplerden dolayı telefon şakası yayınlayamayacağım sevgili dinleyenlerim. Geç yayınlayamayacağım. Çünkü yarın Kayseri diyecektim az daha ya. Yarın Kahramanmaraş'tayım. Hani yetişmez. İnşallah bugün yaparsam ama pazar gününe kadar en azından uzun versiyonu, hani YouTube versiyonunu yayınlarız. Kısa versiyonu, Instagram versiyonu belki pazartesine falan sarkabilir. Yani yaparsam pazar günü YouTube kanalında dinleyebilir, seyredebilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Yaparsam. Ama olur da bu geceki şaka patlarsa olmaz. Haberiniz olsun. Yok hoca haklısın. Noktalama kullanmayınca garip oluyor. Kim geldim bil cümlesinin cevabı idi o. O cümle mantıksız değil, devrik cümleydi demiş efendim. Anladım hocam. Anladım. Anladım. Ha, başka şuradan. Herkes herkes değildir. Ne diyorsun?
1: Bu mantıklı.
0: Hı?
1: Mantıklı.
0: Peki. Zekalı Asya ve Metin Akpınar'dan bir video gönderdim mantıksız cümle için. Anlıyorum. Nereden gönderdiniz? Hafta içi bir gün stüdyo gelmek istiyorum demiş. Abi ben Kahramanmaraş'a gideyim geleyim de. Ben gelene kadar, pazartesine kadar bir şey için söz vermeyeyim ben size.
1: Bir
0: çünkü,
1: atlatalım da.
0: Yani ben bir atlatayım. Hani inşallah hayırlısıyla yarın gideceğim geleceğim. Hani geldikten sonra bedenen burada ama yani akıl sağlığım burada olmayabilir. Akıl sağlığı burada olmayabilir.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.
0: Ne oluyor oğlum? He, benim şey. Vallahi Hande gülüyor zannettim.

0: Elim ayağım boşalmaya başladı Hüseyin. Keşke ben dünden filan arabayla çıksaydım ya.
1: Nereye? Maraş'a doğru mu?
0: Evet.
1: Beraber gitseydik.
0: Yok olmaz, sen gel, sen.
1: Ben oradan uçakla geri dönerdim.
0: Burada olman lazım senin.
1: Evet, burada olmam lazım.
0: Benim burada olman lazım. Ne yapacaksın hafta sonu?
1: Yayın. Yayındayız, buradayız.
0: Tamam, sonra?
1: Sonrasında bir plan yapmadım ya bugün. Yani hafta sonu için yapmadım.
0: Aa, bugün ayrı gideceğiz. Ben bugün arabayla geldim.
1: İşte.
0: Evet, ben bugün arabayla geldim. Abi 2.20'de yapacağın şaka açmazsa beni arar mısın? Sohbet etmeyi isterim demiş. Sağ olun abi, de öyle bir hizmetimiz yok ama ya. Yani şaka için arayacağız. O da altyapıyı öyle oluşturduk. Hani şakayı bana paslayan beyefendi dedi ki abi 2.10 geçe gibi filan işte dedi servisten iniyor. Hani servisteyken açmayabilir. İndikten sonra bir 10 dakika falan yürüme mesafesi var. Orada dedi düşürürsen çok dedi güzel olur. Orada düşürmeye çalışacağız işte inşallah. Olay değişik, enteresan bir olay. İnşallah bu olacak sevgili diye. Bu benim yapabilmemle alakalı bir şey değil. Ben yaparım. Karşı taraf izin vermez. Ne bir kapatabilir de telefonu. Bu aralar niyeyse mesela bir sıkıntı var. Konuşuyoruz hani 5. 6. dakikasında falan telefonu kapatıyor karşı taraf falan. Kapatıyor telefonu falan. Böyle kapat tak diye bir daha arıyorum komple kapanıyor. Geçen günkü ondan patladı değil mi geçen gün? Evet. Telefonu kapattı. Evet,
1: kapattı.
0: Geçen. Eskiden ne güzeldi ya. Vallahi billahi. Bundan 10 sene önce filan. Sadece şey. Karşı taraf izin vermiyordu şeye. Şakayı yayınlamama. Sadece bundan patlıyorduk. Hani şakayı yapıyordum. Abi merhaba Serdar Gökalp ben. İzniniz olursa şakayı paylaşayım falan diyordum. Yok diyordu. Tak patlıyorduk. Olay bitti yani. İyi diyorsa da veriyorduk. Artık patlamalar başka. Mesela izin alamıyorum. Tamam mı? Bu. Sonra tanınıyorum. Tanıyor. Aa ben sizi biliyorum falan oluyor. Bu. Ondan sonra. Kaç taraf tedirgin oluyor kapatıyor. Bu. Bazen çok panik oluyor ben kesiyorum. Diyorum ki sakin olun, tamam sakin olun, sorun yok. İşte babanız, anneniz, abiniz, kardeşiniz falan size bir telefon şakası yapmamı istedi. Serdar Gökalp ben, sakin olun. Benim falan diye. Bu. Bazen yapıyorum. Bu çok nadir oluyor. Yani karşı tarafın hani kızmasınlar bana, tepkilerini beğenmiyorum. Bazılarının tepkilerini beğenmiyorum. Şimdi bazen arıyorum mesela adama, diyorum ki o bizim kıza yanlış yapmışsın diyorum. Adam şey diyor mesela. Hı? Kapındayım, in aşağı diyorum. Nerede? Falan. Bu ya bazen oluyor. Bu sebeple inşallah olur sevgili dinleyenler. Serdar yoldayım. Neymiş? Tatil dönüşü. Ne kadar güzel. Abi seni Kral TV sandı demiş efendim. Da eskiden ne güzel ya. Uydu televizyonlarında aşağıda kayan yazı vardı, hatırlıyor musun?
1: Evet. Mesaj ben, gönderiyordun.
0: Tabii canım. Sen gönderdin mi hiç?
1: Göndermişimdir ya.
0: Ciddi misin?
1: Valla.
0: Ben o kayan yazıları okuyordum. Okudukça anlıyordum onlara niye kayan yazı dendiğini. Evet, okudukça he. Bak bunu daha önce anlattım. Sen biliyor musun bilmiyorum. Bir arkadaşıma şaka yaptık bugün. Kablo televizyonlardan bir tanesinde bal mı satıyorlar? Bir şey satıyorlar moruk. Adam şey diyor, bize çağrı bırakın biz sizi arayacağız. Ya telefonu aldım, arkadaşımın telefonundan çağrı bıraktım. Moruk bir ay boyunca her gün aradılar günle. Her gün. Bir ay boyunca.
1: Aradılar ya.
0: Ve her gün aradılar. Yapılabilecek en kötü şakaydı. Başka bir arkadaşımın da telefonu babasının telefonuna yönlendirmiştik. o çok adice ama. Yeni trend bizde, arkadaş alemindeki yeni trend şaka ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Telefonu alıp Japonca'ya çeviriyoruz.
1: Oo.
0: Evet, dilden Japonca'ya çeviriyoruz. Elini alıyor mesela. Hani ayarlara giriyor, dilin nerede olduğu da belli değil. Hanımlar beyler, size bir tavsiyem var. Size yapılmasını istemediğiniz şeyleri samimi arkadaşlarınıza yapın. Çok zevkli oluyor. Çok zevkli oluyor. Dur bakayım şuradan. Eşimi arada uyumasın, uyursa hepimiz uyuruz. Efendim yani eşinizin yanında olan sizsiniz, ben nasıl uyutmayayım ben eşinizi yani. Siz uyutmayın eşinizi. Ay kendimi bir ara bir an şey düşündüm. Eşini uyumaması için türlü türlü şeyler yaptım. Şu an uyuma. Ama niye uyuma? Ama uyuma, her gece uyuyorsun. Uyuma. Uyuma. Uyuma. Evet, dur bakayım. Bu neymiş? Babam televizyondan bal almıştı. 5 kutu 100 lira idi. Ballar gerçekti ama çok azdı.
1: Bu arada bunu benim dayım aldı.
0: Neyi?
1: O balcılardan. 3 kavanoz falan almış. Balı yedik, nişasta tadı geliyor.
0: Ciddi misin?
1: Arıya nişasta yedirmişler.
0: Oğlum Erzurum'da balcı bir abi vardı. Hani arkadaşımızın babasıydı. Gerçekten kendi... Hani hep böyle işlerde şey var ya, mesela adam bal yapıyor. Abi 50 kavanoz çıkıyor her sene. 51'i işte yok. Böyle şey var. Anlatımlar var. 50 kavanoz çıkıyor abi. 51'i işte yok abi. Vallahi yok. Parasıyla da yok. Yok, yemin olsun yok. Adam sadece kendi için yapıyor yani filan. Vallahi öyleydi yani. Arkadaşımızın babasıydı. Adam komple bıraktı artık. Hiç yapmıyor. Bal sıkıntı artık bende. Bal, orijinal bal bulamıyorum yani ben.
1: Seviyor musun?
0: Bal mı? Orijinal olursa sabahları işte çayla, sütle mütle falan filan. Öyle kaşık kaşık bal yiyen bir adam değilim. Ama severim balı.
1: Evet. Bir de şey var. Propolis.
0: İçine atıyorsun işte.
1: Tomurcuk gibi bir şey böyle. Şifa kaynağı.
0: İçine atıyorsun diyorum. Atıyorsun içine, balın içine atıyorsun işte.
1: Balla beraber böyle karıştırıyorsun. Sonra sütle.
0: Hüseyin balıyı. Tamam. Balıyı. Kivi, ananas, şeftali, muz.
1: Ne bu?
0: Üstüne de muz. Yok. Şey, üstüne de bal.
1: Ya bu mırç oluyor yani.
0: Mırç. Pırç, mırç. Bal tehlikelidir. Acısı olan deli bal diyorlar değil mi? Deli bal. Bal. Değil mi? Evet. O biraz şey sıkıntı galiba çok. Bir tane ayı var ya, yemiş, fenalaşmıştı hani kamyonun arkasında. Oturuyordu ya.
1: O hangisi? Böyle. Winnie the Pooh.
0: Hayır oğlum, gerçek ayı. Haberlere çıktı ya bal.
1: Gerçek,
0: evet.
1: Ayı. Bal. Çok yedik ya.
0: Evet. Bal çarpması.
1: Bal da çarpar ama.
0: Evet, deli bal mı diyorlar, bir şey diyorlar.
1: Deli
0: galiba.
1: Bal, evet, manyak ediyormuş.
0: 2 haftada 1 kilo bal bitiriyorum yazmış. Duvarlardan geçiyorsunuzdur yüksek ihtimalle.
1: 2 haftada 1 bal.
0: Evet.
1: Dedik, kavanoz.
0: Hani eve bir geliyoruz, duvarda böyle şey. Buraya ne oldu? İçinden geçtim duvarı. Niye? Öyle. Öyle.
1: Afiyet öyle olsun ya. Ne diyelim?
0: Abi radyoda sesini yapay zekaya dinlettim. Sonra kim bu diye sordum. Başka bir meslektaşımın adı. İşte diyorum ya, benim reytingler hep birilerinde sevgili dinleyenler. Hep birilerinde yani benim reytingler. Bak gitmiş beni başka bir radyocu olarak şey yapmış. Ben yapay zekaya böyle popüler olduğu şeylerde, hani belki bir şeyler araklarız falan diye girdim. Dedim ki merhaba, işte merhaba. Ona biz yapay zekaya öyle konuşuyor. Merhaba, en başta tanıtıyorsun kendini. Radyo programında yapılabilecek şeylerden bana bahseder misin dedim. Ne gibi dedi, işte komedi programı falan. Bana neler tavsiye etti biliyor musun?
1: Neler?
0: 2-3 kişiyi aynı anda yayına bağlayıp aralarında skeçler canlandırtabilirsin dedi bana. Bana diyor. Sonra dinleyicilerden almış olduğum bilgilerle karşı tarafın haberi olmadan telefon şakası yapabilirsin dedi bana.
1: Bak sen.
0: Ha, bana. Bir konu verip interaktif WhatsApp'tan bu konuya katılanları onların haberi olmadan lang diye canlı yayında arayabilirsin dedi bana. Bana. Bir daha da bir şey sormadım. Yapay zeka bir daha da. Hani bir tek Serdar yayında dinliyorum demedi, anladın mı, bir tek. Bir tek onu demedi yani. Abi seni 10 dakika zor buldu. Sürekli ipucu istedi. İşte diyorum ya, benim reytingden 10 radyocu 15 radyocu. Ama bu işin şakası değil gerçekten. 15 kişi bölüştüğümüz için hiçbirimize yaramıyor sevgili dinleyenler. Şunu birazcık düşürün. Geçen gün bana yayında Tayfun Bey iyi geceler, her gün dinliyoruz diye mesaj geldi ya. Ve ciddi adam yani yazmış. Evet. Aa, veda mı geldi?
1: Veda zamanı artık.
0: Evet. Veda geldi sevgili dinleyenler. Mevzu biter, ben artık ufak ufak gider. Kendinize iyi bakın. Pazartesi günü görüşürüz. Bir kere daha hatırlatayım. Yarın saat 16 ile 18 arasında Kahramanmaraş'ta Fatih ile Umut'un Kafa Açan Uzman özel yayını var. 16-18. 18'de yayınları bitiyor onların. 19'da hep beraber aynı sahnedeyiz. Kafamda değerli dinleyenler. Saatler 19'u gösterdiğinde hep beraber aynı sahnedeyiz. Kahramanmaraş'ta kişi ve yaş kısıtlaması yok. Katılım tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlar. Haricinde pazartesi günü görüşürüz. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Henüz yaptığım bir şaka yok. Bu gece saat 2-2.30 gibi bir şaka yapmaya, kayıt etmeye çalışacağım. Olursa pazar günü YouTube kanalında canlı olarak dinlersiniz. Olmazsa affınıza sığınıyorum. Bu haftalık şaka olmayacak. Bilginiz olsun değerli dinleyenlerim. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM'de her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Pazartesi önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağım.

hayaller yandı.